0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

1906'da Mısır'ın Asyut kasabasında doğan Seyyid Kutup, aslen bugün Suudi Arabistan olarak bilinen, ancak tarihte Arabistan olarak tanımlanan beldedendir. Dedesi Şeyh Vakur, Arabistan'dan Mısır'a göç etmiş ve burada çiftçilik yapmıştı. Dedesi ilim, takva ve güzel ahlakıyla ünlüydü. Anne ve babası da çok dindar ve takva sahibi insanlardı. Annesine ithaf ettiği Kur'an-ı Kerim'de Edebi Tasvir adlı eserinde onun dinine ne kadar bağlı olduğundan söz eder. Annesinin yoğun istek ve teşvikiyle küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi. Babası İbrahim Kutub'a ithaf ettiği Kur'an'da Kıyamet Sahneleri adlı eserinde şöyle der: "Babamın en çok dikkat ettiği şey bizim ruhumuza ahiret duygusunu yerleştirmekti."

İlk eğitimini aile içinde aldıktan sonra El-Eser Üniversitesi'nde orta ve lise tahsilini yaptı. Daha sonra Darül Ulum Fakültesini bitirdi. 1933'te aynı fakültede edebiyat dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. O dönemde Yeni Fikir adlı bir dergi çıkardı. 1941'de sosyoloji doktorası yapmak üzere Maarif Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Aynı dönemlerde Müslüman kardeşlerle ilişkiye girdi. 1945'te Amerika'dan döndükten bir süre sonra da bu cemaate katıldı.

bir dönem o vaktin fikri yönlendirmelerinin etkisinde kalarak sosyalizme yöneldi. Fakat bu dini ve inancı terk ederek ateizme değil, sosyalist ideolojiye yönelmeydi. Bununla birlikte o dönemini cahiliye olarak isimlendirir. Bu dönemde Dikenler, Köyden Bir Çocuk ve Sihirli Şehir adlı üç romanı yayınlandı. Sonrasında tamamen bu tür fikirlerden sıyrılarak hayatı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e göre şekillendirmeyi ideal edindiği İslami düşünceyi benimsedi. Bunu da cahiliyeden hidayete erme olarak tanımlar. Sonrasında şehadetine kadar bu çizgi üzerinde kaldı. Biz Allah'ın izniyle bu çizgi üzere kalmasından dolayı zulmen idam edildiği için şehit olduğuna inanıyor ve şehadetini Yüce Allah'ın da kabul etmesini diliyoruz. Elbette esas olan Allah'ın hükmü ve yaptıklarımızın Allah katında geçerli olmasıdır. Şeyhülislam Ahmet İbn Teymiye hapse atılırken şöyle demişti: "Düşmanlarım bana ne yapabilir? Ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşıyorum. Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet, öldürülmem şehadet ve memleketimden sürülmemse seyahattir." Seyit Kutup da bu kararlılığa sahip bir mücadele adamıydı. O yüzden zulüm rejiminin baskıları, şiddeti ve zindana atması onun gözünü korkutamadı. Verdiği mücadeleden bir adım bile geri atmadı. 1945'te tutuklanıp askeri hapishaneye kondu. Hapiste korkunç işkencelere maruz kaldı. Mahkeme onu 15 yıl hapse çarptırdı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı ev hapsine mahkum edilmesi şartıyla zindandan çıkarıldı. Fakat yaklaşık bir yıl sonra 1965'te Yoldaki İşaretler adlı eserinden dolayı yeniden tutuklandı. Cellatlar bu ikinci tutuklanma ve yargı sürecinde de kendisine çok korkunç işkenceler yaptılar. Bu işkenceler içinde çok susuz kaldığı sırada önüne su koyup içmesine fırsat vermeme gibi son derece ürkütücü psikolojik işkenceler de vardı. Bazen yakın akrabalarını getirip onlara gözleri önünde işkence ederek Seyit Kutub'a da psikolojik işkence yapıyorlardı. Tüm korkunç işkencelere rağmen onu davasından vazgeçirememeleri üzerine de İdama mahkum ettiler.

Seyit Kutub'u hapse atarak korkunç işkenceler yapan Abdülnasır Cuntası, bazen onun da pazarlıklara da girişti. Bunların en meşhuruysa kız kardeşi Hamide Kutup vasıtasıyla gönderdikleri mesaj olmuştu. Hamide Kutup vasıtasıyla kendisine şöyle bir öneri göndermişlerdi. Şimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanıldığını beyan ederek, Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'dan özür dilediğin takdirde idam hükmünü bozacak ve seni serbest bırakacaktır. Hamide Kutup, ağabeyinin affedilmesini ve yaşamasını çok istiyordu. O yüzden teklifi kendisine iletti. Fakat Seyit Kutup'un cevabı gayet açık ve tavizsizdi. Eğer idamı hak etmiş olarak hakkın emriyle ipe çekiliyorsam, buna itiraz etmek haksızlıktır. Eğer batılın zulmüne kurban gidiyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam. Bu sözleri onu ebedileştiren, tüm İslam aleminde örnek ve önder bir mücahit olarak tanınmasına vesile olan sözler olmuştur.

Seyyid Kutup hem bir ilim adamı, ilim irfanda önder, hem de bir dava ve hareket önderiydi. Hem İslami ilimler hem de gelişmekte olan çağdaş ilimler, özellikle de edebiyat ve sosyoloji üzerine tahsil gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Batılıların ilimlerini bir bakıma kendilerinden ve kendi evlerinde öğrendi. Bu vesileyle aynı zamanda Batı dünyasını, onların anlayışlarını, çizgilerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Fakat sadece ezberlemekle yetinmeyip, gereği gibi anlamak, başkalarına da anlatacak kadar derinliğine ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Geleneksel medreselerde de okuyarak yüzyılların birikimi olan ilmi mirası tahsil etmeye çalıştı. Bununla birlikte kendini sadece kitaplara kapatmadı. Öğrendiklerini toplumun bütün kesimlerine taşımak, onları bilgilendirmek ve ilmi bir aksiyona çevirmek için çalıştı. Bu mücadelesinden dolayı yaşadığı dönemin tağuti rejimi tarafından zulüm gördü. Ama o yine de çalışmalarını aksatmadı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra geçici bir süre için ev hapsine maruz bırakıldığı dönemde de sağlık durumunun iyi olmamasına rağmen sesini kendini duyanlara, dinleyenlere ve mesajlarını alabilenlere duyurmak için çalışmalar yaptı.

Kutup ardından büyük bir ilmi miras bıraktı. Bu mirasından çeşitli şekillerde yararlanılıyor. Fakat onun en çok tanınan ve ismiyle özdeşleşen en önemli eseri Fizilalil Kur'an, yani Kur'an'ın Gölgesinde adlı tefsiridir. Bu kitabı Arapçadan başka birçok dile ve bu arada Türkçe'ye de tercüme edilerek çok sayıda baskısı yapıldı. Bu eseri onun yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlama ve anlatma konusunda ilmi derinliğini, kendisine lütfedilen üstün kabiliyet ve yeteneği ortaya koymaktadır. Onun bu eseri şer'i ilimlerde birikimi olmadığı iddiasını da tamamen geçersiz kılmaktadır. Çünkü bu tefsirinde kendisinden önce yazılmış tefsirlerin birçoğunu tetkik ettiği, onlardan öncelikli ve okuyucu için önemli gördüğü tespitleri, yani Kur'an-ı Kerim'i anlama ve açıklama konusunda oluşmuş ilmi birikimi mükemmel bir şekilde değerlendirdiği görülür. Ancak o kendisini zirveye taşıyan bu tefsirinin yanı sıra birçok ilmi ve fikri eser de yazmıştır. Hem İslam alemini hem de Batı'yı iyi tanıyan biri olduğu için her iki tarafın birikimlerini de değerlendirmiştir. Fakat hükmünü ve tavrını ortaya koyma konusunda çizgisi her zaman Yüce Kur'an çizgisi olmuştur.

Seyyid Kutub'un da bir beşer olduğunu, hatadan masum ve eleştirilemez olmadığını kabul etmeliyiz. Fakat eleştiriyi dört kategoride değerlendirmek gerekir. Birincisi, bir kimsenin yanıldığı kesin olan hatalarından dolayı eleştirilmesidir. Bu haklı bir eleştiridir. Ama yanılması her zaman kasıtlı olmaz. Bazen bir hususu eksik bilmesinden kaynaklanabilir. İkincisi, kişiye göre değişen yaklaşımlardan dolayı birinin kendi görüşünü ve tercihini esas alarak başkasının yanıldığını ileri sürmesidir. Bu da normal bir eleştiridir. Ama kimse tercihe açık bu tür görüş farklılıklarından dolayı mahkum edilemez, sadece eleştirilebilir. Üçüncüsü, sözlerin veya fiillerin maksadı dışına çekilmesi, çarpıtılması suretiyle yapılan eleştiridir. Bu türden olanlar art niyetli ve haksızdır. Dördüncüsü ise bir kimsenin yapmadığı iş veya söylemediği söz yüzünden iftiraya maruz bırakılarak eleştirilmesidir. Bu türden olanlarda haksız eleştiridir ve aynı zamanda zalimcedir. Moğollara karşı başı dik durmasından dolayı zindanlara mahkum edilen ve haksız eleştirilere maruz kalan Şeyhülislam Ahmet İbni Teymiye gibi Seyyid Kutup da gerek sözlerinin çarpıtılması ve gerekse kendisine iftira atılması suretiyle haksız eleştirilere maruz bırakılmıştır. Kutuba yöneltilen eleştirilerin üzücü olan yanı da son derece haksız ve insaf sınırlarını iyice aşan türden olmasıdır. Bu eleştirilerin çoğu asılsız iddialara veya ifadeleri zorlayan çarpık yorumlara dayanır. Bu haksız ve insafsız eleştiriler özellikle bazı gençlerimizin Seyyid Kutup'tan uzak durmalarına yol açıyor, dolayısıyla oldukça önemli bir ilim ve fikir mirası bırakmış o değerli insandan yararlanamıyorlar. Türkiye'de ümmet bilincinden yoksun ve bir takım taassuplar içinde olan bazı kişiler, insanları ondan soğutmak amacıyla çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. Bu gibilerin işi, insanları sade ve temiz kaynaklardan uzak tutabilmek için o kaynakların zehirli olduğu söylentileri yaymaktır. Kendileri alternatif kaynaklar ortaya koyamazlar. İnsanların o kaynaklara olan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla da Yüce Allah'ın ne semirtir ne de açlığı giderir dediği türden insanlara bir şey vermeyen ya da asıl kendisi zehirli olan bir takım ürünler sunarlar. Zehirli olduğunu ileri sürdükleri kaynaklar hakkında ise hiçbir test yapma, tanıma, gerçekten zehirli mi yoksa besleyici mi olduğunu araştırma ihtiyacı bile duymazlar. İşte insanlarımızın asıl bu gibiler karşısında duyarlı, onların o zehirleyici dedikodularına karşı uyanık olmaları gerekir.

Kutub'un düşüncesi Kur'an merkezlidir. Kur'an-ı Kerim'i ölçü, onu bize tebliğ eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de örnek olarak kabul etmek gerektiğini insanlara anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla onun kendisi veya fikirleri bir ölçü değildir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Seyyid Kutub'un fikirlerinden de bu ölçüyü iyi anlamak için yararlanırız. Ama bizatihi ölçü olarak almayız. Şu konuda Seyyid Kutub şöyle demiştir diyerek onun bir sözünü veya tespitini tartışılamaz delil olarak öne süren yaklaşım isabetli değildir. Yerine göre onun yanılmış olabileceğini de kabul etmek ve Kur'an temelli düşünmek, delil olarak Kur'an'ı esas almak gerekir. Seyyid Kutub'un bizzat kendisinin verdiği mesaj, öğretmeye çalıştığı yöntem de budur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitler hakkında şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine onlar diridirler. Ancak siz fark edemiyorsunuz. Bakara Suresi 154. Ayet. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Allah'ın lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler. Ali İmran 169 ve 170. Ayetler. Yüce Allah bu ayetlerde şehitlere lütfedilen bir hayattan, mutluluk ve sevinçten söz ediyor. Ancak bizim bu hayatın farkında olmadığımızı bildiriyor. Bu, Allah katında şehit sayılan herkes içindir. Şehitlerin bazıları da aynı zamanda örneklikleriyle veya dava önderlikleriyle anılarak, insanlara miras olarak bıraktıkları ilimleri aktarılarak insanlar arasında yaşatılırlar. Bu şekilde bıraktıkları ilmi miraslarıyla ve örnek hayatlarıyla yaşatılanlar arasındaysa şehit olmayanlar da vardır. Seyyid Kutub'un Allah'ın izniyle her iki hayata birden kavuşmuş, müstesna şahsiyet olduğunu düşünüyor ve temenni ediyoruz.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel FM.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: مَعْرُوفًا
1: Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da

O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
0: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا
1: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا.
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz mihirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Doğru.

0: في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: دينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

0: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
1: İnna Allah ve melaikatehu yusallun alennabi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: İnne Allaha la'anel kafirin ve a'adde lehum sa'ira.
0: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: Halidin fiha ebeden la yecidun veliyen ve la nasira.
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: رَسُولًا.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzelsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

0: La.
1: Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ardı ve lehu'l-hamdu fi'l-âhireh. Ve huve'l-hakîmu'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: Ya'lemu ma yalicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minas semai ve ma ya'rucu fiha ve huver rahimul gafur.
1: Allah yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.
0: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En'mel sabigatin ve kaddir fis sardi ve'melu salihan inni bima ta'melun basir.
0: Davud'a demirden geniş sırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: Fe'a'radu

Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

0: Vur.
1: Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
1: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

Onlarsa, "Ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır," dediler. Ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.

0: Amin.
1: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, "Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi," derler.

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?''

Ey Muhammed, de ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.

0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve thulâse ve rubâ'.

Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

0: Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayete erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
1: Vallahu allazi

0: أحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uh.

Kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.

0: الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.

0: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
1: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
0: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim," diye feryat ederler. Allah onlara, "Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur," der.
1: İnne Allahe alimu gaybis semavati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. Femen

0: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
1: اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولًا

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlih.

0: ile.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: bihi basira.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizirrahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: olun.
1: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
2: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: الرحيم
1: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
0: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
1: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

Muhammed, sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: منكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, "Ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir."

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

0: أمتي. ZFM. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız, kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.

cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin.

0: dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
5: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212

0: 0506-506-1761 orkaasansor.com Güngören.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 7.
6: 7.
5: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
7: En güzel ezgi ve mal.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
3: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
2: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: iki kuşak sahibi olan Hazreti Esma validemiz. Saadet asrında erkekler olduğu gibi kadınlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat yaptığı talim ve irşadıyla İslam'ı öğreniyor, onun hikmet ve feyiz dolu meclislerine ve sohbetlerine katılıp feyiz alıyorlar. Her türlü zorluğa katlanarak hayatlarını İslam'a göre şekillendiriyor, bildikleri kadarıyla İslam'ı başkalarına anlatıyor ve İslam'ı yaşama ve yaşatma uğrunda pek çok zorluk ve sıkıntılara seve seve katlanıyorlardı. İşte bu mübarek ve fedakar kadınlardan birisi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı, Hazreti Ayşe validemizin ablası olan, ileride de Hazreti Zübeyir'in hanımı ve Abdullah bin Zübeyir'in annesi olacak olan Hazreti Esma radıyallahu anhadır. Hazreti Esma radıyallahu anha gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve gerekse babasından aldığı talim ve terbiye dersiyle her gün İslam'a ait yeni şeyler öğreniyor ve bu sayede hem duygularını geliştirmiş hem de İslam'a bağlılık ve fedakarlık ruhunu kuvvetlendirmiş oluyordu. Hazreti Esma radıyallahu anha kendisine telkin ve tavsiye edilen iman hakikatlerini ve bağlılık, fedakarlık gibi yüce değerleri ne derece kavradığını hicret esnasında çok daha parlak bir şekilde göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hicret izni çıktığında ve o gün kendisine Mekke'den ayrılması gerektiği emri verilince kalkıp Hazreti Ebubekir'in evine gitti ve ona artık kendisinin hicret edeceğini söyledi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, "Ya Resulallah, arkadaşlık var mı?" diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet var" dedi ve ona birlikte hicret edeceklerinin müjdesini verdi. Bu haber karşısında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aile fertleri hemen harekete geçtiler ve tarihin en şerefli ve en seçkin muhacirlerine bir miktar yol azığı hazırladılar. Azığı hazırladılar fakat gel gör ki gerek azık torbasını gerekse su kabını bağlayacak bir ip bulamıyorlardı. İşte ne olduysa o anda oldu. Madde planında küçük fakat mana planında gayet büyük olan ve semadaki sakinlerin seyretmeye doyamayacağı bir şey oldu. Hazreti Esma bir kenara çekildi, belindeki canı kadar sevdiği kuşağını çıkardı, onu ikiye ayırdı ve bir parçasıyla yemek kabının, diğer parçasıyla da su kabının ağzını bağladı. Beri tarafta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Esma'nın küçük yaşına rağmen sahip olduğu yüce ruhunu gösterdiği iman dolu fedakarlığını ve sergilediği akıl dolu davranışını seyrediyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu civan mertliğini görünce kim bilir buna ne kadar çok sevinmiş ve bunun karşılıksız kalmaması için Yüce Allah'a kim bilir nasıl niyazda bulunmuştur. Belki de o anda mana aleminden bir pencere açıldı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeylerle diliyle olmasa bile haliyle Hazreti Esma'yı şöyle müjdeledi. "Ey Esma, sana cennette iki kuşak verilecek. Nitekim vefalı, sadakatli, akıllı ve dirayetli olan Hazreti Esma validemiz artık bundan sonra Zatun Metakain, yani iki kuşak sahibi olarak anılacaktı. Ayrıca Hazreti Ebubekir radıyallahu an hicret esnasında yolda lazım olur diye bütün parasını yanına almıştı. Ancak Hazreti Ebubekir'in civan mert bir insan olduğunu çok iyi bilen ve onun böyle durumlarda her türlü fedakarlığı sonuna kadar yapabileceğini düşünen Ebu Kuhafe, henüz Müslüman olmadığından ve fedakarlığın da ne demek olduğunu bilmediğinden dolayı oğlunun bütün servetini yanında götürmesini ve geride kalan ailesini ihtiyaçlar içerisinde bırakmasını bir türlü kabul etmiyor ve buna mani olmak istiyordu. Akıllı Esma, dedesinin bu serzenişini ve telaşını görünce ona teselli verip susturmak için hemen gitti. Dışarıdan bir miktar taş topladı, onları babasının paraları koyduğu yere koydu ve üzerini bir bez parçasıyla örttü. Sonra da gözleri görmeyen dedesinin yanına geldi. Elinden tutup oraya götürdü. Onun elini çakıl taşlarının üzerinde dolaştırdı ve ona işte dedeciğim, babam bize bunları bıraktı dedi. Bunun üzerine dedesi de eğer size bunu bıraktıysa mesele yok dedi ve artık bir daha sesini çıkarmadı. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma'nın hicret esnasında yaptığı bu gibi unutulmaz hizmetlerini unutmamış ve onu Medine'de her peygamberin bir havarisi var, benim havarim de Zübeyir'dir şerefiyle taltif ettiği Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'la evlendirmişti. Hazreti Esma'nın Hazreti Zübeyir'le yaptığı bu mübarek evlilikten 5'i erkek 8 çocukları dünyaya geldi. Bunların içinde Abdullah bin Zübeyir'le tabiinin ileri gelenlerinden olan Urve bin Zübeyir en meşhurlarıdır. Özellikle Raşid halifeler devrinden sonra Müslümanlar arasında bizim gerçek hikmetlerini ve nedenlerini anlamada güçlük çektiğimiz ve sadece kaderin hikmet dolu fetvasıdır demekle yetindiğimiz bir kısım karışıklıklar meydana geldi. İşte bu bir kısım karışıklığın ortalığı kasıp kavurduğu yıllarda Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an Hicaz, Yemen, Mısır ve Horasan halkının pek çoğunun kendisine biat etmesiyle Mekke'de halife seçilmişti. Mekke'de birkaç yıl adaletle hüküm süren Hazreti Abdullah maalesef daha sonraları Haccacı Zalim'in kendisine musallat olmasıyla karşı karşıya kaldı. Fakat Hazreti Abdullah böyle bir zalime teslim olmadı. Mekke'yi ona teslim etmedi ve ona karşı kutsiyetini ve emniyeti tarih boyunca herkes tarafından bilinen Kabe'yi kahramanca müdafaa ve muhafaza etti. Yanında bulunanlardan pek çoğunun Haccac'ın aldatıcı sözlerine kanarak onun tarafına geçtiğini ve sayı bakımından son derece zayıfladığını gören Hazreti Abdullah, içinde bulunduğu son derece sıkıntılı durumla ilgili olarak fikrini almak üzere sevgili annesi Hazreti Esma'ya başvurdu. Hazreti Esma validemiz oğlunun maksadının dünya saltanatı olmadığını ve davasında son derece haklı olduğunu, ayrıca zalime meyletmenin ve ona teslim olmanın iman şehametiyle asla bağdaşamayacağını çok iyi bildiğinden ötürü ona şu mealde sözler söyledi. Oğulcağızım, eğer üzerinde yürümüş olduğun yolun haksa ve sen buna inanıyorsan yoluna devam et. Çünkü arkadaşların hep bu yolda öldürüldüler. Sen şimdiye kadar bu dava uğrunda şehit düşen arkadaşlarını düşün ve öylece davran. Ümeyye oğullarının oyuncağı olma. Eğer maksadın dünya saltanatına sahip olmak ve dünyayı kazanmaksa, o takdirde sen çok fena birisin demektir. Bak oğlum, senin için örtülerin en güzeli ölümdür. Allah'a yemin ederim ki şeref ve haysiyetle alınan bir kılıç darbesi benim nazarımda hakaret ve zillet içerisinde yaşamaktan ve kırbaçlanmaktan daha iyidir. Sakın ölümden korkup da zilleti kabul etme. Ben senin hakkında sabırlı olacağımı ümit ediyorum. Aslında Hazreti Abdullah da aynı kanaati taşıyordu ve zalim haccada teslim olmaya asla niyeti yoktu. Fakat bir taraftan annesinin bu husustaki düşüncelerini öğrenmek, diğer taraftan da kendisinin gelecekte maruz kalacağı acıklı hallere katlanması hususunda annesini önceden hazırlamak istiyordu. İşte annesinin bu ölümsüz öğütleri Hazreti Abdullah'ın yüreğine su serpmişti. Nitekim hürmetle annesinin boynuna sarıldı ve "Anneciğim, Kabe'yi müdafaa etmek uğrunda şehit olmak, sonra da cennette buluşmak üzere şimdilik elveda" diyerek son defa annesinin elini öptü ve oradan ayrıldı. Hazreti Esma da o biricik oğlunu ve şehit namzedini alnından öperek ve arkasından hayırlı dualarda bulunarak uğurladı. Ve derken Hazreti Abdullah Haccacı Zalim tarafından şehit edildi. Haccacı Zalim Hazreti Abdullah'ı şehit etmekle hıncını alamamış olacak ki onun mübarek cesedini bir direğe asmış. Karşısına geçip o mübarek şehide hakaret dolu sözler söylemiş, başını keserek Şam'a göndermiş ve sonra da annesi ricada bulunmadıkça cesedi asılı olduğu yerden indirmeyeceğiz diye yemin etmişti. Oğlunun cesedini günlerce sehpada asılı olarak görmek ve buna katlanmak bir anne için gerçekten çok zor bir şeydir. Fakat Hazreti Esma validemiz kalbindeki şehamet dolu imanın gereği olarak böyle bir zalimden ricada bulunmak istememiş. Bunun için de izzet ve şerefle katlanmayı ve Allah için sabretmeyi tercih etmiştir. Bir gün hala asılı olarak duran oğlunun cesedinin yanından geçerken hıçkırıklarını tutamamış ve "Bu hatip hala kürsüden inmeyecek mi?" diye haykırmıştı. Bunun üzerine o zalimler de bunu bir bahane olarak kabul ettiler ve Hazreti Abdullah'ı direkten indirip defnettiler. Haccacı Zalim defalarca adam gönderip Hazreti Esma'yı çağırtmasına rağmen Hazreti Esma tenezzül edip de o zalimin ayağına gitmedi. Ümidini kesen zalim de sonunda kendisi Hazreti Esma'nın yanına gitti ve ona Hazreti Abdullah'ı kastederek "Allah düşmanına yaptığımı nasıl buldun?" diye sordu. Bunun üzerine ruhunda iman şehametini, babası Hazreti Ebubekir'in kanını, kocası Hazreti Zübeyir'in terini ve oğlu Hazreti Abdullah'ın kokusunu taşıyan Hazreti Esma validemiz cesaret ve şehametle hem ona hem de gelmiş ve gelecek bütün zalimlerin yüzlerine tokat gibi inecek olan şu cevabı verdi ve "Sen benim oğlumun dünyasını yıktın, o da senin ahiretini perişan etti" dedi. İmanı güçlü, feraseti sağlam ve ilim irfan sahibi olan bir hanımefendiden de bu tepkiyi vermesi beklenirdi. Ebu Bekir'i sıddık olan babadan, işte böyle sadık ve cesur bir kız dünyaya gelirdi. Hem gençliği hem de yaşlılığı şeref sayfalarıyla dolu olan Hazreti Esma validemiz, böylece ilk halife olan babasına layık olduğunu da ortaya koymuş oluyordu. Bu son olay Hazreti Esma validemizi çok yıprattı. İlerleyen yaşı ve şahit olduğu ağır imtihanlar işini zorlaştırıyordu. Zaten 99 yaşlarında bulunan Hazreti Esma validemiz, oğlunun bu şekilde hunharca şehit edilmesinden sonra iyice çöktü ve bu hadiseden bir yıl sonra Yüce Hakk'ın rahmetine kavuştu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ve oğlunun yanına gitti. Yüce ruhu şad olsun ve Cenab-ı Hak bizleri şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kayseri FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler plastik ve temizlik ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı Market'te

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: Altıncı ders. Allah azze ve celle'nin mahlukatına yakınlık. Bu sizi şu yapmacık dünyanın dışına çeker. Allah azze ve celle'nin mahlukatıyla birliktesiniz. Doğayla iç içe. Kıymetli kardeşlerim ve bacılarım, sürdürdüğümüz şu hayat kalplerimizde ve düşünme yolumuzda tahripkar bir takım izler bırakabilir. Her şeyin yapmacık olduğu şu betonlaşmış dünyada yaşamak, yaratılış fıtratımıza terstir. Biz bu arzdan yaratıldık ve doğaya yakınız. Onun bir parçasıyız. Şu yapmacık dünyada kendimizi bundan uzaklaştırmak, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı fıtrat üzere düşünmekten uzaklaşmaktır. Allah Azze ve Celle'nin yaratışıyla ilgili Kur'an'da ne kadar örnek olduğuna bakın. Güneş, ay, yıldızlar, gökler, dağlar, nehirler, okyanuslar, bitkiler hepsi de Kur'an'da zikredilmiştir. Tüm bu şeylerden Allah Azze ve Celle neden bahsediyor? Dikkatlerimizi yaratışına çekmek için. Çünkü onun yaratışı kudretinin bir aynasıdır. Allah Azze ve Celle'nin yaratması onun sıfatlarının tezahürüdür. Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini anlamak isterseniz onun yaratışına bakınız. Allah Azze ve Celle'nin hikmetini anlamak isterseniz onun yaratışına bakınız.

Allah Azze ve Celle'nin ilmini anlamak isterseniz, onun yaratışına bakınız. Aslen Allah Azze ve Celle'nin isimlerini anlamak istiyorsanız, bunların bir takım tezahürlerini Allah Azze ve Celle'nin yaratmasında bulacaksınızdır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle hakkında bilgi sahibi olmak istediğimizde, yapmamız gereken şey, onun yarattıklarına bakmaktır. Bu, bizim Allah Azze ve Celle'nin azametini öğrenmemizin yoludur. Çobanlar doğada çok vakit geçirirler ve bu da onlara tefekkür imkanı verir. Her çoban bundan istifade etmeyecektir. Fakat kendisine bu fırsat verilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin enbiyası bu fırsattan istifade etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin yaratması hakkında düşünerek, bunu merak ederek vakit geçirdi. Bu sebepten bu hususlar, diğer bazı dersler de olmak üzere çobanlıktan çıkarılacak derslerdir. Neden özellikle koyun çobanlığı? Özellikle koyun olmasının nedeni nedir? Neden deve çobanlığı yaptıkları söylenmemiştir? Neden sığır çobanlığı yaptıkları söylenmemiştir? Neden özellikle koyun? Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arabistan'da büyümüş olmasından dolayı onların adetlerinde sığır yetiştirmek olmadığını söyleyebiliriz. Fakat onlar deve yetiştiriyorlardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiçbir zaman deve çobanlığı da yapmadı. Başka bölgelerde yaşayan diğer enbiya nasıl olur da özellikle koyun çobanlığı yapar? Koyunlar çok zayıf hayvanlardır. Sığırdan zayıf, devedense çok daha zayıftırlar. Bu nedenle de daha fazla korumaya ihtiyaç duyarlar. Daha fazla ilgiye ihtiyaç duyarlar. Ve bu zayıflıkları nedeniyle de kolaylıkla av olabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi şeytandan sakındırmak istediğinde ne buyurmuştur? Cemaate yapışın, birlik olun, Müslümanların grubuna yakın olun. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir koyun çobanı olarak bir koyunun başka yollara sapması halinde kurdun hedefi olacağını öğrenmişti. Kurt sürüye saldırmayacak, tek başına olana saldıracaktır. İşte biz de şeytana karşı tıpkı bu koyunlar gibi zayıfız. Şeytan bizi kandırabilir ve bize saldırabilir. Mesai harcadığımız çevreden etkilenmemiz. Koyunların zayıflığından ve onların bizim zayıflığımıza benzeyişinden söz ettik. Fakat burada elde etmemiz gereken mühim başka bir ders daha var ki, o da mesai harcadığımız çevreden etkilendiğimizdir. İştigalimiz kişiliğimizde kalıcı bir etki bırakır. Koyun çobanları, deve ve sığır çobanlarından farklıdır. Koyun çobanları, sığır çobanlarından farklı, sığır çobanları da deve çobanlarından farklıdır. Neden? Çünkü farklı farklı hayvanlarla iç içedirler. Koyun çok müşfik ve çok merhametli olma eğilimindedir ve zayıftır. Bu yüzden de çobanları onlardan merhametli ve kibar olmayı öğrenir. Çünkü bu hayvanlar çok narindir. Koyunlara karşı çok sert olamayız. Böylece Allah Azze ve Celle'nin enbiyası kendilerine tabi olanlara karşı nasıl müşfik olacaklarını öğrenirler. Fakat develere gelince, onlar çok kibirli olma eğiliminde hayvanlardır. Ve bir deveye karşı yumuşak olamazsınız. Aksi takdirde bunu istismar eder. Deve nedeniyle gücün kibriyle ve gururun mağrurluğuyla tanışmak zorunda kalırsınız. Bu durum deve çobanlarını kaba biri yapar, zorlu biri yapar ve de nezaketsiz biri olabilirler. İşte bunlar içinde yaşadıkları çevreden öğrendikleri bir kısım şeylerdir. Keza sığırların da mizaç ve karakterlerinden söz edebilir,
ve de çobanları üzerindeki etkilerini resmedebiliriz. Öğretmenler, doktorlardan farklı bir kişilik gösterme eğilimindedirler. Doktorlar, mühendislerden farklı bir kişiliğe sahiptirler. Mühendisler, işçilerden farklı bir kişiliğe sahip, çiftçiler de falancadan farklı kişiliğe sahiptirler. Birkaç yıl doktorluk yaptıktan sonra yazma kabiliyetinizi yitirirsiniz. Kargacık burgacık karalamaya başlarsınız. Uzun yıllar öğretmenlik yapmak kişiyi babacan bir kişiliğe büründürür ve daima tavsiye verir hale gelir. Bunu kendi yaşıtlarına da yapabilir. Ama sebebi çocuklarla içli dışlı olmalarıdır. Bu şekilde başkalarıyla da aynı ilişkiyi geliştirmeye başlarlar. Çok uzun süre akademik sahada kalan insanlar çok bilge davranma eğilimindedir. Hatta akademik dünyanın dışındayken bile öyle. Konuşma şekilleri, söz söylemelerindeki sofistike hal, seçtikleri kelimelerin hepsi daha az eğitimli birinden farklı olur. Tamirciler her daim makinelerle iç içe oldukları için devamlı hayvanlarla iç içe olan ve doğaya yakın bulunan çiftçilerden farklı bir kişilik gösterme eğilimindedirler. Aslında etki iki yönlüdür. Kişiliğiniz mesleğinize etki eder ve mesleğiniz de kişiliğinize etki eder. Çünkü belirli bir ilgiye sahip insanlar kişiliklerine uygun bir meslek seçme eğiliminde olurlar. Fakat daha sonra bu meslek onları söz konusu hasletlerinde daha da ileriye sürükler ve bu karakterlerini geliştirirler. Politika dünyasında uzun süre kalan insanlar ve tabii işgal ettiğiniz politik duruma da bağlı olarak başkalarına göre daha aldatıcı olma eğilimindedir. Çünkü bu sizin günlük meşguliyetinizdir. Bu sizin sabahtan akşama kadar olmak zorunda bulunduğunuz haldir. Örneğin bir aktör, ki onlar her zaman rol yaparlar, farklı bir yüze bürünürler, farklı bir karakteri taklit ederler. Ve bu da onlara bazı şeyler öğretir, değil mi? Bu onların kişiliğine etki eder. Kısacası işimiz bize etki eder. Bu nedenle de bir Müslüman olarak ne tür bir iş yaptığınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu, farklı sahalara yayılmayalım demek değildir. Sadece kişiliğinize uygun bir iş seçmeniz gerektiğini aklınızda tutunuz ve işinizin size etki edeceğini, kişiliğinize nüfuz edeceğini aklınızda tutunuz. Evet, işimiz bizi etkiler ve karakterimize nüfuz eder. İbni Hacer el-Askalani'nin yorumu. Koyun çobanlığıyla ilgili kafi derecede söz edilmiştir. İbni Hacer, ki kendisi hakkında kısa bir yan bilgi verecek olursak, İbni Hacer, klasik ulemadan biridir. Sahih-i Buhari'nin en önemli şerhlerinden birini Fethül Bari'yi kaleme almıştır. İbni Hacer, hadis, fıkıh ve akaid gibi farklı alanlarda alim bir zattır. Onun Buhari şerhi, bu alandaki en ünlü ve en önde gelenidir. Buhari için başka bazı şerh kitapları daha bulunsa da, hiçbiri İbni Hacer el-Askalani'nin Fethül Bari'si kadar öne çıkmamıştır. Bu hadisin Buhari'de yer alması nedeniyle, burada İbni Hacer'in hadis hakkındaki şerhini nakledeceğim. O der ki, peygamberlerin peygamberliklerinden önce çobanlık yapmalarındaki hikmet, sürü gütmekte ustalaşmaları içindir. Çünkü onlar ileride kavimlerinden sorumlu olacaklardır. Koyun gütme sırasında insan müsamaha duygusu ve merhamet kazanır ve bu iş kişiye sabır elbisesi giydirir. Çünkü çoban sürüsünün hepsinin de mizacını bilerek onları toplamak, onları bir yerden bir başka yere otlamak için gütmek ve tüm bunları yaparken de sürüyü vahşi hayvanlardan korumak zorundadır. Aynı şekilde bir peygamber de kavmini yönetmek, onları hem içeride hem de dışarıda düşmanlardan korumak için gerekli hassasiyetleri edinir. Peygamberler kavimlerini yönetirken bu şekilde sabrı öğrenirler. Farklı duaya sahip insanlara karşı anlayış sahibi olurlar, zayıflara karşı merhamet, iyilik göstermeyi,
baskıcılara karşı da dirayetli olmayı öğrenirler. Allah Azze ve Celle'nin genelde inek ve deve varlığının aksine, peygamberler için koyunu seçmesinin sebebi, onların zayıf hayvanlar olması, fazladan rehberliğe ve de dikkate ihtiyaç duymasıdır. Koyunlara ayrılıp gitme ve başka yerlere kaçma eğilimlerinden dolayı bir sürü olarak bakmak daha zordur. Bu, insanların toplum içindeki mizacına benzerlik göstermektedir. İşte Allah Azze ve Celle'nin hikmeti de peygamberleri buna göre eğitmek yönünde tecelli etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberler tarafından paylaşıldığını bildirdiği bu mütevazı fıtrat, onların Allah Azze ve Celle'ye karşı olan boyun eğişlerinin de bir tanıklığı durumundadır. Güncel yazarlardan Muhammed el-Abdah da bu hadis hakkında yorumda bulunur ve der ki, "Bu iman, özgür düşünceli insanlarla, cesurlarla, zeki olanlarla ve adil olanlarla yükselmiştir. Ve kişi kendisini düşük karakterden soyutlamadıkça onu ihata edemez. Bu nedenle Müslümanın üzerine düşen, insanlığın doğal fıtratında bulunan saf karakteri yüklenmesidir. Bu, Halife Ömer bin Hattab radıyallahu anh tarafından halkından zor durumlara alışmalarını ve bir küheylana nasıl binileceğini öğrenmelerini istediğinde de aranan örneklikti. Çünkü o, insanların bu hayatı uzun görmesinden ve alçak bir karakter benimsemesinden korkuyordu. Bu, bir kişinin zikredilen amaçlara ulaşmak için medeni hayatı terk etmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Fakat bu, kişinin hayatındaki kendisini bu ilahi mesajın zorluklarından alıkoyacak şeyleri terk etmesi gerektiği anlamına geliyor. Muhammed el-Abdah aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çölde bir çoban olarak yaşayışı ve aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün ilk yıllarında çölde büyüyüşü hakkında yorumda bulunuyor. Ardından da Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği dönemindeki sözüne geçiyor. O, bu dünyanın arz ettiklerinin en iyisine ulaşma imkanına sahipti. Fakat yine de basit bir hayat yaşadı. Müslümanları zor durumlara alışmalısınız diyerek uyardı. Çünkü ilahi mesaj bazen sizden zor şartlardan geçmenizi talep edebilir. Siz de buna hazırlık yapmak ve hazır olmak durumundasınız. Davet bir veçhedir ki, bir davetçi sabır ehli olmadıkça ve zor şartlara girmeyi dilemedikçe, samimi ve de davetinde can siperane olamaz. Hilful Fudul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç yaşlarında vuku bulan bir sonraki önemli hadise ise Hilful Fudul adındaki Misak Ahdi'ydi. Bunun arka planındaki gelişme Yemen'in Zabit kentinden gelen bir adamdı. Bu adam Mekke'de iş yapmak için gelmişti. Onun ticari vekaletini de As bin Vail üstlenerek kendisine ödeme yapacağına dair söz verdi. Mallarını satacak ve ücretini ona ödeyecekti. As bin Vail bir süre sonra bu adama ödeme yapmayı reddetti. Onun bir yabancı olduğu, Mekkeli olmadığı gerçeğinden nemalanıyordu. Ona açıkça söyledi, "Artık sana ödeme yapmayacağım," dedi. As bin Vail bu adamın öylesine yürüyüp gideceğini bekliyordu. O bir yabancıydı. Ona kim yardım edecekti ki? Fakat adam öyle yapmadı. Hakkı için ayaklandı. Mekke'de insanların bulunduğu bir alana gitti ve Kureyşlilere seslenmeye başladı. Diyordu ki, "Sizin diyarınızda zulme uğradım. Hakkım için ayağa kalkacak bir topluluk musunuz? Yoksa beldenizde bu zulmün olmasına izin mi vereceksiniz?" Duygusal bir takım sözler daha etti. Bunun üzerine Kureyşli bazı aileler, Mekke'deki zayıfların korunması üzerine bir anlaşmaya varmak için bir araya gelme kararı aldılar. Bunun olmasına izin veremeyiz dediler. Kureyş'in bu aileleri arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, amcaları bulunuyordu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlar genç bir delikanlıydı. Şöyle buyuruyor: "Amcalarım bu toplantıya beraberlerinde beni de götürürdü." Toplantı Abdullah İbni Cüd'an'ın evinde olurdu. Toplantıyı onun evinde yapmalarının onlar için sembolik bir anlamı vardı. Çünkü Abdullah İbni Cüd'an çok cömert, başkalarına karşı çok nazik ve hak için ayaklanacak bir adamdı. Bu yüzden bu toplantıları onun evinde yaparak onu onure etmek istediler. Bundan dolayı bir araya geldiler ve burada bulunan herkes zulme uğrayanların ve zayıfların haklarını korumak için hep birlikte duracağız dediler. Bu olay Bisset'ten önce oldu. Gayrimüslimler arasında, müşrikler arasında kararlaştırılan bir misak ahdiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Abdullah bin Cüd'an'ın evinde varılan anlaşmaya şahit oldum. Onu kızıl develere değişmem ve eğer İslam'dan sonra da ona davet edilseydim, icabet ederdim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Eğer İslam risaleti bana verildikten sonra bugün de ona davet edilseydim, yine de ona icabet ederdim. Velev ki gayrimüslimler tarafından düzenlense bile." Bundan öğrenilecek en önemli ders, Müslümanların kaynağın ne olduğu, nereden geldiği önemsenmeksizin hakkın yanında yer almalarıdır. Müslümanlar insan hakları için ayağa kalkmalı, zulme uğrayanlar için ayağa kalkmalı ve ihtiyaç sahipleri için ayağa kalkmalıdır. Dini arka planlarının ne olduğunun bir önemi yok. Hayır için ayağa kalkmalıyız. Müslüman olarak hak için ayağa kalkmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugün davet edilseydim yine icabet ederdim" diyerek bu noktaya temas ediyor. Bunun ardından zulme uğrayan o adama kendisine ait olanlar geri verildi. Daha sonraları Emeviler devrinde, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından birkaç yıl sonrasından söz ediyoruz, bir hadise vuku buldu. Olay, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın oğlu Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'la Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Süfyan arasında yaşandı. Velid, vali olması nedeniyle makamının sağladığı avantajla konuşuyordu ve o, Ali bin Ebi Talib'in oğlu Hüseyin'e ait bir takım eşyaları ondan almıştı. Hüseyin radıyallahu anh ise Velid'e gidip dedi ki, "Ya bana ait olanı geri verirsin ya da mescide gider insanları hülful fududa çağırırım. Onlara hülful fudulu yeniden hatırlatırım." Abdullah bin Zübeyr o zamanlar Velid'in yanındaydı ve dedi ki, "Ve ben de Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, eğer o böyle bir yardım talebinde bulunursa, kılıcımı çeker ta ki hakkını alıncaya ya da hepimiz beraberce ölünceye kadar orada onun yanında dururdum." Sonrasında Misver bin Mahrem'e, Abdurrahman bin Osman bin Ubeyd ve diğer bazıları da bu durumu işitti, onlar da benzer sözler sarf etti. Benzer söylemler gittikçe yayılınca Velid kendisi için tehlikeli olabileceğini fark etti ve Hüseyin radıyallahu anh'a eşyalarını geri iade etti. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretinden sonra vuku bulmasına rağmen burada gündem etmemin nedeni, Müslümanların gözleri önünde bir yanlışlık cereyan etmesine izin vermediklerini göstermektir. Görüyorsunuz ki Velid bin Utbe gibi bir liderin altında yaşayan insanlar bile ayağa kalktı ve ihtiyaç halindeki kardeşlerini icap ederse uğrunda canlarını verme pahasına korudular. Yani bir Müslüman hak için ayağa kalkmalıdır. Şeyh Muhammed el-Gazali bu ahitleşme, hülful fudul hakkında şöyle bir yorumda bulunur: "Bu ahitleşme ne kadar zor günler gelse, ne kadar zalim ceberrutlar olsa da, adalet ve iyilik için ayağa kalkan belirli kişilerde yüce vasıfların olmaya devam edeceğini göstermektedir.
Allah Azze ve Celle Müslümanlara iyilikte yardımlaşmayı emretmiş, ayet de buna davet etmiştir. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve saldırganlık konusunda yardımlaşmayın. Bu nedenle Müslümanların cemaati için yukarıda zikredilen türde bir anlaşma veya sözleşmede bulunmak caiz kılınmıştır. Çünkü bu, İslami yükümlülüğün takviyesi konumundadır. Buradan hareketle bunun Mescid-i Dırar'ın karşıtı olması gerektiği ortaya çıkıyor. O Mescid-i Dırar ki oradaki yardımlaşma, milliyetçilik ve seçkinlik anlayışı üzerine Müslümanları saf dışında bırakma stratejisine dayanıyordu. Diğer inançların mensuplarıyla zulmü kaldırmak ya da zalimle yüzleşmek üzere ahitleşen Müslümanlara gelince, eğer bunda mevcutta ya da istikbalde İslam'ın ve Müslümanların selameti varsa, bu onlar için caiz olur. Bunun esası ise Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'dan sonra bile böylesi bir ahitleşme çağrısı için isteyerek icabet etmesidir. Önemli hadiseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evliliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice radıyallahu anha. Bir sonraki gelişme ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice radıyallahu anha ile evlenmesidir. Hatice radıyallahu anha Mekke'de tanınan ve müreffeh bir hayat içinde olan bir bayandı. Oldukça varlıklıydı. Duldu, yaşı ilerlemişti ve kendisiyle ticari seyahatlere çıkması için ücretle birisini istihdam ederdi. Çünkü Mekkelilerin ticareti Yemen ve Şam'a yolculuk üzerine kuruluydu. Allah Azze ve Celle bu durumu Kureyş suresinde bildirir. Kureyş'e kolaylaştırıldığı kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Hatice radıyallahu anhanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi istihdam etmesi. Hatice radıyallahu anha ücretle yanında çalışacak ve işlerini takip edecek adamlar istihdam ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de dürüstlüğünü duyduğu için onu istihdam etmiş oldu. Zaten dürüst olmayan bir yığın adamla sıkıntı yaşıyordu. Bu yüzden de güvenilir bir adam istihdam etmek istedi. Onun dürüstlüğüne dair namını duymuştu. Bu sebepten onu istihdam etti. Ayrıca onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eşlik edecek bir hizmetkarı da vardı. Bu hizmetkarının adı Meysere idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam'a giderek Hatice radıyallahu anha adına ticaret yaptı, sonra geri döndü ve Meysere'de efendisine rapor verdi. Meysere, Hatice radıyallahu anhanın yanına vardı ve dedi ki, "Bu adamın dürüstlüğü ve güvenilirliği şaşırtıcı boyutta." Onu bu şekilde övüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice radıyallahu anha ile evlenmesi. Resulullah Hatice radıyallahu anhanın çok ilgisini çekmişti. Onun karakteri insanı kendisine hayran bırakıyordu. Varlıklı bir kadın olan Kureyş'in en asil adamlarının kendisiyle evlenmek istediği Hatice radıyallahu anha, "Ben seninle evlenmek istiyorum" diye haber göndermişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25, o ise 40 yaşındaydı. Aralarında 15 yaş fark vardı. Hatice ondan büyüktü. Resulullah Hatice radıyallahu anh'ın vefatından önce asla bir başkasıyla evlenmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta kalan çocuklarının hepsi de Hatice radıyallahu anh'dandı. Fatıma radıyallahu anh'a
Hatice radıyallahu anh'ın kızıydı. Hatice, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 6 çocuk verdi. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Kasım ve Abdullah. Nesli ise Fatıma radıyallahu anhuma'dan başka hiçbiriyle devam etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyu Fatıma ve Ali radıyallahu anh nesliyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice radıyallahu anhaya olan sevgisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anhayı çok severdi ve ona olan bağlılığını vefatından sonra da sürdürdü. Onu her daim hatrında tuttu, adını her zaman anmaya devam etti ve hatta bazen Resulullah'ın diğer eşleri arasında kıskançlığa bile sebep oldu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice'ye karşı sevgisi ve tutkunluğu vardı ve herkesin kendisine ihanet ettiği zaman Hatice radıyallahu anha onun için ayağa kalkıp onu desteklemesi nedeniyle Hatice'ye çok hürmet ederdi. Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği olan Ayşe radıyallahu anha da bazen Hatice radıyallahu anhaya kıskançlık duyuyordu. Sahih-i Müslim'de Hazreti Ayşe'nin şöyle dediği rivayet edilir. Ben Hatice'den başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hanımına kıskançlık duymadım ve ben onu görmüş de değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen koyun boğazlar da bunu Hatice'nin arkadaşlarına gönderin buyururdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece her daim onu anmakla kalmamış, Hatice radıyallahu anh'ın arkadaşlarıyla bağını sürdürmeye de devam etmiştir. Hazreti Ayşe devamla, bir gün Hatice'ye olan kıskançlığımı ishar ederek kendisine kızdım da, o sallallahu aleyhi ve sellem, onun sevgisi bana Allah tarafından verildi, dedi. Hatice radıyallahu anh'ın adını zikredişinde Ayşe'nin keyfi kaçtı. Resulullah bunun Allah Azze ve Celle tarafından olduğunu bildirdi. Bana onun sevgisi verildi. Bu benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Onun sevgisini kalbime Allah Azze ve Celle koydu, buyurdu. İmam Ahmet ve Tirmizi tarafından rivayet edilen bir diğer hadiste Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman Hatice'yi yad etmeden evden çıkmazdı. Bu, Resulullah'ın Hatice'yi ne kadar çok sevdiğini gösteren şaşırtıcı bir örnektir. Bir gün onu övdü de kıskançlığımdan, o Allah'ın senin için kendisini daha iyisiyle değiştirdiği yaşlı bir kadından başkası mıydı? Dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem kızdı ve dedi ki, hayır, Allah adına yemin olsun ki Allah bana ondan daha iyisini vermedi. İnsanlar beni reddettiğinde o bana inandı. İnsanlar beni terk ettiğinde o elindeki tüm imkanları bana sundu. Ve Allah ondan olan çocuklarımla bana lütufta bulundu, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye karşı bir söz işittiği zaman öfkeleniyordu. Bu da bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yakın olan insanlara duyduğu vefa cihetinden nasıl bir şahsiyete sahip olduğunu gösterir. Bu durum Hatice'nin vefatından yıllar sonra gerçekleşmişti. Fırsatçı insanlar bir kişiden istifade ederler ve bu kişi gittiğinde ise aralarındaki bağ son bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eski dostlarını, eski akrabalarını daima hatırlamıştır. Hamza bin Abdülmuttalib'i, Hatice'yi, Mus'ab bin Umeyr'i. Subhanallah! Aslında ilginç bir şey daha var ki,
insanı gözyaşlarına boğar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmeden önce yaptığı son şeylerden biri de Uhud Savaşı'nda ölen arkadaşlarının mezarlıklarına gidip onları ziyaret etmek oldu. Uhud Savaşı'nda ölen 70 sahabe vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakında dünyayı terk edeceğini hissedince mezarlığa giderek onlara dua etti. Bu duasında söylediklerine daha sonra bakacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları çok özlüyor ve kendisini onlarla bir araya getirmesi, hepsini cennette toplaması için Allah Azze ve Celle'ye dua ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle güçlü bir bağ ve vefa duygularına sahipti. Ve zor zamanlarda yanında duran eşi Hatice radıyallahu anhayı da asla unutmadı. O bu desteği hiç unutmadı. Hatice'ye sürekli dua etmeye ve onun adını anmaya devam etti. Hatice çok özel bir insandı. Hatice hayattayken Cibril aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indi ve dedi ki, Hatice şimdi sana gelecek ve elinde senin için bir yiyecek var. Sana vardığında Allah'ın ona selam verdiğini söyle ve ona benim de selam verdiğimi söyle. Bu, Hatice'nin ne kadar özel biri olduğunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle Cibril aleyhisselamı Hatice radıyallahu anhaya ona selam verdiğimi söyle diyerek göndermiştir ve bunun ardından Cibril söze kendi selamını da ekliyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ve ona benim de selam verdiğimi söyle. Sonra da Cibril aleyhisselam ve ona cennette bir saray müjdesi ver diyor. Böylece cennette sarayla müjdelenmiş oldu. Hatice radıyallahu anha yaşamış en hayırlı dört kadından biridir. Hazreti Hatice yaşamış en hayırlı dört kadından biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne ayak basmış en hayırlı kadınların dört olduğunu bildirir. İmran'ın kızı Meryem aleyhisselam, Hatice binti Hüveylid radıyallahu anha, Fatıma binti Muhammed radıyallahu anha ve Asiye binti Muzahim radıyallahu anha. Bunlar en büyük dört kadındır. Onların arasındaki en büyükse Kur'an'daki şu ayet itibarıyla Meryem aleyhisselamdır. Hani melekler, Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı, demişti. Kur'an'ın bildirmesiyle o kadınların en büyüğüdür. İkincisi ise Hatice radıyallahu anhadır. O ikinci sırada yer alır. En büyük ikinci kadındı. Üçüncü sırada Fatıma binti Muhammed ve dördüncü sırada da Asiye binti Muzahim var. Bu dört kadının da bir peygamberle alakası vardı. Bunlardan ikisini peygamber büyüttü, Meryem aleyhisselam annesi olarak İsa aleyhisselamı büyüttü ve Asiye radıyallahu anha da Musa aleyhisselamı büyüttü. Hatice radıyallahu anha bir peygamberin eşiydi ve Fatıma radıyallahu anha da peygamberin kızıydı. İslam'ın azılı düşmanları olan oryantalistlere cevap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına gelmiş ve siretinde ifsad olmuş bir çevrede zinaya bulaşmamış, temiz bir kişi olarak biliniyordu. Bunu gündem etmemin sebebi bir takım oryantalistlerdir. Onlar ki İslam'ın mütehassıs düşmanı kimselerdir. Bunu İslam'a olan kinlerini kusmak için kullanıyorlar. Onların hayat misyonu budur.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına saldırmaya gayret ederler ve onların saldırdığı sahalardan biri de onun evlilik hayatıdır. Ayşe radıyallahu anha ile olan evliliği hakkında çok söz sarf ederler. 12 kadınla evlenmiş olduğu gerçeğinden bahsederler ve onu kadın düşkünü olmakla suçlarlar. O halde biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik hayatına göz atalım ve bu konu üzerinde duralım. İlk konu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifsad olmuş bir çevrede zinaya bulaşmamış bir kişi olarak kalması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zinanın ve fuhşun çok yaygın olduğu bir ortamda 25 yaşına geldi. Sahih-i Buhari'deki erkeklerle kadınlar arasındaki 4 farklı ilişki biçimini anlattığı Ayşe radıyallahu anh'ın hadisini okuyabilirsiniz. Bunlardan biri geleneksel evlilik, diğeri genel evler ki bu Mekke'de meşruydu ve üzerlerinde bu fasit davranışla alakadar olanlar için işaret olsun diye bayrak bulunurdu. Sonra bir de kadının sayıları onu bulan bir grup erkekle birlikte olduğu diğer ilişki şekli. Bunun ardından hamile kalır da doğum yaparsa bu adamları çağırır ve içlerinden birini seçerek çocuğun babası sensin derdi. Dördüncüsü ise bir adamın karısına nesli soylu olsun diye soylu bir adamla birlikte olmasına izin verdiği tuhaf ilişki şeklidir. Yani fasit bir ortam vardı. Genç erkekler eğlencelere katılıp aralarında hiçbir meşru bağ bulunmayan kadınlarla birlikte oluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına geldi. Fakat akıntıya karşı kürek çekerek 25 yaşına kadar tüm bu fesattan uzak kalmayı başardı. Bu birincisi. İkinci konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden 15 yaş büyük bir kadınla evlenmesi. 25 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük dul bir kadınla evlenmeyi tercih etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soylu bir aile olan Beni Haşim'den gelen biri olarak Mekke'de istediği her kadınla evlenebilirdi. Ve eğer o böylesi arzuların peşinde olsaydı, kendisinden 15 yaş büyük bir hanımla, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiğinde 40 yaşındaydı, evlenmek yerine genç bir bayan seçebilirdi. Üçüncü konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice radıyallahu anha ile 50 yaşına kadar beraber kalması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşına varıncaya kadar Hatice radıyallahu anha ile kaldı. Ve biz biliyoruz ki bir erkeğin kadınlara karşı en fazla iştiyakı gençliğinden 50 civarı yaşına kadardır. İştiyakın en güçlü olduğu zamanlar bu genç yaşlardır. O zamana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice radıyallahu anha ile çok mutlu bir evlilikle evli kaldı. Resulullah'ın bu süre zarfında bir başkasıyla evlenme isteği olduğu da aktarılmamıştır. Hatta bu fikri değerlendirmemiştir bile ve buna dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. O zamana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşından 50 yaşına kadar Hatice radıyallahu anha ile kalmaya devam etti. Bu durum Resulullah'ın zihninde bu tip düşüncelerin yer almadığının en net göstergesidir. Ve zannımca bu durum söz konusu iddiayı da tamamen geçersiz kılmaktadır. Hatice radıyallahu anha'nın vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 2-3 yıl kadar bekar kaldı. Bunun ardındansa diğer bir dul olan Sevde annemizle evlendi. Onun Sevde radıyallahu anha ile evlenmesinin nedeni, Sevde radıyallahu anha'nın Habeşistan'da bulunması, sonra Mekke'ye gelmesi ve kocasının da vefat etmiş olmasıdır.
Resulullah ashabıyla ilgilenen biri olarak, kocası ölmüş ve ona destek sağlayacak kimsesi yokken onunla evlenmişti. Sevde'nin de yaşı biraz ilerlemişti. Çünkü biz biliyoruz ki daha sonraları Sevde radıyallahu anha çok yaşlı olduğu için Medine'de Ayşe radıyallahu anha'nın yanında kalıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok evlilik yapmasındaki hikmet. Sonra birden Resulullah hayatının son 10 yılından vefatına kadar devam edecek birçok evlilik yaptı. Geride 9 dul bıraktı. Peki bu değişiklik nasıl oluverdi? 25 yaşından 50 yaşına kadar sadece Hatice radıyallahu anha ile evli kaldı. Fakat bunun ardından hayatının son 10 yılındaysa evleniyor ve ardında 9 dul bırakıyor. Bunun sebebi nedir? İlki, farklı kabilelerle dış ittifaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik hayatını incelerken, Resulullah'ın hayatına kapsamlı biçimde bakmamız gerekir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tüm kelimesinin altını çizerek söylüyorum, tüm gayretini İslam'ın ilerleyişine adamıştı. Yaptığı her şey, velev ki evlilik kararları bile olsa, İslam'ın maslahatı üzerine kuruluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayatında her ne yaptıysa, Allah Azze ve Celle'nin dininin ilerlemesi niyetiyleydi. O sallallahu aleyhi ve sellem, sırf beşeri arzularını tatmin için hiçbir şey yapmadı. Yaptıklarını Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için yaptı. Bu nedenle evlilik hayatına da bunun ışığında bakmamız gerekir. Eşlerinden bazılarıyla farklı kabilelerle ittifak kurmak, onları İslam'a ısındırmak için evlendi. Tıpkı Cüveyriye radıyallahu anha ile evliliği gibi. Ki bunun sonucunda Beni Müstalik kabilesinin tamamı Müslüman olmuştur. İkincisi, ashabıyla ilgilenmesi. Verdiğimiz Sevde radıyallahu anha örneğinde olduğu gibi, ashabıyla, tabileriyle ilgilenmesi. Üçüncüsü, yakın sahabesiyle bağları kuvvetlendirme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakın sahabesiyle bağlarını güçlendirmek istiyordu. Resulullah'ın ashabına karşı güçlü kardeşlik duyguları vardı ve bunlar arasında özel bir ekip vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla daha güçlü bağlar kurmak istiyordu. Öyle bir bağ ki yalnızca İslam'ın kardeşliğiyle kalmayıp buna aile bağları da eklenecekti. İslam kardeşliğini tecrübe etmemiş birinin bunun kıymetini takdir etmesi zordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla geçirdiği 23 yıl gibi bir hayat yaşasaydınız nasıl olurdu? Aralarında nasıl bağlar gelişivermiştir? Subhanallah! Onlar kolaylık anlarında da, zorluk anlarında da, savaş meydanında da, barış zamanlarında da birlikteydiler. Beraber yediler, beraber yolculuk ettiler. Resulullah'ın sahabe radıyallahu anhumla olan ilişkileri öylesine güçlüydü ki, Medine devrine geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat zamanından ve Medinelilerin bu yoksun kalmışlık duygularından bahsettiğimizde göreceksiniz ki bu duygular tarif edilemez bir şey olacak. Resulullah kendisiyle yakın ashabı arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek istiyordu. Bu yüzden de o, Ebu Bekir'in kızıyla evlendi. Ömer bin Hattab'ın kızıyla evlendi. Ve kendi kızını da Osman bin Affan'la evlendirdi. Resulullah'ın bu kızı vefat edince, Hazreti Osman'la diğer kızını evlendirdi. Sonra o da vefat etti. Ve Resulullah buyurdu ki, "Eğer 99 kızım olsaydı, hepsini de birbiri ardınca Osman bin Affan'la evlendirirdim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle Osman radıyallahu anh arasında
öyle bir bağ olsun istiyordu. En değerli kızı Fatıma'yı da Ali bin Ebi Talip'le evlendirdi. Böylece kendisiyle dört halife Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali arasında aile bağları kurmuş oldu. Dördüncüsü, dinin iletilmesi. Bu konu çok önemlidir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaktayız. Onun devlet adamı olarak, muallim olarak, imam olarak, askeri lider olarak ve bir de aile reisi olarak bir sünneti vardır. Yüzlerce sahabe biliyoruz ki bize bir devlet adamı olarak onun sünnetini aktarmıştır. Yüzlerce sahabe bize askeri lider olarak nasıl hareket ettiğini anlatır. Yüzlerce sahabe bize nasıl bir muallim ve imam olduğunu anlatır. Peki bize onun aile hayatını anlatacak kaç sahabe var? Kaç tane? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle birlikte hayatta kalan fazla bir çocuğu olmadı. Sadece Fatıma radıyallahu anha var. Öyleyse onun aile hayatını bize kim iletecekti? Tabii ki eşleri. Şimdi eğer Resulullah'ın sadece bir eşi olsaydı, öncelikle bu bir hanıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatını her açıdan hatırlamak güç gelecekti. İkincisi, elimizde sadece bir kaynak olması nedeniyle kolaylıkla üzerinde kuşku oluşturulacaktı. Biz Ebu Hureyre radıyallahu anh'a yöneltilmiş korkunç saldırıları biliyoruz. Çünkü İslam düşmanları Ebu Hureyre'yi cerh ettikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 5000 sözünü direkt ortadan kaldırabileceklerini biliyorlar. Bir insan üzerinde şüphe uyandırmak suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 5000 hadisinin altını oyabilecekler. Biz hali hazırda biliyoruz ki bu durum hakikatte Hazreti Ebu Hureyre'ye saldırarak vuku buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı hepimizi ilgilendirdiği için onun sünnetinin en önemli kısımlarından biridir. Hepimiz imam olmayacağız, hepimiz askeri lider olmayacağız, hepimiz devlet adamı da olmayacağız ve hepimiz bir muallim, öğretmen de olmayacağız. Fakat ümmetimizin hemen hemen hepsi bir aile üyesi olacaktır. O halde ümmet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir aile reisi olduğu yönünde bilgi almadan hayatlarını bir aile üyesi olarak nasıl idame ettirecekler? Buradan hareketle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla işi vardı ki onlar bize Resulullah'ın özel hayatında nasıl davrandığıyla ilgili olan ilmin bu önemli bölümünü aktarabilmişlerdir. Sünnetten birçok şey Resulullah'ın eşlerine nasıl davrandığıyla, hizmetkarlarına nasıl davrandığıyla, nasıl yemek yediğiyle, nasıl giyindiğiyle, evdeki vaktini nasıl geçirdiğiyle, gece ibadetleriyle alakalıdır ki, işte tüm bunlar bize Resulullah'ın eşleri tarafından aktarıldı. Demek ki bu sadece aile sünnetiyle sınırlı değil, aynı zamanda ibadetlerle de ilintiliymiş. Resulullah'ın gecelerini nasıl geçirdiğini biz nasıl bilecektik? Ancak Resulullah'ın eşleri aracılığıyla, bu şekilde birden fazla işin bulunmasıyla her şeyden önce onlar birbirlerinin eksiklerini telafi edeceklerdir. Böylece biri unutsa diğeri hatırlatacaktır. İkincisi, birden fazla rivayet zinciriniz olacak. Bir yoldan gelmektense birden fazla yolla gelecek. Üçüncüsü, şüphe uyandırmak imkansızlaşacaktır. Çünkü artık işin içinde birden fazla kişi bulunmaktadır. Bu bizim için son derece önemli bir şeydir. Hatırlayın ki Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an'ın canlı beden bulmuş hali olarak gönderdi
Ve bu nedenle de Allah Azze ve Celle onun sünnetinin bize ulaşacağını, Kur'an'ı koruma vaadinin bir parçası olması nedeniyle garanti etti. Kur'an'ın korunması sadece Kur'an'ın kelimelerinin korunması değil, aynı zamanda Resulullah tarafından yapılan tefsir kısmının da varlık göstermeye devam etmesidir. Bu da sahabe radıyallahu anhum aracılığıyla yapıldı ki, en önemlisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri aracılığıyla olandı. Bu şekilde bizim, yani ümmet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neden birden fazla eşi olduğu ve onun dört ya da daha az eşe sahip olma kuralını aştığı eleştirileri olmuştur. Allah Azze ve Celle, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme özel durumu nedeniyle izin verdi. Bu Allah Azze ve Celle'nin dinini korumak için takdir ettiğidir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. iDent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaç yaşlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rezaim Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı

0: Kira, kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
1: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
0: Onlara dön ve de ki:
1: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem.
3: İnni alqal inas fi savmi ve salati ve duai lirrahman.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Sünnet Bilinci Dersleri. Üçüncü ders. Senden razıyız ya Resulallah. Kur'an iklimi. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed suresi 33. ayet. Nebevi Seda. Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa kişi imanın tadını almıştır. Müslim İman 56. Senden razıyız ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün elimizde bulunan hadislerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan isnadında bir problem bulunmuyorsa, şöyle ya da böyle o hadisin Kur'an-ı Kerim'de bir dayanağı olmasındandır. Bu da demek oluyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her daim Allah'ın kontrolü altındadır. Dolayısıyla Kur'an'ın kontrolünde olan bir peygamberin herhangi bir sözünden Allah'ın razı olmaması mümkün değildir. Bu mesele dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur. Çünkü bazen hadis külliyatı içerisinde bulunan rivayetleri okuduğumuzda o metinlerin ne anlama geldiği noktasında bir güçlük çekebiliyoruz. Bu güçlük nedeniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini inkar etme gibi bir duruma girmek, Allah korusun, insanı felakete sürükler. Bu konuda müminlerin teyakkuzda olmaları oldukça önemlidir. Çünkü konuştuğumuz alan ciddiyet gerektiren din alanıdır. Dolayısıyla eğer bir söz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından çıkmışsa, Müslüman orada nasıl duracağını, o söze karşı nasıl bir tavır takınacağını, o sözle nasıl bir münasebet kuracağını bilir ve ona göre hareket eder. Müslümanın en büyük vazifesi, bir hakikat varsa o hakikat için boynumuz kıldan incedir demesidir. Çünkü Müslüman Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Nebi ve Resul olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmuştur. Ebu Abdullah Tarık bin Şihab el-Beceli şöyle bir hatıra nakleder. Yahudilerden bir grup bilgin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelerek ona şöyle dedi: Kitabınızda bir ayet okuyorsunuz ki o ayet şayet bize inseydi o günü bayram ilan ederdik. Hazreti Ömer radıyallahu anh hangi ayet bu ayet diye sordu. Aralarından birisi de bugün size dininizi ikmal ettim Maide suresinin 3. ayetini okudu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, evet, o ayetin indiği anı iyi hatırlıyorum. O ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme veda haccı sırasında Arafat'ta bir cuma günü nazil olmuştu dedi. Hazreti Ömer böyle cevap vermek suretiyle o günün bizim için de bayram olduğuna işaret etmiştir. Maide suresinin 3. ayeti Kur'an-ı Kerim'in son nazil olan ayetidir. Ayette Rabbimiz buyuruyor ki, bugün size dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi itmam ettim, tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum, beğendim. Maide suresi 3. ayet. Ayette geçen ikmal ve itmam kavramları çok önemlidir. Din kemale erdirilmiş ve hiçbir noksanlık olmadan mükemmel bir biçimde tamamlanmıştır. Öyleyse bir Müslüman İslam için reform yapmaktan bahsedemez. Aynı şekilde bir Müslüman İslam için herhangi bir tecditten, yenilenmeden de bahsedemez. İslam eskimez ki yenilensin, eskiyen şey Müslümanın zihnidir. Evet, bizler tecdide inanırız ama tecdidi dinimize uygulamayız. Tecdit eskiyen zihinlerimiz için geçerlidir. Müceddit de dini yenileyen adam demek değildir. Zira dinin yenilenmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü din ilk geldiği gündeki gibi taptazedir. Eskiyen şey ise söylediğimiz gibi muhatabın zihni olduğu için müceddit eğer bir değişiklik yapacaksa orada yapar. Yani kendi döneminde yaşayan Müslümanların din algısını tazelemeye çalışır. Din ile onun zihinlerindeki
dönemsel algılanış ve uygulanış biçimleri arasındaki mutabakat üzerine çalışır. Dolayısıyla burada bu ölçüyü bilerek bu ayetin verdiği mesajı anlamaya gayret etmeliyiz. İslam bizim için bir hayat tarzı ve bir sistem olarak Allah tarafından razı olunmuş, beğenilmiş ve bize gönderilmiştir. Ayette geçen İslam'dan razı olduğum ifadesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebyin görevinin bir gereği olarak duaya dönüştürmüştür. Duanın hadiste geçen bir şekli de şöyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed'den razı olursa o kimseye cennet vacip olur. Müslim İmare 116. Bizlerin bu ifadeyi dile getirirken, bu duayı ara sıra zikrederken hadiste geçen razı oldum ibaresinin mahiyetini çok da iyi anladığımız kanaatinde değiliz. Bizler gerçekten Allah'tan razı olsaydık, Allah'ın bizden istediği her şeye daha farklı bir şekilde yaklaşırdık. Eğer bizler İslam'dan din olarak razı olsaydık, başka şeylerde derdimizin dermanını arıyor olmazdık. Bu kadar önemli bir meseleyi ne yazık ki kavrayamadığımız için razı olma meselesini Allah'ın istediği bir şekilde anlayıp hayatımıza taşıyamıyoruz. Bazen birbirimize Allah senden razı olsun diyoruz ama Allah'ın razı olmasının bir yasasının olduğunu bilmiyoruz. O yasaya ait bir örneği Hazreti Musa aleyhisselamın üzerinden öğrenelim. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya vardığında Cenab-ı Hakk'a şöyle seslenmişti. Ey Rabbim, sen kullarından rızanı kazanmaları adına bir şeyler istiyorsun. Bana kulların senin rızanı nasıl kazanır, ona ait bir şeyleri öğret ki ben de kullarına bunu bildireyim ve onlar da seni razı edecek eylemlerde bulunsunlar. Hazreti Musa'nın bu sorusu üzerine Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ey Musa, kullarım benden ne zaman razı olursa ben de onlardan o zaman razı olurum. İmam Gazali İhya 4-271. Demek ki Allah'ın razı olması için ilk önce bizim Allah'tan razı olmamız gerekmektedir. Mümin olarak Rabbimizden, İslam'dan ve Peygamber'den razı olursak hayatımızda birçok şey daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmuş olacaktır. Bu nedenle her zaman senden razıyız ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem demeliyiz ve bu söylediğimize göre yaşamımızı tertip etmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl razı olunur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i büyük bir miras olarak bırakmıştır. Acaba Kur'an peygamberden nasıl razı olunacağına dair birkaç hususu aktarıyor mudur? Bu nazarla ayetleri incelediğimizde bu konuda birçok ayetin mevcut olduğunu görürüz. Bu ayetlerden 12'si üzerinden konuyu anlamaya çalışalım. 1. Resulullah'tan razı olmak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükme de gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65. ayet. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, kayıtsız ve şartsız bir şekilde söylediği her şeye itaat edip, ne söylediyse teslim olup gereğini yerine getirmektir. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Haşr suresi 7. ayet. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip o sevginin sorumluluğuna göre hareket etmektir. Nebi, peygamber, müminlere kendi nefislerinden, canlarından önceliklidir. Ahzab suresi 6. ayet. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, her daim onu hayırlarla yad edip, salat ve selamı daim kılarak ve o cümlelerle ne demek istediğinin farkında olarak yaşamaktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler.
Ey müminler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi 56. ayet. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, hayatın her anında ve her alanında mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümektir. Andolsun ki Resulullah sizi için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için çok güzel bir örnektir. Ahzab suresi 21. ayet. 6. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, dine ait ne varsa her şeyi onun tebliğ ettiğini, tebliğ ettiği her şeyi tebyin ettiğini, tebyin ettiği her şeyi ise talim ettiğini bilerek adım atmaktır. Tebliğ, tebyin ve talim kavramlarının dayanaklarını 3 ayrı ayet üzerinden verelim. Tebliğ, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol göstermez. Maide suresi 67. Tebyin. Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Nahl suresi 64. ayet. Talim. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik. Bakara suresi 151. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, maddi ve manevi kirlerden temizlenmenin yolunun onun rehberliğinde olduğunu bilerek tezkiyenin ortaya çıkabilmesi için gayret etmektir. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Cuma suresi 2. ayet. 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun sesinin üzerine ses, adımının önüne adım, yani koyduğu hüküm üzerine başka bir hüküm koymamaktır. Bunun delili 2 ayettir. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Hucurat suresi 1. ayet. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hucurat suresi 2. ayet. 9. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun bir beşer olduğunu ama sıradan bir beşer değil, seçilmiş son elçi olduğunu kabul ederek aklı, zihni ve kalbi bu hakikat ışığında tanzim etmektir. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab suresi 40. ayet. 10. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun asla hevasına göre konuşmayacağına, konuştuğu her sözün vahye uygun olacağına inanarak konum belirlemektir. O, arzusuna göre de konuşmaz. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Necm suresi 3-4. ayetler. 11. Resulullah'tan razı olmak, onu sallallahu aleyhi ve sellem, şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve alemleri nurlandıracak hakikatleri ulaştıran bir elçi olarak bilmek ve bu bilinçle kulluk çizgisini devam ettirmektir. Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab suresi 45-46. ayetler. 12. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak, onun bütün çağrılarının insanlığa hayat verdiğini, ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun.
ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal suresi 24. ayet. Son ayette geçen özgüven meselesini biraz daha açmak gerekecektir. Şöyle ki, modern hayat insana farkında olmadan ya da farkında olarak inanılmaz derecede bir kibir pompalamaktadır. Kibir bu çağın önemli hastalıklarından biridir. Şeytanın ayağını kaydıran şey de kibirdir ve bu kibir farklı farklı ambalajlarla bize şeytan tarafından sunulmaktadır. O ambalajlardan bir tanesi de özgüvendir. Günümüzde bu çağın gereğiymiş gibi sunulan ve yanlış lanse edilen özgüven aslında bizi kibirli olmaya sevk ediyor. Bir Müslüman şahsına karşı özgüven duymak yerine değerlerine karşı özgüvenli olmalıdır. İnsanı yükselten şey de budur. Sahabe efendilerimiz üzerlerinde yarım yamalak elbiseleri ve o paslı kılıçlarıyla dönemin büyük güçlerine karşı durabildiler. Bunu yapabilmelerindeki neden şahıslarından kaynaklanan bir özgüven değildi. Bilakis onlar sadece ve sadece değerlerinden kaynaklanan bir özgüvenle dönemin sultanlarına, komutanlarına ve büyük ordularına meydan okuyabildiler. Bu nedenle Müslümanlar olarak bu durumun farkında olmalı ve değerlerimize ait olan esasları iyi bir biçimde kavramalı ve onlara karşı derin bir özgüven içinde olmalıyız. Örnek olarak aktardığımız bu ayetlerle aramızdaki bağı güçlendirmek durumundayız. Çünkü bu bağın bir ucu peygamber hukukuna dayanmaktadır. Bu sebeple bu ayetleri göz önünde tutarak her daim ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem razı mıyım sorusunu kendimize sormalıyız. Eğer böyle yaparsak birçok noktada oluşmuş olan zafiyetlerimiz giderilmiş olacaktır. Ama eğer bu durumu önemsemezsek hem zafiyetlerimiz artacak hem de peygamberle aramızda olması gereken hukuk istenilen oranda gerçekleşmeyecektir. Bunun sonucu olarak da ne yazık ki hayatımızda istediğimiz o İslam düzeni hiçbir şekilde kurulamayacaktır. Alice istikamet. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın istikamet çizgisi hepimizin malumudur. O 23 yıl boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında istikametten zerre miktarı taviz vermeden yürümüştür. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hilafete geçince ilk 6 ay bazı özel nedenlerden dolayı yanında olmasa da sonraki 2 yıl Hazreti Ebu Bekir'in her daim sağ kolu gibi olmuştur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra 10,5 yılda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanındadır ve o kuşandığı istikamet çizgisini asla kaybetmemiştir. Sonrasında halife olan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ilk 6 yılında da onu hiç terk etmemiştir. Sonraki 6 yıl olaylar başka yerlere kayınca Hazreti Ali radıyallahu anh sükuneti kendine tavır olarak benimsemiştir. Akabinde kendi hilafetinin daha başında bir kardeş kavgası olan Cemel'i yaşamıştır. Cemel biter bitmez de karşısına Sıffin çıkmıştır. Sıffin'i atlattıktan sonra daha acılarını saramadan cehalet ile ilmin savaşı olan Nehrevan'ın içerisinde bulmuştur kendisini. Nehrevan'ın sonrasında da zaten şehit olup vefat etmiştir. O Uhud günlerinde Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman "Ya Resulallah, herkese nasip olan şehadet bana nasip olmayacak mı?" diye soru sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Ali, sabret. İstediğin gelip sana kavuşacak. Başından akan kanlar sakalını boyayacak. Ben o gün göreyim senin sabrını." demiştir. Gerçekten de başından yediği kılıç darbelerinden dolayı o kan sakalını boyamıştır ve bu olay bir Ramazan vakti gerçekleşmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın haricilerle olan mücadelesi bizim için de çok önemli bir mücadeledir. Çünkü orada yaşananların birçoğunu şu anda da yaşamaktayız. Zaten İslam tarihinde ortaya çıkan düşünce ve fırkalar günümüzde de mevcuttur. Zannetmeyelim ki Mutezile tarihte kaldı. Mutezile en canlı bir biçimde varlığını sürdürmektedir. Aynı şekilde Murciye, haricilik ve birçok düşünce ekolü de varlığını günümüzde sürdürmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh haricilerle mücadelesinde durum savaşa varmasın diye çok büyük bir gayret vermiştir.
Savaşın hemen öncesinde amcasının oğlu olan Abdullah bin Abbas'ı onları ikna etmesi için göndermiştir. İbn Abbas'ı oraya gönderirken de şöyle bir uyarıda bulunmuştur: "Ey İbn Abbas, onlarla Kur'an üzerinden değil, sünnet üzerinden mücadele et." Tabii bu sözü duyunca İbn Abbas şaşırmış ve Hazreti Ali'ye şu soruyu sormuştur: "Ey Emir el-Müminin, ey Ali, biz ki ehli beytiz, Allah'ın kitabını şu Müslümanlar içerisinde en iyi biz biliriz. Biz bir ayetin Resulullah'a nerede indiğini, nasıl indiğini, hangi olay üzerine indiğini, kimlerin üzerine indiğini, ne anlama geldiğini, hangi ayetin nasıl bir hüküm taşıdığını en iyi bileniz. Allah'ın kitabını en iyi bilenler bizlerken karşımızdaki insanlarla niye Allah'ın kitabı olan Kur'an üzerinden mücadele vermeyelim?" İbn Abbas'ın bu sorusu üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle bir şey söylemiştir: "Ey İbn Abbas, Kur'an zü vücuhtur." Bu zeminde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın farklı sözler de zikrettiğine dair rivayetler vardır. Bu rivayetlerin birinde Hazreti Ali İbn Abbas'a şöyle bir şey söylemiştir: "İsteyen Kur'an'dan konuşturmak istediğini konuşturur. Nasıl bir mana yüklemek isterse yükler. Onun üzerinden de bir şeyler oluşturabilir. Dolayısıyla sen ayetler üzerinden bir mücadele yaparsan bu mücadelenin sonu gelmez. Sen bir ayet söylersin, o da başka bir ayet söyler. Böylece Allah'ın kitabıyla kavga edersiniz. Ortaya da bir şey çıkmaz." Müslim Zekat 48. Bu sözler üzerine İbn Abbas istemeye istemeye Hazreti Ali'nin söylediklerini kabul etmiş, haricilerle konuşmaya gitmiştir. Gittiği zaman da Hazreti Ali'nin ne kadar haklı olduğunu görmüş ve mücadelesini Resulullah'ın sünnetinin üzerinden vermiştir. Böylece haricilerin büyük bir kısmı hak tarafına geçebilmiştir. Bu rivayetler üzerinden de anlıyoruz ki hadisler Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri yorumlamak için en gerekli unsurdur. Eğer hadisler olmasaydı ayetler her tarafa çekilebilecek bir durumda olacaktı. Bu nedenle dini en doğru biçimde anlayabilmek için hadislerle olan irtibatımızı kaybetmemeliyiz. Asr-ı Saadet'ten örnekler. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nasıl razı olabileceğimizi asr-ı saadet dünyasından birkaç örnek üzerinden daha iyi anlamaya çalışalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı öncesi ashabıyla istişare etmiştir. Efendimizin o gün yanında olan 313 kişinin 74'ü muhacir, geri kalanı ise ensardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan ashabına "Dönelim mi yoksa kalalım mı?" manasında bir soru sordu. Soruya Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Miktat bin Amr "Savaşalım" diye cevap verdi. Muhacirlerin bu kararlı duruşlarından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan da bir söz duymak istiyordu ve sözü onlara getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beklentisini Sa'd bin Muaz karşıladı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir hitapta bulundu: "Ya Resulallah, herhalde sen Ensar'ın bu konudaki fikrini öğrenmek istiyorsun. Ben Ensar'ı temsilen konuşuyorum. Ya Resulallah, bizler sana iman ettik. Akabe'de el uzatıp söz verdik. Ne yaparsan yap, biz seninle beraberiz. Şu denizi görüyor musun? Kızıl denizi gösteriyor. Vallahi ya Resulallah, bize işaret etsen ve desen ki dalın şu denize, bizden hiçbiri geri durmayacak, arkalarına dahi bakmadan senin emrini yerine getirme adına denize dalacaktır. Yürü ya Resulallah, yürü, bizi ancak arkanda bulacaksın. Yürü ve bizi Allah'ın bereketine ulaştır." İbn-i Hişam Sire 2-267. Bu ifadeler sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o halinden sahabe de çok memnun olmuş ve bundan dolayı da Sa'd bin Muaz'ı tebrik etmişlerdi. Onun ne kadar güzel bir insan olduğu vefatında da anlaşıldı. Zira onun vefatında saf saf melekler inmiş ve arş titremiştir.
İşte tüm bunlar Efendimiz'den razı olmanın bir neticesidir. Şartlara bakmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği her şeye itaat gösterebilmenin kazandırdığı seviye budur. Buna benzer bir hali Hayber'de Hazreti Ali radıyallahu anh'ın üzerinden de okuyabiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşında şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın fethi kendisine nasip edeceği bir yiğide vereceğim. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, emirliği o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Beni çağırır ümidiyle Resulullah'a kendimi göstermeye çalıştım durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'i çağırdı. Sancağı ona teslim etti ve şöyle buyurdu. Yürü, Allah fethi müyesser kılıncaya kadar sağa sola bakınma. Ali derhal hareket etti. Sonra durdu ve arkasına dönmeden, gözlerini hedeften ayırmadan seslendi. Ey Allah'ın elçisi, onlarla ne yapmaları için savaşayım? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmelerine kadar savaş. Bunu yaptıkları an dinin yasaklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarını görmekse Allah'a aittir. Müslim Fezailü's Sahabe 33. Bu manzaradan çok ibretlik mesajlar çıkarabiliriz dünyamıza. Normalde soracağı şeyi Hazreti Ali'nin dönüp yüz yüze Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorması gerekir. Aksi nezaketsizliktir. Fakat Allah Resulü'nün yürü, sağa sola bakma emri sonrasında dönmeyi kendisine bir zillet sayıyor. Dönüp sorarsam emre itaatsizlik etmiş olurum, ızdırabını taşıyor yüreğinde. Resulullah'tan razı olmak öyle kolay değil işte. Başka bir ibretlik hadise de şöyledir. Huneyn'de fazlaca ganimet elde edilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o ganimetleri Mekke'deki müellefe-i kulüpten olanlara kalpleri İslam'a ısınsın diye dağıtmıştır. Ensar'ın gençleri bu işi kendilerine dert etmişler ve bazıları şöyle bir şey söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını gördü, bizi unuttu. Bak onlara ne kadar ganimetten pay veriyor, bize ise vermiyor. Bu söz Allah Resulü'nün kulağına gelmiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını Cirane'de toplamış ve onlara şunları söylemiştir. Ey Ensar, biz Akabe'de nasıl anlaşmıştık? Hani siz benimle sadece cennet üzerine bir alışveriş yapmıştınız? İstemez misiniz insanlar evlerine koyunlarla, keçilerle, develerle gitsin, siz Allah ve Resulü ile gidin? O anda Ensar sakalları ıslanırcasına ağlamış ve biz Resulullah'tan razıyız. Ondan da başka bir şey istemiyoruz. Bize en büyük ganimet odur diyerek gençlerin söyledikleri sözlerden dolayı özür dilemişlerdir. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl razı olduklarını hayatlarıyla ortaya koymuşlardır. Ashabın bu ufku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl razı olunacağını gösteriyor. Tüm bu rivayetler hikaye olsun diye anlatılmamıştır. Eğer biz bu ufka varamazsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına yaklaşımımız sahabenin bize miras bıraktığı çerçevede olmazsa her daim düştüğümüz bu zillete mahkum olacağız. Elimizdeki bu büyük sermayeye rağmen açlık içerisinde kıvranıp duracağız. Bu nedenle tüm dikkat ve gayretimizle önümüzdeki bu güzel örnekleri kendimize rehber edinelim. Dertlerimize dermanı onlarda arayalım. Onların ufkuna erişmek çok zor ama o ufka erişmeyi kendimize hedef

bilgi artığı demektir. Hadis ilminde ise haberle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Nitekim me'sur hadis nesiller boyu nakledilerek gelen haber demektir. Eser Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerini ifade ettiği gibi sahabi ve tabiine ait her tür haberi de ifade eder. Bazı hadis alimleri eseri Resul-i Ekrem'e ait haberlerle merfu, sahabeye ait haberler mevkuf için kullanırken Horasan bölgesindeki alimlerin bu kelimeyle bilhassa sahabeye ait rivayetleri kastettikleri belirtilmektedir. islamansiklopedisi.org.tr Sünnet-i Seniyye Nebevi Pratikler Gece Tesbihatı. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayetle bir ara Allah Resulüne bazı köleler getirilmişti. Fatıma'ya babana kadar gidip bir köle istesen dedim. Gitti, Resulullah'ın yanındaki bazı kimselerle konuşmakta olduğunu gördü ve geri döndü. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya gelerek "Kızım, ihtiyacın neydi?" diye sordu. Fatıma sükût edip cevap vermedi. Araya girip "Ben anlatayım ey Allah'ın Resulü" dedim ve açıkladım. Fatıma'nın değirmen kullanmaktan elleri yara oldu, kırbayla su taşımaktan da omuzları incindi. Köleler gelince ben kendisine size uğramasını, bir hizmetçi istemesini ve böylece biraz rahata kavuşmasını söyledim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Fatıma, Allah'tan kork, Allah'ın farzlarını eda et, ailenin işlerini yap, yatağına girince 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Böylece hepsi 100 yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır" buyurdu. Fatıma da "Allah'tan ve Allah'ın Resulünden razıyım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hizmetçi vermedi. Ebu Davud, Harac 19-20. Sünnet-i Nesiye, unutulmuş sünnetler, evliliklere vesile olmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin. Darimi nikah 10. Nebevi mirasın şahitleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mi reddediyorsunuz? Cüleybib radıyallahu anha isimli bir sahabiye görünüşünden ve bazı huylarından dolayı kimse kızını vermek istemiyordu. Bunun üzerine Cüleybib Allah Resulü'nün yanına gitti ve ona, "Ya Resulallah, sen bana bir gün dua ettin, ben o hastalıkların hepsinden kurtuldum. Şimdi de helal dairede biriyle nikahlanmak istiyorum ama kime gittiysem kimse bana kızını vermedi" diye halini arz etti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Git falanca Ensar'ın evine selamımı söyle ve kızlarını sana vermelerini istediğimi söyle" dedi. Bunun üzerine Cüleybib Ensar'dan o zatın evine gitti ve onlara, "Ben size Resulullah'ın selamını getirdim" dedi. Bu söz üzerine evde başka bir hava esmeye başladı. Cüleybib'in evdekilere Allah Resulü'nün niçin kendisini onlara yolladığının detaylarını anlattığında ise evin anne ve babası tereddüde düştü. Kızlarını vermek istemedi. Fakat perdenin gerisinde bu konuşmaları dinleyen evin kızı onlara çıkışarak, "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mi reddediyorsunuz? Allah Resulü Cüleybib için bana razı olmuşsa ben de Resulullah'ın benim için razı olduğuna razıyım" dedi ve o evliliği kabul etti. Ebu Davud, Harac 19-20. Nebevi mirasın sadıkları. Allah Teala'yı suçlamamak. Harisel Muhasibiye soruldu: Tevekkülü güçlendiren şeyler nelerdir? O da şöyle cevap verdi: Üç özellik vardır ki bunlar tevekkülü güçlendirir. Allah hakkında güzel ve olumlu zanda bulunmak, Rab Teala'yı suçlamamakla ondan razı olmak ve onu sevmek. Bu mertebelere nasıl varılır diye soruldu. Yakini imanla, temiz, duru ve içten gelen bir inançla varılır diye cevap verdi. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya 3-229. Nebevi Varisler, Abbas bin

Abdülmuttalip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla sevdiği amcalarından biri. Ebu Said el-Hudri, sahabenin ilim kalelerinden ve müftülerinden biri. Haris el-Muhasibi, ilim ile tekkeyi birleştiren bir alim. İbni Hişam, siyer deyince akla gelen ilk isimlerden biri. İbnül Esir, ormanların aslanları olan sahabeye aşık bir alim. Nebevi mirastan hisseler. Hadislerin üzerinde ciddi bir biçimde durduğumuz zaman Kur'an'da o sözün dayanağına ait birçok şey fark edeceğiz. Müslüman İslam için reformdan bahsedemez. Dinin yenilenmeye değil, Müslüman zihinlerin yenilenmeye ihtiyacı vardır. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olunca ona ayrı bir şeref katmış olmuyoruz. Ondan razı olunca hayatlarımıza şeref katmış oluyoruz. Kimse peygamber şu anda aramızda yok diye bu dinin vazifelerini yapmaktan sıyrılamaz. O şu an aramızda olmasa dahi onun sözleri ve fiilleri, yani sünneti vardır. Bizler Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmenin uğraşı içinde olmamız gerekirken gücümüzü ve enerjimizi faydasız şeylere harcıyoruz. Bu zillet elbisesini üstümüzden atmadıkça çabamız hiçbir şeye yaramayacak.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar, meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için, akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebu Bekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 0202.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
17: O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez.
16: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.
17: Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah'sa kullarına çok merhametlidir.
16: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
13: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

0: Ken, dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Saat 11.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an, Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını okuyor.

Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.

Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara.

Bir de derler ki, cehennem ateşi sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak. De ki, buna dair Allah'tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne âlâ? Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz?

Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, işte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz.

Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın diye söz almıştık. Siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna siz de şahitlik edersiniz.

Ama işte siz birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber onlar esir olarak gelirlerse fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki aslında onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Ne o, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında rüsvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba itilirler. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: İşte onlar ahiretlerini verip karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için bunların cezası asla hafifletilmez. Kendilerine yardım da edilmez.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler, açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Demek size her ne zaman bir peygamber gelip de nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak, onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha?

Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kâfirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler.

Onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman, daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde, evet, o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kâfirlerin boynuna olsun.

Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır.

Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin denildiği vakit, biz sadece bize indirilene inanırız derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?

Musa size en açık delil ve mucizelerle geldi de, sonra kalkıp onun yokluğunda buzağı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte.

size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tur'u, dağı tepenize kaldırıp sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik dediler. Çünkü kâfirlikleri sebebiyle buzağa tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mümin iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor.''

De ki, eğer Allah katında ahiret yurdu, cennet, bütün insanlar için de yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize.

Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah onların bütün yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman ise, iyi bilsin ki, bu Kur'an'ı daha önceki kitaplara tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise, iyi bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır.

O fasıklar hem bunları reddedecek hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar içlerinden bir güruh onu bozup atıverecek, öyle mi? Hatta sadece az bir güruh da değil, onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır.

Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, o ehli kitaptan bir kısmı, güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de,

tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, "Biz sırf imtihan için gönderildik, sakın kafir olma" demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı.

Şayet onlar iman edip sihir gibi haramlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kendilerine verilecek mükafatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi.

Ey iman edenler! Siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, râinâ demeyin, unzurna deyin ve dinleyip itaat edin. Kâfirler için acı veren bir azap vardır.

Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olsun, kâfirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?''

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin ondan başka ne bir haminiz ne de bir yardımcınız vardır.

Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa artık doğru yoldan sapmış olur.

Sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle ehli kitaptan birçok kimse gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra sizi imanınızdan uzaklaştırıp kâfir haline çevirmek isterler. Yine de Allah bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah, istediğiniz her şeyi görmektedir.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez, dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Sen de ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi delilinizi ortaya koyun.

Hayır, iş öyle değil. Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip güzel davranışlarda bulunursa, Rabbinin nezdinde onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.

Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise, Yahudiler hakiki bir din üzere değil, dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı, Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir.

0: Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyip oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise müthiş bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
0: Doğu da batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. İlmi her şeyi kuşatır.

Bir de Allah evlat edindi dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun mahlukudur. Hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir.

O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince, sadece ol der, oluverir.

Gerçeği bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı veya bize mucize gösterilmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de buna benzer sözler söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benziyor. Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik.

0: Biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar, sen onların dinlerine tabi olmadıkça asla senden razı olmazlar. Sen de ki, Allah'ın hidayet yolu olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra, onların heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın.''

Kendilerine verdiğimiz kitabı layık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsrana uğrayacakların ta kendileridir.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez. Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez.

Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar deyince, Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu.

Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik.

Ve o vakit İbrahim, "Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır," dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, "Onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir."

İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin.

Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

0: bizim hakim Rabbimiz. Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.
1: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Rabbi ona, kendini canı gönülden Hakk'a teslim et deyince, o derhal, âlemlerin Rabbine teslim oldum demiştir.

Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin.

0: Ne o, yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığında o evlatlarına benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi: senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız.
1: تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

0: yuşrikun.
1: Deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız.

0: Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise, onların hakkından gelmek için, Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
0: Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak O'na ibadet ederiz deyiniz.

de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızınki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız ona bağlıyız.''

Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilke ummetun kad halet.

0: İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aksa Tekstil 0212 637 11.0 Merter.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808. İşte bu kadar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
11: Darıca Rotbalans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rotbalans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rotbalans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz.
7: İyilik Kalbi Derneği Hayata İyilik Kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
16: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.

0: Özel FM. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 64. bölüm 38. bab. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Hayber'e sabah oldukça erken vardık. Hayberliler çapalarıyla dışarı çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görür görmez, Allah'a andolsun Muhammed, Muhammed ve beşli ordusu dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Ekber, harap oldu Hayber, şüphesiz biz bir kavmin düzlüğüne indik mi, artık uyarılanların sabahı çok kötü olur diye buyurdu. Orada elimize eşek eti geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi de, şüphesiz Allah ve Resulü sizlere eşek etlerini yemeyi yasaklamaktadırlar. Çünkü o bir pisliktir diye seslendi. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi gelerek, eşek etleri yenildi dedi. Allah Resulü sesini çıkarmayıp sustu. İkinci defa onun yanına geldi ve eşek etleri yenildi dedi. Yine sesini çıkarmayıp sustu. Sonra üçüncü defa ona gelerek eşekler yok edildi, bitirildi dedi. Bunun üzerine bir münadiye emir verince münadi şüphesiz Allah ve Resulü size ehli eşek etlerini yasaklamaktadır diye seslendi. Bunun üzerine içinde etlerin kaynatıldığı kazanlar döküldü. Açıklama. Geceleyin Hayber'e vardı. Yani oraya yaklaştı. Çapalarıyla. Bunlar çiftçilik araçlarındandır. Zembilleriyle lafzından kasıt, içinde toprak ve başka şeylerin doldurulup taşındığı büyükçe bir kaptır. Muhammed ve beşli lafzındaki beşliden kasıt ordudur. Harap oldu Hayber. Cihat bölümünde şu ifadeler de yer almaktadır. Ellerini kaldırarak Allahu Ekber, harap oldu Hayber diye buyurdu. Es-Süheyli der ki, bu hadisten tefaülün hayra yormanın caiz olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ellerinde yıkamaya yarayan araçları görünce bu halden şehirlerinin yakında harap olacağı neticesine ulaşmıştır. Allah Resulü'nün harap oldu Hayber demesi vahye istinaden de olabilir. Bunu da daha sonra hadiste yer alan şüphesiz biz bir kavmin düzlüğüne indik mi inzar olunanların sabahı pek kötü olur şeklindeki sözleri desteklemektedir. Sizlere yasaklamaktadırlar. Bu ifade Yüce Allah'ın adının başkasıyla birlikte aynı zamirde kullanılmasının caiz olduğunun delilidir. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe irat eden kimseye sen kavmin ne kötü hatibisin demiş olmasını dayanak gösterenlerin iddiası buradaki ifade ile reddedilebilmektedir. O hatibe bu sözleri söylemesine sebep ise hatibin ikisine isyan eden de haddini aşmış olur demiş olmasıydı. Daha önce bu hususlarla ilgili çeşitli konulara namaz bölümünde işaret edilmiş bulunmaktadır. Enes radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e yakın bir yerde sabahın erken saatlerinde sabah namazını kıldıktan sonra Allahu Ekber, harap oldu Hayber, şüphesiz biz bir kavmin düzlüğüne indik mi artık inzar edilenlerin sabahı çok kötü olur diye buyurdu. Onlar da evlerinden dışarıya çıkıp yollarda koşmaya başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşçıları öldürdü. Kadın ve çocuklarını esir aldı. Alınan esirler arasında Safiye de vardı. Dıhya el-Kelbi'nin payına düştü. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin payı oldu. Allah Resulü onu azat etmeyi mehir olarak saydı. Ravilerden Abdülaziz bin Suhayb, Sabit'e "Ey Muhammed'in babası, Enes'e sen mi ona ne mehir verdi diye sordun?" dedi. Sabit ona "Evet" manasına başını salladı. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi esir aldı. Onu azat ettikten sonra onunla evlendi. Sabit Enes'e ona ne mehir verdi diye sordu. Enes ona kendisini yani hürriyete kavuşturmayı ona mehir olarak verdi. Bu sebeple onu azat etti dedi. Açıklama. Esirler arasında Huyey kızı Safiye de vardı ve Dıhye'nin payına düşmüştü. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin payına düştü. Abdülaziz'in Enes'ten naklettiği rivayetinde şöyle denilmektedir. Dıhye gelerek "Ey Allah'ın Resulü, bana esirler arasından bir cariye ver" dedi. Allah Resulü "Git ve bir cariye al" dedi. O da Safiye'yi aldı. Bir adam gelerek "Ey Allah'ın Nebisi" dedi. "Sen Dıhye'ye Kureyza ve Nadiroğullarının efendisi olan Safiye'yi verdin. O ancak sana yakışır." Bunun üzerine Allah Resulü Dıhye'yi yanına Safiye'yi de almasını söyleyerek "Çağırınız" dedi. Dıhye Safiye'yi alıp geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce Dıhye'ye "Sen esirler arasından bir başkasını al" diye buyurdu. İbni İshak'tan nakledilenlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dıhye'den Safiye'yi geri vermesini istedikten sonra ona Safiye'nin amcasının kızını verdi. Es-Süheyli der ki, bu haberler arasında bir çelişki yoktur. Çünkü o Safiye'yi Dıhye'den ganimetlerin paylaştırılmasından önce almıştır. Safiye yerine verdiği ise alışveriş suretiyle değildir, değiştirme yoluyladır. Derim ki Hammad bin Seleme'nin Sabit'ten onun Enes'ten diye naklettiği Müslim'deki rivayete göre Safiye Dıhye'nin payına düşmüştü. Yine Müslim'deki rivayette onu Dıhye'den 7 kişi karşılığında satın almıştır denilmektedir. Buna göre rivayetleri telif yolunda daha uygun olanı burada onun payı ile kastedilenlerin kendisinin kendisi için seçtiğidir. Çünkü o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine bir cariye vermesini istemişti. Peygamber de ona bir cariye alması için izin verince o da Safiye'yi almıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Safiye'nin onların hükümdarlarından birisinin kızı olduğu söylenince onun Dıhye'ye bağışlanacak birisi olmadığı kanaatine sahip oldu. Çünkü ashab-ı kiram arasında Dıhye durumunda ve hatta ondan daha ileri durumda olanlar pek çoktu. Alınan esirler arasında ise Safiye gibi değerlileri pek azdı. Eğer Safiye'yi özel olarak Dıhye'ye vermiş olsaydı bazılarının gönlü kırılabilir, gücenebilirlerdi. O halde Safiye'yi Dıhye'den geri alıp özellikle onun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ayrılması kamu maslahatının bir gereğiydi. Bu yolla herkesin rızası da sağlanmış olurdu. Böyle bir uygulama hibeden dönmek ile hiçbir şekilde alakalı değildir. Safiye'ye karşılık verilen cariye hakkında satın alma tabirinin kullanılması ise mecazidir. Belki de Allah Resulü ona Safiye'nin yanına amcasının ya da eski kocasının amcasının kızını vermiş olabilir. Fakat bununla gönlü olmayınca ona diğer esirler arasında daha fazlasını da vermiştir. Hadiste geçen onu azat etmeyi onun mehri kıldı ifadesiyle ilgili açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle nikah bölümünde gelecektir. Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle karşılaştı. Birbirleriyle savaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi askeri karargahına, diğerleri de kendi askeri karargahlarına döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında öyle birisi vardı ki onun elinden hiçbir şey kurtulmazdı. Gördüğü herkesin peşine mutlaka takılır ve kılıcıyla onu öldürürdü.
2: Bunun üzerine filan kişinin bize sağladıklarını bugün hiç kimse bize yapmış değildir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama o cehennem ehlindendir buyurdu. Orada bulunanlardan birisi kendi kendine ben onun peşine takılacağım dedi. Sa'd dedi ki bu adam onunla birlikte çıktı. O durursa onunla beraber durur, hızlı giderse onunla beraber hızlı giderdi. Sehl dedi ki o adam çok ağır bir yara aldı. Ölümün kendisine çabuk gelmesini istediğinden kılıcının kabza kısmını yere, sivri ucunu da memelerinin arasına yerleştirdikten sonra ağırlığını vererek kılıcı üzerine eğildi ve kendisini öldürdü. Peşine takılan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip "Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün." dedi. Allah Resulü "Bu neden gerekti?" diye sordu. Adam dedi ki sen az önce o adamdan cehennemliklerden olduğunu zikredince herkes bunu büyük bir iş olarak gördü. Ben de sizin adınıza ben onu takip edeceğim dedim ve onun arkasından çıktım. Daha sonra ağır bir yara aldı, ölümün erken gelmesini istediğinden ötürü kılıcının kabza kısmını yere, sivri ucunu da memelerinin arasına yerleştirdikten sonra ağırlığını ona verip bir hamle yaptı ve kendisini öldürdü. Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu. Şüphesiz kişi insanların gördükleri kadarıyla cennet ehlinin ameliyle amel işler, halbuki o cehennem ehlindendir. Şüphesiz kişi insanların gördükleri kadarıyla cehennemliklerin ameliyle amel eder, halbuki o cennetliklerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Hayber'de bulunduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beraberinde bulunup da Müslüman olduğu iddiasında bulunan bir adam için bu cehennem ehlindendir dedi. Savaş başlayınca o adam oldukça ileri derecede çarpıştı ve hatta pek çok yara aldı. Bazı kimseler şüpheye düşecekti neredeyse. Adam yaraların acısını duyunca ok torbasına elini uzatıp oradan birkaç ok çıkardı ve onlarla intihar etti. Müslümanlardan birkaç kişi hızlıca gidip ey Allah'ın Resulü Allah senin söylediklerini tasdik etti filan kişi intihar etti dediler. Bunun üzerine Allah Resulü ey filan kalk ve şöyle seslen dedi. Cennete müminden başkası girmeyecektir. Şüphesiz Allah bu dini facir bir adamla da destekler. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hayber'de bulunduk. Açıklama. Elinden kimse kurtulmuyordu. Yani karşısına kim çıkarsa çıksın mutlaka öldürüyordu. Küçük büyük herkesi öldürürdü anlamına geldiği de söylenmiştir. Karşısına çıkanı da tek başına olanı da öldürüyordu diye açıklanmıştır. Halbuki o cennet ehlindendir. Eksem yoluyla gelen hadiste şu fazlalık vardır. Canının çıkması esnasında bedbahtlık ve mutluluk gelir, ona yetişir ve bununla amelleri son bulur. Bu son sözlere dair açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle kader bölümüne gelecektir. Hadisten anlaşıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybi olan bir takım hususları da haber vermiştir. Bu da onun apaçık mucizelerindendir. Salih olan bir adama kendisinde bulunan bir fazileti bildirip bunu açıklamanın caiz olduğu da anlaşılmaktadır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazasına gidince ya da Resulullah Hayber'e yönelince askerler bir vadinin tepesine çıktıklarında yüksek sesle tekbir getirerek Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah demeye koyuldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendinize acıyınız. Sizler ne sağır birisine ne de gayip olan birisine dua ediyorsunuz. Sizler her şeyi çok iyi işiten, pek yakın olan ve sizinle beraber olan birisine dua ediyorsunuz diye buyurdu. O sırada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasındaydım. Benim la havle ve la kuvvete illa billah dediğimi işitince bana ey Abdullah bin Kays dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdum. Ben sana cennet hazinelerinden bir hazine olan bir sözü öğreteyim mi? Ben Buyur ey Allah'ın Resulü, babam anam sana feda olsun deyince o la havle ve la kuvvete illa billah demektir diye buyurdu. Açıklama. İnsanlar bir vadinin tepesine çıktı diye hadisi Ebu Musa'nın sözlerine kadar zikretti. Benim la havle ve la kuvvete illa billah dediğimi işitti. Hadisin bu anlatımı onların Hayber'e giderken bu olayın meydana geldiği izlenimini vermektedir. Oysa durum böyle değildir. Aksine bu onların Hayber'den dönüşleri sırasında olmuştur. Çünkü bu başlıkta onun nakledilecek hadisinden açıkça anlaşılacağı gibi o Hayber fethedildikten sonra Cafer'le birlikte Habeşistan'dan geri gelmişti. Buna göre zikredilen bu hadiste şu anlamda hasfedilmiş ifadeler bulunmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in üzerine gidip orayı muhasara edip fethettikten sonra fethi bitirip geri döndüğünde askerler bir vadinin tepesine çıktılar. İleride Yüce Allah'ın izniyle davat yani dualar bölümünde hadis metninin şerhine dair açıklamalar gelecektir. Yezid bin Ebi Ubeyd dedi ki, Seleme'nin baldırında bir darbe izi gördüm de ey Ebu Müslim dedim, bu darbe neyin nesi? O, bu Hayber günü baldırıma isabet eden bir darbenin izidir. Herkes Seleme isabet aldı dedi. Ben de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Oraya 3 defa üfledi. Şu ana kadar hiçbir rahatsızlığını duymadım dedi. Sehil dedi ki, gazvelerinden birisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle müşrikler karşı karşıya geldiler. Birbirleriyle çarpıştıktan sonra herkes kendi askeri karargahına geri döndü. Müslümanlar arasında ise kim olursa olsun önüne çıkan hiçbir kimseyi terk etmeyerek mutlaka takip eden ve kılıcıyla vuran birisi vardı. Ey Allah'ın Resulü denildi. Bu adamın yaptığını bugün kimse yapmadı. Allah Resulü o cehennem ehlindendir diye buyurdu. Ashab, eğer bu cehennem ehlinden ise hangimiz cennet ehlindeniz dediler. Aralarından bir kişi, andolsun ben onun peşinden gideceğim dedi. İster süratli gitsin ister yavaş gitsin onunla beraber olacağım. Nihayet adam yaralandı ve çabuk ölmek istedi. Bundan dolayı kılıcının kabzasını yere, sivri tarafını da memeleri arasına yerleştirdi. Daha sonra ağırlığını onun üzerine verip hamle yaptı ve kendisini öldürdü. Peşine takılan adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. Allah Resulü bu neden icap etti diye sordu. Ona olanı haber verince şöyle buyurdu. Şüphesiz adam insanlara göründüğü kadarıyla cennet ehlinin ameliyle amel eder. Halbuki o cehennem ehlindendir. Yine insanlara göründüğü kadarıyla cehennem ehlinin ameliyle amel eder. Halbuki o cennet ehlindendir. Ebu İmran dedi ki, Cuma günü Enes insanlara bir baktı da taylasan denilen giysileri çokça giyinmiş olduklarını gördü. Bunlar şu anda Hayber Yahudilerini andırıyorlar dedi. Açıklama. Hayber günü isabet almıştı. Kastı onun dizidir. Ona üfledi. Yani darbenin yerine üfledi. Buradaki üflemenin nefs normal üflemeden daha ileri ve hızlıca üflemekten daha aşağı olduğuna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Üzerlerinde taylasanlar gördü. Bir başka rivayette Enes'in şöyle dediği belirtilmektedir. Bugün insanların mescitteki durumları ile taylasanların çokluğunu ancak Hayber Yahudilerine benzetebiliyorum. Göründüğü kadarıyla Hayber Yahudileri çokça taylasan giyerlerdi. Ama Enes'in rastladığı diğer insanlar ise taylasanı çok giyinmezlerdi. O Basra'ya geldiğinde onların çokça taylasan giydiklerini görünce kendilerini Hayber Yahudilerine benzetti. Fakat bu taylasan giyinmenin mekruh olmasını gerektirmez. Taylasanlardan kastın bir takım giyecekler olduğu da söylenmiştir. Onun gösterdiği tepki bunların rengineydi. Çünkü bu taylasanların rengi sarıydı. Seleme radıyallahu anh dedi ki, Ali radıyallahu anh Hayber'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kalmıştı. Gözlerinde bir rahatsızlık vardı. ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kalacağım ha deyip arkasından yetişti. Hayber'in sabahında fethedileceği gecede Allah Resulü, andolsun yarın bu sancağı Allah'ın ve Resulünün sevdiği ve kendisine fethin nasip kılınacağı bir adama vereceğim. Yahut da yarın bir adam bu sancağı alacak diye buyurdu. Hepimiz sancağı almayı ümit ediyorduk. İşte Ali geldi denilince sancağı ona verdi ve fetih ona nasip oldu. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şöyle buyurdu. Yarın bu sancağı Allah'ın kendisine fetih nasip edeceği bir adama vereceğim. O Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de kendisini sever. Sehl dedi ki, İnsanlar o geceyi acaba bu sancak kime verilecek diye tartışarak geçirdiler. İnsanlar sabahı edince hepsi de sancağın kendisine verileceği ümidiyle erkenden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittiler. Allah Resulü, nerede Ali bin Ebi Talip dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsızdır diye cevap verildi. Sehl dedi ki, bunun üzerine ona haber gönderdiler. Ali geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine tükürdü ve ona dua etti. İyileşiverdi. Adeta hiçbir rahatsızlık hissetmemiş gibi oldu. Sonra ona sancağı verdi. Ali, ey Allah'ın Resulü, onlar da bizim gibi oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen onların düzlüklerine varıncaya kadar ağır ağır git. Sonra onları İslam'a davet et ve Müslüman olarak Allah'ın hakkı olarak yerine getirmeleri gerekenleri onlara bildir. Allah'a yemin ederim Allah'ın senin vesilenle tek bir kişiyi dahi hidayete erdirmesi, senin kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Açıklama. Ben mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kalacağım dedi ve arkadan ona yetişti. Sanki Ali radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kalmayı kendisine yakıştıramadığından bu sözleri söylemiş gibidir. Arkasından ona yetişti ifadesinin Hayber'e ulaşmadan önce ona yetişmiş olduğu anlamına gelme ihtimali de vardır. Hayber'e ulaştıktan sonra ona yetişmiş olduğu anlamına gelme ihtimali de yine mevcuttur. Yarın sancağı nokta nokta vereceğim yahut sancağı alacak. Bureyde yoluyla gelen hadiste şüphesiz ben yarın bu sancağı Allah ve Resulünün kendisini sevdiği bir adama vereceğim denilmektedir. Seleme rivayetindeki raye ile Bureyde'nin rivayet ettiği hadisteki liva aynı manadadır. Her ikisi de ordu kumandanının yerinin kendisi ile bilindiği savaşta kullanılan bayrak demektir. Bazen onu ordu kumandanı taşır, bazen de onu askerin önünden gidene verir. Allah ve Resulünün kendisini sevdiği ibaresine Sehl bin Sa'd'ın rivayet ettiği hadise şu fazlalıklar da eklenmiştir. Kendisinin de Allah'ı ve Resulünü sevdiği, İbn-i İshak rivayetinde savaştan da asla kaçmayan ibaresi de vardır. Bureyde yoluyla gelen hadiste, Allah kendisine fethi nasip etmedikçe geri dönmeyecek denilmektedir. Sancağı ona verdi, Allah ona fetih nasip etti. Sehl yoluyla gelen hadiste sancağı ona verdi. Ebu Said yoluyla rivayet edilen Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde yer alan hadiste ise o da gitti ve nihayet Allah ona Hayber'i ve Fedek'i fethetmeyi nasip etti. Oranın acve denilen hurmasını da oradan getirdi denilmektedir. Hayber'in anveten yani silah yoluyla mı yoksa sulh yoluyla mı fethedildiği hususunda görüş ayrılığı vardır. Abdülaziz bin Suheyb'in Enes'ten diye rivayet ettiği hadiste Hayber fethinin anveten olduğu açıkça ifade edilmektedir. İbni Abdilber de bunu kat'i olarak belirtmiş ve Hayber'in sulh yoluyla fethedildiğini söyleyenlerin görüşlerini reddederek şöyle demiştir. Hayber'in sulh yoluyla fethedildiğini söyleyenlerin tereddüde düşmelerinin sebebi, kanlarının korunmasını sağlamak amacıyla iki kalenin bizzat orada bulunanlar tarafından teslim edilmiş olmasıdır. Evet, bu bir çeşit sulhtür ama bu ancak bir muhasara ve bir savaştan sonra olmuştur. Fakat daha kuvvetli olan görüşe göre bu husustaki şüphe İbni Ömer'in şu sözlerinden kaynaklanmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayberlilerle savaştı. Galip gelerek hurmalıkları ele geçirdi. Onları saraya yani kaleye sığınmak zorunda bıraktı. Sarı altınları, beyaz gümüşleri ve silahları kendisine ayırıp kendisinden hiçbir şeyi gizlememek ve saklamamak şartıyla bineklerinin taşıyabilecekleri yüklerin de kendilerine ait olmak üzere onunla barış yaptılar. Bu şekilde rivayet edilen hadisin sonunda da şu ibareler yer almaktadır. Onların kadınlarını ve çocuklarını esir aldı. Ahitlerini bozdukları için de mallarını paylaştırdı. Onları sürmek isteyince bizi bu topraklarda bırak burayı işleyelim dediler. Bizim gibi oluncaya kadar yani İslam'a girmelerini sağlayıncaya kadar. Sonra onları İslam'a davet et. Allah Resulü'nün onları davet et buyruğu savaşmanın caiz olması için davette bulunmanın şart olduğuna delil gösterilmiştir. Bu husustaki görüş ayrılığı meşhurdur. Bunun kayıtsız ve şartsız olduğu söylenmiştir. Bu görüş Malik'ten rivayet edilmiştir. Davetin onlara ulaşmış olması ile ulaşmamış olması arasında fark yoktur. Malik der ki, ancak onların daha erken davranıp Müslümanlara hücum etmeleri hali müstesnadır. Mutlak olarak şart olmadığı da söylenmiştir. Şafii'den de buna benzer bir görüş nakledildiği gibi, yine ondan davetin kendilerine ulaşmamış olduğu kimselerle onları davet etmeden savaşmaz. Fakat davetin kendilerine ulaşmış olduğu kimselere onları davet etmeden de baskın düzenlemek caizdir dediği de rivayet edilmiştir. Bu husustaki hadislerin muktezası da budur. Sehl'in rivayet ettiği hadisteki ifadeler de müstehaplık hali için kabul edilir. Buna delil de Enes yoluyla rivayet edilen hadiste belirtildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar arasında nidayı yani sabah namazı için ezanı işitmeyince Hayberlilerin üzerine baskın düzenledi şeklindeki açıklamasıdır. Bu baskın ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların yanına ilk gittiği sırada yapılmıştı. Ali radıyallahu anh'ın olayı ise bundan sonra olmuştur. Hanefilerden gelen rivayete göre ise kayıtsız ve şartsız olarak düşmanlara ani baskın yapmak caizdir. Bununla birlikte onları davet etmek ise müstehaptır. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin vasıtanla bir adama hidayet vermesi nokta nokta. Bundan Müslüman oluncaya kadar kafirin kalbinin İslam'a ısınmasını sağlamanın eli çabuk tutup onunla savaşmaktan daha evla olduğu anlaşılmaktadır. Kırmızı tüylü develer. Bu da beğenilen, sevilen develerin renkleri arasındadır. Bir açıklamaya göre bundan maksat, senin böyle develere sahip olup onları sadaka olarak dağıtmaktan senin için daha hayırlıdır demektir. Bir diğer açıklamaya göre böyle develeri barındırıp onlara malik olmandan hayırlıdır. Çünkü bu tür develer Arapların kendileriyle birbirlerine karşı övündükleri mallardandı. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Hayber'e geldik, Allah ona kaleyi fethetmeyi nasip edince ona Hubey bin Ahtab'ın kızı Safiye'nin güzelliğinden söz edildi. Kocası da öldürülmüştü. Kendisi de yeni gelindi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi için seçti. İstifa. Onunla birlikte yola çıktı. Nihayet biz Set es-Sehba denilen yere vardığımızda temizlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla gerdeğe girdi. Sonra da deriden küçük bir sofra üzerinde

Ali'ye de binmek üzere ayağını onun dizinin üzerine koydu. Humeyd et-Tavil'den rivayete göre o, Enes bin Malik radıyallahu anh'ı şöyle derken dinlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber yolunda Huyey kızı Safiye için 3 gün kaldı ve onun ile gerdeğe girdi. Böylece o da hicap arkasına geçenlerden oldu. Enes radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber ile Medine arasında Safiye ile gerdeğe girmek üzere 3 gece kaldı. Ben de Müslümanları onun düğün ziyafetine davet ettim. O ziyafette ekmek ve etten başka bir şey yoktu. Yine o ziyafette Bilal'e emir verdi ve sofraların serilmesini söyledi. Sofralara hurma, keş ve tereyağı bırakıldı. Müslümanlar, acaba müminlerin annelerinden birisi mi yoksa sağ eliyle malik olduğu cariyelerinden birisi mi olacak dediler. Yine şöyle dediler, eğer onu hicabın arkasında alırsa müminlerin annelerinden birisi demektir. Eğer onu hicabın arkasında almazsa o sağ elinin sahip olduklarından birisi olacaktır demektir. Yola koyulunca arkasında ona yer hazırladı ve hicabı gerdi. Açıklama. Onu kendisi için istifa etti, yani seçti. Ebu Davud ve Ahmet sahih olduğunu da belirterek Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Safiye alınan safilerdendi. Muhammed bin Sirin bunu Ebu Davud'un ondan sahih bir senetle zikrettiğine göre şöylece açıklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Müslümanlarla birlikte bir pay ayrıldı. Safiye ise onun beşte birdeki payından ve her şeyden önce alınan bir baş idi. Yani şahıs idi. Katade yoluyla gelen rivayette de şöyle denilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gaza yaptığı vakit onun dilediği yerden alabildiği katıksız bir payı yani Safiye oluyordu. İşte Safiye de bu paydan idi. Denildiğine göre Safiye'nin esir alınmadan önce adı Zeynep idi. O Safi olunca ona Safiye adı verilmiştir. Temizlendi, ay halinden temizlendi. Onunla gerdeğe girdi. Buna dair açıklamalar ile birlikte onun Safiye ile evlenmesiyle ilgili hadisin diğer bölümlerine dair açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle nikah bölümünde gelecektir. Arkasında bir abayı etrafında dolayarak ona yer hazırladı. Yani etrafını örtüyle kapattığı bir yer hazırladı. Bu haviye denilen ve binenin etrafında dolanan iki dolgu bir yiyecektir. Hayber yolunda Huyey kızı Safiye'nin yanında 3 gün kaldı ve onunla gerdeğe girdi. Yani Allah Resulü'nün Safiye ile gerdeğe girdiği konaklama yerinde 3 gün kaldı. Yoksa 3 gün yol aldıktan sonra gerdeğe kaldı demek değildir. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh dedi ki, biz Hayber'i muhasara ediyorduk. Bir kişi içinde iç yağı bulunan bir torba attı. Onu almak için ileri atıldım. Yana dönüp bakınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve utandım. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü sarımsak yemeği ve yerli merkeplerin etlerini yemeyi nehyetti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü kadınlarla mut'a nikahı yapmayı ve evli merkep ve ehli merkep etlerini yemeyi nehyetti. İbni Ömer'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ehli merkeplerin etlerini yemeyi nehyetti. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli merkeplerin etlerini yemeyi nehyetti. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü eşek etlerini yasakladı. At etlerine ruhsat verdi. İbni Ebi Evfa radıyallahu anh'ten rivayete göre Hayber günü açlık ile karşı karşıya kaldık. Tencereler de içindeki etlerle kaynıyordu. Bazıları da pişmişti dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi gelerek eşek etlerinden hiçbir şey yemeyiniz ve onları dökünüz dedi. İbni Ebi Evfa dedi ki, bizler kendi aramızda bunları yasaklanmasının sebebinin

0: Bunların beşte birinin alınmamasından başka bir şey olmadığını söyledik. Bazılar da hayır, kesinlikle onları nehyetti dedi. Çünkü onlar pislik yiyorlardı. El-Bera ile Abdullah bin Ebi Evfe radıyallahu anh'den rivayete göre onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydiler. Ellerine eşekler geçince onları pişirdiler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi kazanları yani içindekileri dökünüz diye nida etti. El-Bera ve İbni Ebi Evfe radıyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber günü kazanları ocaklara yerleştirmişlerken kazanları dökünüz diye buyurduğunu nakletmiştir. El-Bera biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazada bulunduk nokta nokta diye hadisi buna yakın zikretmiştir. El-Bera bin Azib radıyallahu anh dedi ki Hayber gazvesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere çiğ olsun pişmiş olsun ehli merkeplerin etlerini atmamızı buyurdu. Bundan sonra da onları yememizi de emretmedi. İbni Abbas radıyallahu anh dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları yemeyi insanların yüklerini taşıdıklarından ve yenilmeleri halinde yüklerini taşıyacak bu hayvanların telef olmasından hoşlanmadığından dolayı mı nehyettiğini yoksa onları Hayber günü ehli merkeplerin etlerini haram kılmak suretiyle haram mı kıldığını bilemiyorum.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız, 0533 655 85 13, Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store, detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
7: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allahu Ekber, Allah.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Açıklama. Hayber günü kadınlarla mut'a nikahı yapmayı ve ehli merkeplerin etlerini yemeyi nehyetti. Denildiğine göre hadiste bir takdim ve tehir vardır. Doğru şekli şöyledir. Hayber günü ehli merkeplerin etlerini ve kadınlarla mut'a nikahı yapmayı nehyetti. Çünkü kadınlarla mut'a nikahı yapmanın nehyedilmesinin zamanı Hayber günü değildir. Hayber gazvesinde kadınlarla mut'a nikahı yapılmamıştır. İleride buna dair geniş açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle nikah bölümünün ilgili yerinde gelecektir. Bazıları onları kesin olarak nehyetti demiştir. Çünkü ehli merkepler pislik yiyorlardı. İleride buna dair açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle Zebaih bölümünde gelecektir. El-Bera'nın söylediği Hayber günü kazanları ocaklara yerleştirmişken kazanları dökünüz diye buyurdu. Yani içindekiler dökülsün diye onları eğiniz. Daha sonra da etlerini yemeyi bize emretmedi. Bu ifadede ehli merkep etlerini yemenin haram kılınışının devam etmiş olduğuna işaret bulunmaktadır. Yine bunlara dair geniş açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle Zebaih bölümünde gelecektir. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü süvari gazilerin atları için iki pay, yayalara da bir pay verdi. Nafi bunu açıklayarak şöyle demiştir. Yayanın beraberinde at olması durumunda ona üç pay, at yoksa bir pay verildi. Cübeyr bin Mu'tim dedi ki, ben ve Osman bin Affan'la birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittik. Muttalip oğullarına Hayber'in beşte birinden pay verdiğin halde bizi bıraktın. Oysa biz sana aynı derecede yakınız dedik. Şöyle buyurdu. Şüphesiz Haşim oğulları ile Muttalip oğulları aynı şeydir. Cübeyr dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abdüşems oğulları ile Nevfel oğullarına beşte birden hiçbir pay vermedi. Ebu Musa radıyallahu anh'ten rivayete göre dedi ki, bizler Yemen'de iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye çıktı haberini alınca, ben ki en küçükleri de ben idim ve iki arkadaşım muhacir olarak onun yanına gitmek üzere çıktık. İki kardeşimin birisi Ebu Bürde, diğer de Ebu Ruhum idi. Ya kavminden birkaç kişiyle, ya 53 kişiyle, ya da 55 kişiyle birlikte çıktık demiştir. Bir gemiye bindik, bindiğimiz gemimiz bizi Habeşistan'da Necaşi'ye götürdü. Orada Cafer bin Ebi Talib'e rastladık. Hepimiz geri dönünceye kadar onunla birlikte kaldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i fethettiği sırada yanına ulaştık. Bazı insanlar bizlere, yani biz gemiyle gidenlere, biz sizden önce hicret ettik diyorlardı. Bizimle birlikte gelenlerden birisi olan Umeys kızı Esma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hafsa'nın yanına onu ziyaret etmek üzere girdi. Esma da Necaşi'ye, yani Habeşistan'a hicret edenler arasındaydı. Esma Hafsa'nın yanında bulunuyor iken Ömer de Hafsa'nın yanına geldi. Ömer Esma'yı görünce bu kadın kim diye sordu. Hafsa bu Umeys kızı Esma'dır dedi. Ömer şu Habeşli mi, şu deniz yoluyla hicret eden mi dedi. Esma evet diye cevap verdi. Ömer biz sizden önce hicret ettik. Dolayısıyla size göre biz Resulullah'a daha yakınız dedi. Esma kızarak hayır, Allah'a yemin ederim böyle bir şey olmaz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kaldınız. Aranızdan aç kalanlara yemek yediriyor, cahil olanlara öğüt veriyordu. Bizler ise Habeşistan'da uzak bir diyarda ya da bir yerde ve buğz edilenler olduğumuz halde bulunuyorduk. Ve bu da Allah için ve Resulü için idi. Allah'a yemin ederim ki söylediklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylemedikçe hiçbir şey yemeyeceğim, hiçbir şey içmeyeceğim. Bizlere eziyet ediliyordu, biz korkutuluyorduk. Ben bunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme söyleyecek ve ona soracağım. Allah'a yemin ederim ne yalan söyleyeceğim ne de haktan uzaklaşırım, ne de ona bir şey eklerim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince dedi ki, ey Allah'ın nebisi, Ömer şöyle şöyle dedi. Allah Resulü, peki sen ona ne cevap verdin diye sordu. Esma, ben de ona şunları şunları söyledim dedim. Şöyle buyurdu. O bana sizden daha yakın değildir. Onun ve benzeri arkadaşlarının bir tek hicreti vardır. Sizin ise ey gemi halkı iki hicretiniz vardır. Esma dedi ki, andolsun Ebu Musa'nın ve gemidekilerin yanıma peyderpey gelip bana bu hadisi sorduklarını gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar için söylediklerinden daha çok kendilerini sevindirecek ve gözlerinde daha büyük dünyada hiçbir şey yoktu. Ebu Burde dedi ki, Esma andolsun Ebu Musa'nın bu hadisi benden tekrarlamamı defalarca istediğini gördüm dedi. Ebu Musa dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Eş'ariler topluluğunu geceleyin evlerine girdikleri vakit okudukları Kur'an'dan tanırım. Geceleyin okudukları Kur'an seslerinden onların kaldıkları yerleri bilirim. İsterse gündüzün onların konakladıkları yerleri görmemiş olayım. Bunlardan birisi de Hakim'dir. O süvarilerle ya da düşmanla dedi karşılaştığı vakit onlara, arkadaşlarım sizlere kendilerini beklemenizi emrediyor dedi. Açıklama. Bu Allah ve Resulü için idi. Yani hicretimizi onlar için yapmıştık. İki hicretiniz vardır. Ebu Ya'la, siz iki defa hicret ettiniz. Bir sefer Necaşi'ye yani Habeşistan'a hicret ettiniz. Bir seferde yanıma gelmek üzere hicret ettiniz ibaresini eklemektedir. Hadisin zahirinden onların diğer muhacirlerden daha faziletli olduğu anlaşılıyor ise de onların kayıtsız ve şartsız olarak daha faziletli olması gerekmez. Ancak bu bakımdan onların faziletleri vardır. Peyderpey yani gruplar halinde. Onlara, arkadaşlarım sizlere kendilerini beklemelerini emrediyor derdi. Yani aşırı kahramanlığından ötürü o düşmandan kaçmaz. Aksine onlarla karşı karşıya gelir ve mesela gitmek istediklerinde yanınıza gelinceye kadar süvarileri bekleyiniz derdim. Böylelikle onların savaştaki sebatlarını arttırmak istiyordum. Bu açıklama rivayetteki ya da düşman dedi şeklindeki ikinci şıkka göredir. Birinci şıkka göre ki o da atlılarla karşılaştığı vakit sözüdür. Onun bu sözleriyle Müslümanların atlarını kastetmiş olması ihtimali vardır. Böylelikle arkadaşlarının piyade olduklarına işaret edilmiş olmaktadır. Kendisi ise atlılara hep birlikte düşmanların üzerine yürümek üzere onları yani piyade olanları beklemelerini emrediyordu. Bu açıklama doğruya daha yakındır. İbn-i Tîn der ki, onun sözleri arkadaşları Allah yolunda savaşmayı seven ve başlarına gelen musibetlere aldırmayan kimselerdi demektir. Ebu Musa dedi ki, Hayber'i fethettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardık. O da bize ganimetten pay verdi. Bizim dışımızda fetihte hazır bulunmamış kimseye pay vermedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, biz Hayber'i fethettik ama ganimet olarak ne altın ne de gümüş aldık. Biz ganimet olarak sığır, deve, eşya ve bahçeleri aldık. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Vadil Kura'ya gittik. Beraberinde de kendisine Dibab oğullarına mensup birisinin hediye ettiği Mid'am adında da bir köle vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yükünü indirirken kim tarafından atıldığı bilinmeyen bir ok gelip o köleye isabet etti. Herkes ne mutlu ona şehit oldu dedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, nefsim elinde olana yemin ederim ki paylaştırılmadan önce Hayber günü ganimetlerden aldığı o maşla onun üzerinde ateş olarak alevlenmiş bulunuyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözlerini işitince bir ya da iki ayakkabı bağı getirip geldi ve bu benim ganimetten pay edilmeden önce aldığım bir şeydi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunlar cehennem ateşinden bir ya da iki ayakkabı bağıdır diye buyurdu. Açıklama. Kim tarafından atıldığı belli olmayan bir ok. hedefinden sapan bir ok diye de açıklanmıştır. Ateş olmuş üzerinde yanıyor buyruğundaki ifadenin bizzat o maşlahın ateşe dönüşmesiyle birlikte ve onunla azaplandırılması suretiyle hakikat anlamında kullanılmış olma ihtimali olduğu gibi, onun cehennem ateşinde azap edilmesine sebep olacağının kastedilmiş olması ihtimali de vardır. Bundan sonra gelen ayakkabı bağlarıyla ilgili olarak söylenenler hakkında da aynı şey söz konusudur. Bir ya da iki ayakkabı bağı, ayakkabının üst tarafında bağcık olarak kullanılanlarıdır. Hadis-i şerifte ganimetten haksızca bir şeyler almanın ne kadar büyük bir vebali olduğu ifade edilmektedir. Cihat bölümünün sonlarında az şey dahi olsa ganimetten çalmak başlığında buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh dedi ki, nefsim elinde olana yemin ederim ki eğer sonradan gelecek insanları büsbütün yoksul bırakmayacak olsaydım, fethi nasip olan her bir kasabayı mutlaka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i paylaştırdığı gibi paylaştırırdım. Fakat ben onu, yani fethettiğim yerleri Müslümanlara aralarında paylaştıracakları bir hazine olarak bırakacağım. Ömer radıyallahu anh dedi ki, eğer sonradan gelecek Müslümanlar olmasaydı onlara bir kasabanın fethi nasip oldukça mutlaka onu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i paylaştırdığı gibi paylaştıracaktım. Açıklama. Sonradan gelecek olan insanları büsbütün yoksul bırakmayacak olsaydım. El-Ezheri'nin açıklamasına göre yoksul diye anlamı verilen Bebban, hiçbir şeyleri bulunmayan varlıksız kimseler demektir. Taberi dedi ki, bu lafız el-Bebban, hiçbir şeyi bulunmayan yoksul demektir. Buna göre anlam şu olur. Eğer ben insanları, onları hiçbir şeyi bulunmayan, tamamıyla yoksul ve fakir olarak, yani fakirlik bakımından birbirine eşit seviyede terk etmiş olmayacak olsaydım, nokta nokta demek olurdum. Fakat ben bunları kendileri için paylaştıracakları bir hazine olarak bırakıyorum. Yani bu gibi yerlerin haraçlarını kendi aralarında paylaştıracaklar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayete göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip bir şeyler vermesini istedi. Said bin el-As oğullarından birisi ona bir şey verme dedi. Bu sefer Ebu Hureyre, bu İbni Kavkal'in katilidir deyince o adam Kadum ed-Dağ'dan sarkıp gelmiş böyle bir yaban kedisine hayret doğrusu dedi. Ebu Hureyre Said bin el-As'a haber vererek dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebanı Medine'den Necid taraflarına doğru bir seriyenin başında kumandan olarak gönderdi. Ebu Hureyre dedi ki, eban ve arkadaşları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Hayber'i fethettikten sonra Hayber'de kavuştu. Atlarının yularları liften yapılmıştı. Ebu Hureyre dedi ki, ey Allah'ın Resulü, onlara pay verme dedim. Eban dedi ki, bu sözü sen mi söylüyorsun? Ey dağın tepesinden yuvarlanıp gelmiş yabani kedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine, ey Eban, otur dedi ve onlara ganimetten pay ayırmadı. Yahya bin Said dedi ki, bana dedem haber verdi. Eban bin Said Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi, ona selam verdi. Ebu Hureyre bu İbni Kavkal'ın katildir dedi. Eban da Ebu Hureyre'ye, hayret sana ey kadumu dağdan yuvarlanıp gelmiş yabani kedi. Allah'ın ellerimle kendisini şereflendirdiği, elleriyle de beni hakir düşürmesine engel olduğu bir adam dolayısıyla mı beni ayıplıyorsun? Açıklama. Dağın kudumundan sarkıp gelmiş bir dağ kedisi. Hadisi burada böylece ihtisar etmiş bulunmaktadır. Daha önce cihat bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki hadisle açıklaması gelecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebanı Medine'den Necid taraflarına gönderdiği bir seriyenin başında kumandan olarak gönderdi. Bu seriyenin durumuyla ilgili bir şey bilmiyorum. Ebana gelince o Eban bin Said bin el-As bin Umeyye'dir. Ebu Hureyre'nin kendisine hadis naklettiği Said bin el-As'ın da amcasıdır. Eban, Hudeybiye gazvesinden sonra Müslüman olmuştu. Daha önce Hudeybiye'nin şartlarıyla ilgili olayları ve diğer hususları anlatırken burada sözü geçen Eban'ın Hudeybiye'de Osman bin Affan'a himaye verdiğini, böylelikle Mekke'ye girebildiğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını tebliğ etmesini sağladığını belirtmiştik. Bu gazve ile ilgili anlatılanlarda da Hayber gazvesinin Hudeybiye dönüşünden sonra gerçekleştiğini belirtmiştik. İşte bu durum Eban'ın Hudeybiye'nin akabinde Müslüman olduğu intibaını vermektedir. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de onu bir seriye ile birlikte göndermesi mümkün olmuştur. Bunu sen mi söylüyorsun? Yani sen aslında onun yakınlarından, kavminden ve şehrinden olmamakla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında böyle bir konum ve böyle bir mevkiden nasıl olabilirsin? Ey yabani kedi! Bu yırtıcı ve kediye benzer küçük bir hayvandır. El-Hattabi der ki, Eban bu sözleriyle Ebu Hureyre'yi tahrik etmek istemiştir. Onun Allah Resulüne bir şeyler vermesi ya da vermemesiyle ilgili görüş belirtecek kadar bir değere sahip olmadığını, savaşı bilme gücünün de çok az olduğunu anlatmak istemiştir. Dağdan inip gelmiş. Birinci rivayette bu anlamdaki lafız tedelle şeklindedir. Burada ise tede'de'e. Bu da aynı anlamlıdır. Yani o bizim aramıza aniden hücum edercesine gelmiştir demektir. Dal tepesinden. Bu rivayette dal şeklindedir. Bundan önceki rivayette ise nun da'n şeklindedir. Kadam ise kenar, kıyı demektir. Da'nın da bir dağın tepesi olduğu söylenmiştir. Çünkü çoğunlukla koyunların otladığı yerler orasıdır. Ebu Hureyre'nin kavmi olan Devslilerin bir dağıdır. Hadisin geri kalan kısımlarına dair açıklamalar cihat bölümünde geçmiş bulunmaktadır.

Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı umuttur.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 4515 Ataşehir.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr

0: www.kuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız.

0: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadı Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. Zulümle abad olanlar. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ümmetimin eğer korkuya kapılarak zalime "Ey zalim" demediğini gördüğüm takdirde artık onlara elveda denilmiş demektir. İzzetli, şerefli, adaletli, merhamet olunmuş, insanlar için şahit kılınmış vasat ümmetin yegane önderi ve hayat örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ümmet ne zulmedecek ne de zulme rıza gösterecek. Ümmet yeryüzünde fitneyi kaldırmak ve zulmü yok etmek için görevli kılınmıştır. Onun varlık sebebi Allah'tan başka hüküm koyucu ilah kabul etmemesi, Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmesi, yeryüzünde Allah'ın hükmüyle hükmedip adaletin egemenliğini sağlamasıdır. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah buyurdu ki, ben zulmü kendime haram kılmışımdır. Onu sizin aranızda haram kıldım. Bundan dolayı birbirinize zulmetmeyiniz. Rabbimiz ve ilahımız Allah Azze ve Celle zulmün her türlüsünü haram kılıp yasaklamıştır. En büyük zulüm şirktir ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek zulmün ta kendisi, hükmetmeyenler ise zalimlerin ta kendileridir. Şöyle buyurur kendisinden başka hak ilah olmayan ve yegane hüküm koyucu Allah-u Teala. Hani Lokman oğlunu öğüt vererek demişti ki, ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Zulmü haram eden Rabbimiz Allah, kendisine iman eden kullarının bu haramı işlememelerini, ondan uzak durmalarını emretmiştir. Rahman Allah'ın kulları, ondan başka Rab, ilah ve melik kabul etmeyen mümin Müslümanlar ne zulmeder ne de zulme rıza gösterir. Aksine zulme ve zalime karşı sert tavırlı olup imkanları nispetinde zulmü eliyle, diliyle ve kalbiyle karşı koyup kaldırmaya gayret ederler. İktidarı zulüm üzere kurulmuş olanlara karşı tavır koymak, onların zalim olduklarını yüzlerine haykırmak, onları zulümden vazgeçirip alemlerin Rabbi Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmederek adil olmaya davet etmek. İşte bu en faziletli cihattır. Bunun en faziletli cihat olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cihadın en efdali zalim sultanın veya zalim emirin yanında söylenecek adaletli sözdür. Şu bir gerçektir ki zulüm yönetimleri kısa ömürlü olurlar. Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur diyen hikmet ehli çok yerinde bir tespitte bulunmuşlardır. Bu tespit şu ayetin ifadesidir. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz.

0: sanma. Onları yalnız gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. Başlarını dikerek koşarlar. Gözleri kendilerine dönüp çevrilmez. Kalpleri sanki bomboştur. Zulmedenleri yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir aza bile yakaladık. Zulmeden güç sahiplerine bir miktar zaman tanımak, onların azaba uğramalarının ertelenmesi, kendilerini sevindirmekte ve şımarmalarına vesile olmaktadır. Halbuki bu zaman içinde zulümden vazgeçip tevbe etmeleri gerekirdi. Onlar ıslah olmaları için tanınan zamanı, zulümlerini arttırmak için bir fırsat bilip isyanlarında aşırıya gitmektedirler. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: derken kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında onların üzerine her şeyin kapılarını açtık. Öyle ki kendilerine verilen şeylerle sevince kapılıp şımarınca onları apansızın yakalayıverdik. Artık onlar umutları suya düşenler oldular. Böylece zulmedilen topluluğun kökü kurutuldu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Zalimlerin sonu böyledir ve bu hiç değişmez. Neticede olması gereken başlarına gelir ve zulüm ile abad olmanın akıbetinin berbat olduğunu görürler. Allah-u Teala bu hakikatin duyurulmasını emir buyurur. De ki, düşündünüz mü hiç, size Allah'ın azabı apansız ya da açıktan geliverirse zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak? O gün gelmeden uyanmak, beraber olmak, ümmet vahdetini sağlamak, zulüm yönetimlerini yok etmek ve zalimleri ıslah etmek gerekir. İşgal altındaki İslam topraklarındaki mustazaf mümin Müslümanlara zulmeden zalim tağuti düzenlerin başında bulunanlar ve onlara yardımcı olanlara karşı mazlumların birleşip tavır almaları ve onlara asla destek olmamaları lazımdır. Bir zalimi diğer zalimi tercih edip yardımcı olan mazlumlar, o zalime verdikleri destekten dolayı o zalimin suç ortağıdır. Zalimlerden bir zalim beğenmek, onun zulmüne razı olup ona meyletmek, ateşe müstahak olmak demektir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Buyuran Allah-u Teala, zalimlerden tamamen ilişkiyi kesmeyi, onlarla uzlaşmamayı emrediyor. O zalimler ki Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmedikleri bir yana, Allah'ın hükümleriyle hükmedilsin isteklerini gündeme getiren esaret altındaki Müslümanları terörist ve anarşist kabul ederek en ağır cezalarla cezalandırmaktadır. Tağuti mahkemeler bu mazlumların suç dosyalarıyla meşgul olup ağır cezalarla sonuçlandırırken hapishane ve zindanları mustazaf mazlumlarla dolmaktadır. Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah buyuruyor ki, benden başka yardımcı bulamayan birine zulmedene şiddetle azap ederim. Mazlum ve mustazaf mümin Müslümanların kendisinden başka mevlaları olmayan Allah'a duaları. Sen bizim mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Mevla, efendi, sahip, malik, yardımcı demektir. Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Bilin ki gerçekten Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Buyuran Rabbimiz, ilahımız ve Mevlamız Allah-u Teala dilediğini yardımıyla destekler ve dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır diye zulme uğrayan kullarını müjdelemektedir. Rahman Allah'ın mümin, muvahhid kulları bilip iman ederler ki yardım ve zafer ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındadır. Ancak şu hakikat unutulmamalıdır ki iman ehli kullar kulluk görevlerini emrolundukları gibi dosdoğru yaparlarsa, yani katıksız iman ile beraber Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederlerse onlara vaat edilen yerine getirilir. Allah-u Teala zulmetmeyin buyurdu. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmemek, hevanın ilah edinilip onun hükümlerine göre hükmetmek en büyük zulmün ta kendisidir. Adaletten uzaklaşarak, yani İslam'ı hayat nizamı olmaktan çıkararak zulmetmek elbette kulluk görevlerine ihanet etmek demektir. Zalime meyletmek ve zalimi sevmek, zulmün ta kendisi olmaktan başka bir şey değildir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şirk, küçücük karıncaların karanlık gecede kayalık üzerindeki yavaş hareketinden daha gizlidir. Bunun en alt mertebesi ise bir miktar zulüm. Dolayısıyla birisini sevmen ve azıcık bir adaletten ötürü birisine buğz etmendir. Zaten din, sevmek ve buğz etmekten başka bir şey midir ki? Aziz ve celil olan Allah da, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin buyurmaktadır. Zulmeden zalimlere karşı sevgi beslemek, o zulmü işleyen zalim ile beraber zulmetmek demektir. Zulme ve zalime karşı mümin Müslümanların kalbinde sevgi olamaz. Zulmedenlere asla bir yakınlık, bir meyil ve bir destek yapılamaz. Böyle bir istek ve hareket, zulmün işlenmesi suçunun ortağı eyler. Katıksız iman ehli olan kullar, zulmetmedikleri gibi zulme ve zalime asla rıza göstermez, boyun bükmezler. Onlar kim olursa olsun zalime karşı durur, mazlumdan yana olurlar. Allah-u Teala ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız buyurmaktadır. Süleyman bin Amr babası Amr bin el-Ahvas radıyallahu anh'tan nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Siz zulmetmeyiniz, zulme de uğramayınız. Yegane hayat nizamı İslam her türlü zulmü kaldırmak için geldi. Ona iman edenlerin kulluk vazifesidir ki İslam'ın bu gayesinin her varlık için gerçekleştirilmiş olsun. Sadece insana yapılan zulüm değil, hayvan, bitki, dağ, taş, kara ve denizden hangi varlığa zulüm yapılırsa mümin Müslümanın vazifesidir ki o zulmü gidersin ve o zalimi durdursun. İslam'ın yeryüzüne hakim olması, İslam adına muttaki müminlerin yönetimde bulunması, bütün yeryüzü varlıkları için huzur, mutluluk ve sıhhatin sebebidir. Bilindiği gibi İslam, adaleti emredip zulmün her çeşidini yasaklar. İslam'ın egemen olması demek, yeryüzünün adaletle dolması ve zulümlerin yok olması demektir. Ebu Hurre er-Rakkaşi radıyallahu anh'tan, o da amcasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dikkat edin ve birbirinize zulmetmeyin. İbni Mesud radıyallahu anh'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zulmetmeyin. Zulmederseniz dua edersiniz ama kabul edilmez. Yağmur istersiniz ama üzerinize yağmur yağdırılmaz. Yardım istersiniz ama yardım edilmezsiniz. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmuş her mümin Müslüman kişiye önderleri ve hayat örnekleri böyle buyurmuştur. Zulmetmeyin, zulüm suçunu işlemeyin, zulme rıza göstermeyin, zalim olana en küçük bir sevgi oluşmasın kalbinizde. Çünkü zalimi ve işlediği zulmü sevmek, zulüm işlemede ona yardımcı olmak zulmün ta kendisidir. Böyle davrananlar zalim olana zulmetmektedirler. Zulüm, zalimin zulmüne yardım etmek, adalet, zalimin zulmünü engellemektir. Gayri İslami, beşeri ve tağuti düzenlerin istisnasız hepsi zulüm düzenleridir. Çünkü Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor, aksine Allah'ın hükmünü geçersiz kılıp yasaklıyorlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, zalim olanların ta kendileri oldukları malumdur. İşgal altındaki İslam topraklarında, egemen olan tağutların yönetimlerinin her merhalesi zulümdür. Kurum ve kuruluşları zulüm üzere bina edilmiştir. Bundan dolayı hiçbir Müslüman onların kurum ve kuruluşlarında yer alamaz. Eğer onlarla beraber mesai arkadaşlığı yapacak olsa zulümlerine katkıda bulunur ve ortak olur. Hiçbir Müslüman tağuti zulüm düzenlerinin yönetimlerinin ayakta kalıp yaşamalarına vesile olmamalıdır. Aksine onların ıslah olması ya da yok olması için bütün imkanlarıyla çalışmalıdırlar. Zulüm o kadar kötü bir şey, o kadar ağır bir suçtur ki bunun kötülüğünü beyan etmek için Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle bir örnek verip diyor ki: eğer bir dağ bir daha azgınlık ve zulmedeydi, azgınlık eden parça parça edilirdi. Zulmetmek bu kadar tehlikeli ve bu kadar korkunç bir kabahattir. Gerçekten iman ettiğini beyan eden hiçbir Müslüman zalimlerle birlikte olamaz. Onlara herhangi bir destek verip yardımda bulunamaz. Hele hele bu zalimler istila edilen İslam topraklarında küfür ve şirk yasalarıyla yönetiyorlarsa, bu yönetimlerin yerel olanları da genel olanları da zulüm üzere kurulmuş ve zulüm üzere devam etmektedirler. Azıyla çoğuyla zulüm, zulümdür. Zalimlerden bir zalim beğenmek, zulümlerden bir zulüm tercih etmek, tevhid ehli hiçbir mümin Müslümanın işi olmamalıdır. Ne de olsa bizimkidir deyip Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen zalim bir yöneticiye sahip çıkıp tercih etmek, tevhide ve İslam'a karşı suç işlemekten başka bir şey değildir. Eğer zulüm işleyen zalim onlardan ise, onların vazifesi zulüm işlemesine yardım etmek değil, onu zulümden alıkoymaktır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dikkat ediniz, gerçekten vallahi siz ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, zalimin elinden tutup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzere tutarsınız, ya da Allah bazınızın kalbini bazılarınınkine karıştırır, sonra da onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder." Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bütün benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, siz de onları gerektiği şekilde önlemedikçe, hayır, size de kurtuluş yoktur." Zalimlerin zulmünü engellemeyenler, onlara zulümlerinde yardım edenler, onların zulüm yönetimine destek verenler, onlarla beraber azabı hak eder. Onlara verilen cezadan payına düşeni alır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Ve sizler yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. Bilin ki gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır." Zalimlerin ve zalimlere zulümlerinde yardımcı olanların hem ahirette cezaları vardır, hem de dünya hayatlarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati beyan buyurmuş, ümmetine nasihat edip uyarmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ahirete ertelenecek cezasıyla beraber, sahibi için zulüm ve akrabayı ziyareti terk kadar Allah'ın cezalandırmayı çabuklandırmasına layık olan bir günah yoktur." Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında zulümden ve zalimlerden Allah'a sığınmış, bu konuda ümmetine yol gösterip örnek olmuştur. Kadın olsun, erkek olsun, ümmetin her ferdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekle mükelleftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle derdi: "Allah'ım, fakirlikten sana sığınırım, darlık ve zilletten sana sığınırım, zulüm etmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devamlı hizmet ediyordum. Seferlerde konak için bineğinden her inişinde onun şu duayı çok söyler olduğunu işitip dururdum: Allah'ım, ben tasadan, mahzunluktan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç baskısından ve ağırlığından, kudret sahibi insanların tasallut ve galebesinden sana sığınırım." Cabir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, benim işitme ve görme duygularımı düzelt ve onları bana varis kıl. Ölünceye kadar sahih ve sağlam olsunlar. Bana zulmedene karşı bana nusret ver, yardım et ve ondan intikamımı bana göster." Mümin Müslümanlar kali olarak dualarında Rableri Allah'a sığınırken, fiili olarak da bunu gündeme getirmeli ve her esen rüzgara karşı eğilmemelidirler. Her esen rüzgara eğilen dağ kadar da olsa saman çöpü kadar kıymetinin olmadığını bilmelidirler. Zalim kim olursa olsun asla taraftar olmamalı, hoş görmemeli ve devamlı bir red ile reddetmelidir. Sadıklarla beraber olmalı ve dosdoğru yol üzere yürürken emrolunduğu gibi dosdoğru davranmalı, eğilip bükülmemelidir. Küfrün ve şirkin egemen olduğu, fitnenin her tarafı kapladığı bir dönemde dosdoğru olmak, dosdoğru yolda yürümek büyük bir fazilettir. Vehb bin Münebbih radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Kullardan bir adam bir adama uğradı. Onu kederli ve boynu bükük buldu. "Neyin var? Neden mahzunsun?" diye sordu. O da, "Filanın işi beni şaşırttı. Kullukta bildiğin dereceye ulaşmıştı. Sonra dünya ehline döndü," dedi. Diğeri de, "Yoldan dönenden dolayı şaşırma da, dost doğru gidenden dolayı taaccüp et," diye karşılık verdi. Bu hikaye yaşanan hayatın hikayesi değil mi?
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik. 0537 594 32 42.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Kim kazandı? Onlar hala cahili hükmünü mü arıyorlar? Diye soruyor alemlerin Rabbi ve ilahı Allahü Teala. İşgal edilen İslam topraklarındaki esaret altında bulunan muvahhid müminlerin içinde yaşamaya mecbur kılındığı cahiliye toplumunda gündeme gelen toplumsal siyasi tercihin ortaya koyduğu hakikat, halkın çoğunluğunun kendisini Müslüman saydığı toplumda bu soruya verilecek en gerçekçi cevap şudur: evet, onlar hala cahiliye hükmünü arıyor, hala cahiliye hükmünü istiyor ve cahiliyeye, yani gayri İslami hükümlere razı oluyorlar. Laik demokratik bir sistemi benimsemiş, demokrasinin kazanması için gayret göstermiş ve sonunda yetkili kıldıkları Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen yöneticileri demokrasi kazandı diye demokrasinin zaferini ilan etmişlerdir. Küfrün tek millet ve demokrasinin gayri İslami cahiliye düzenlerinden bir düzen olduğu malumdur. İslam anlayışında gayri İslami bütün beşeri ve tağuti düzenlerin ortak adı cahiliyedir. Bu düzenlerin isimleri, ideolojileri, programları ve hedefleri ne olursa olsun hepsi vahyi reddeden, Allah'ın yerine başka yasa koyuculara yönelip itaat eden, hükmü Allah'tan başkalarına veren, İslam'ı devre dışı bırakıp yasaklayan cahiliyeden başkası değildirler. Biz de Müslümanız diyen yüz milyonlarca insan, cahiliyenin hükmettiği ve o hükümleri uygulayan yönetici seçimine iştirak edip onları kendilerine vekil kılarak görevlerinde destek verdiler. Bunlar bu işlerini vacip görerek yapmakta, bu amellerini yerine getirdiklerinden dolayı sevap beklemektedirler. Çünkü bunca zaman, bunca imkan ve bunca cüzdan harcamak da bunu Müslümanlara yapılmış bir hizmet kabul etmekte, bir cihat faaliyeti olarak görmektedirler. Böyle değilse bunca zaman, imkan ve cüzdan harcamalarının bütünü israf olur ki şu ayetlere muhatap olurlar: İsraf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez. İsraf ederek saçıp savurma, çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Allah'ın indirdikleri hükümlerle hükmetmeyen ve onları uygulamayanlar, onların yerine cahiliye hükümleriyle hükmedip cahiliye hükümlerini uygulayanlar, kendilerini Müslüman kabul eden yüz milyonlarca insan tarafından seçilip görevli kılındılar. O seçilenler de görev makamlarına oturup cahiliye hükümleriyle görev yapmaya devam ettiler. Bazıları göreve devam ederken, bazıları da yeni göreve başladılar. Cahiliyenin hükmünü uygulayacak olanlar, kendilerini Müslüman kabul edip onları seçenler gibi Müslüman olduklarını beyan etmektedirler. Seçenler de, seçilenler de biz Müslümanız diyorlar. Cahiliyenin hükmüyle amel edenler, hayırlı ve iyi bir amel işlediklerini savunmakta, demokrasinin kazanmasına yardımcı olmakta ve demokrasinin zaferinin sevincini yaşamaktadırlar. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle soruyor: onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Ve katıksız iman etmiş olanları, cahiliye hükmünü benimsemiş, onunla yönetmek ve yönetilmek isteyenleri birbirinden ayırarak şöyle buyuruyor ayetin devamında Rabbimiz Allahü Teala: kesin inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Müstevli ve müstekbir tağutlar tarafından işgal edilen İslam topraklarındaki cahiliye egemenliği her yerde aynı durumu ortaya koymaktadır. Çağdaş cahiliye, İslam öncesi cahiliyenin aynı karakterini gündeme getirmekte ve küfür cephesinde yeni bir şey yok dedirtmektedir. Bazı ilim ve fikir adamları cahiliye devrini yalnızca Arapların putperestliğine, kan davalarına ve diğer ahlaki bozukluklarına inhisar ettirmenin, cahiliye tezahürlerini cahiliyenin kendisi diye kabul etmenin yanlış olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre insanların nefsani ve keyfi arzularına köle oldukları, ilahi kitaba tabi olmayı reddettikleri, zulüm, sömürü ve ırkçılık gibi yaygın kötülüklerle beslenip ayakta duran sistem ve rejimlerin hakim olduğu her zaman ve mekanda cahiliye varlığını sürdürmektedir. Cahiliye İslam'ın zıttı ve muhalifi, cahiliyenin hükümleri de Allah'ın indirdiği hükümlerinin muhalifi olup Allah'ın hükümlerinin yasaklandığı toplumlarda onun yerini işgal ederek insanlara egemen olmaktadır. Böylece zulmün en korkuncu ve sömürünün en çetini ortaya çıkmaktadır. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye buyuran Rabbimiz Allah, bu zulümden ve bu sömürüden dolayı uyarmakta, cahiliye hükmüyle hükmedenlerin zalimler olduğunu beyan etmektedir. Gayri İslami hükümlerle yöneten, yöneticileri seçen, yüz milyonlarca kendisini Müslüman kabul eden insanlar, işgal edilen İslam topraklarında esaret altında bulunurken nasıl davranacaklarını Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sormadan, dünya rahatlığını tercih ederek kendilerinin rahat yaşamalarını hedeflemekte ve kendilerine dünya rahatlığını sağlayacak birine yönetim yetkisini vermektedirler. Onlar dünya rahatlığını istemekte, bunun için çalışmakta ve kendilerine rahatlığı sağlayacak laik demokratik bir düzeni benimsemiş görünmektedirler. Onların zahiri yönleri bu kanaati pekiştirmekte ve niyetleri ne olursa olsun amelleri cahiliye hükmü üzere olduğu net olarak belli olmaktadır. İslam zahire göre hükmeder ve insanı niyetinden dolayı Allah hesaba çeker. Şu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır: İyi niyet haramı helal etmez. Allah-u Teala şöyle buyurur: kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse onlara yapıp ettiklerini onda tas tamam öderiz ve onlar bunda hiçbir noksanlığa uğratılmazlar. İşte bunların ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda, yani dünyada, bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. Kim ahiret ekinini isterse biz ona kendi ekininde artırmalar yaparız. Kim dünya ekinini isterse ona da ondan veririz. Ancak onun ahirette bir nasibi yoktur. Kim dünyanın faydasını isterse ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Fert olsun, toplum olsun, insan neye talip olup o uğurda çalışırsa Allah kendisine onu nasip eder. Kişinin ulaştığı sonuç elleriyle kazandığından başkası değildir. neye çalışmış ise elde edeceği odur. Hakka çalışmış ise hakka ulaşır, batıla çalışmış ise ulaşacağı batıldır. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. Şüphesiz kendi emeği veya çabası görülecektir. Sonra ona en noksansız karşılık verilecektir. İnsanlar laiklik ve demokrasinin gereğini yapıp laiklik ve demokrasi için çalıştılar. Çalışmalarının sonunda demokrasi kazandı ve zafere ulaştı. Eğer insanlar malları, canları, zamanları, imkanları ve cüzdanlarıyla demokrasi için çalıştıkları gibi İslam için çalışmış olsalardı ve muvahhid müminler olarak toplumda Allah'ın hükümlerinin egemenliğini istemiş olsalardı, Allah onların ihlasları ölçüsünce kendilerine İslam'ın hakimiyetini nasip edecekti. İnsana ancak emeğinin karşılığı vardır. Emeğini neye ve niçin harcamış ise elde edeceği odur. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. İnsan tabiatı icabı süslü, çekici ve dünya menfaatine uygun olanlara meyledicidir. O, dünya hayatının rahatlığını hedeflediği ve faniyi, bakiye tercih ettiği zaman büyük bir hatanın içine girer, yanılır ve aldanır. Bundan dolayı alemlerin Rabbi Allah, insan kullarını uyarmakta, dikkatli olmaya davet etmektedir. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. İnsanlar Rableri Allah'ın gönderdiği vahye katıksız iman etmiş olduklarını söylüyor. Rab ve ilah olarak Allah'a, hayat nizamı olarak İslam'a, hayat kitabı olarak Kur'an'a, hayat önderi olarak Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandıklarını beyan ediyorlarsa çok daha uyanık davranmalı, çok daha dikkatli olmalıdırlar. Dünya hayatının rahatlığına, süsüne, çekiciliğine aldanmamalı, faniyi bakiye tercih etmemeli, aksine ahireti hedefleyip bakiyi faniye tercih etmelidir. Ayrıca onların imanından, dininden, salih amellerinden, ahlakından taviz koparmak, onları Allah'tan yani Allah'ın rızasından uzaklaştırmak isteyen aldatıcılara kanmamak gerekir. Asla unutmamaları gerekli olan gerçek, asıl varılacak yer Allah katında olandır. Bunun için yegane Rabbimiz Allah şöyle buyurur: de ki, size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kulları hakkıyla görendir. Onlar, Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Muvahhid mümin Müslümanlar kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve ihtiyarıyla böyle olmalı. Hangi çağda, hangi asırda, hangi mekanda, hangi zamanda olurlarsa olsunlar, kalpleri ve ayakları Allah'ın dini üzerinde sabit olmalı, kaymamalı, sarsılmamalı. Rüzgar hangi taraftan ne şiddetle eserse essin, onların dik duruşunu, tevhid üzere oluşunu sarsmamalı, eğip bükmemelidir. Hele hele İslam'ın mahkum, tağuti ve beşeri düzenlerin hakim kılındığı beldelerde hiçbir tağuti hareketi desteklememeli ve zulmedenlere eğilim göstermemelidir. Kim olursa olsun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zulmedenlerin ta kendileri olduğunu idrak etmeli ve zalimlerin yardımcısı olmadığı gibi savunucusu da olunmayacağı bilinmelidir. şuurlu bir şekilde bilmeli ve idrak edilmelidir ki laik, demokratik ve gayri İslami Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının 68. maddesi gereği siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur ve anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Görüldüğü gibi kimler kurarlarsa kursunlar, laik demokratik ve gayri İslami Türkiye Cumhuriyeti Devleti partilerinin hepsi demokrasinin vazgeçilmez unsurları olup tüzük ve programları demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Bundan dolayı demokratik seçimlerde hangi parti fazla oy alıp kazanırsa onun kazanması demokrasinin kazanmasıdır. Bunun için her demokratik seçim sonrası yetkili makamlarda oturanlar demokrasi kazandı diyorlar. Kendilerini Müslüman sayıp gören kitleler yeniden düşünmeli, başlarını iki elleri arasına alıp derin derin tefekkür etmelidirler. Onların hangi niyetle olursa olsun destekledikleri, mallarıyla ve canlarıyla hizmet edip yardım ettikleri, böylece kazandıklarını ilan ettikleri partilerinden dolayı kim kazandı ve bu gerçekten bir kazanmak mıydı? Allah'ın haram kıldığı yollardan elde edilen kazanç bir kazanma mıdır? Biz de Müslümanız diyenler haramdan elde edilen serveti bir kazanma olarak mı görüyorlar? Eldeki parasını faize yatırıp çokça faiz elde ederek malını artıranın kazancı bir kazanma mıdır? Rabbimiz Allah şöyle buyurur: faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka bir tarzda kalkmaz. Bu onların alım satımda ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Cabir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı yani faizi yiyene, yedirene, katibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar eşittirler buyurdu. Hal böyleyken bu bir kazanma mıdır? Alemlerin Rabbi Allahü Teala: ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz buyurmaktadır. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İçkiye 10 yönden lanet edilmiştir. İçkinin kendisine, onu imal edene, imal etmek isteyene, satıcısına, müşterisine, taşıyanına, taşıttıranına yani sipariş edene, bahasını yiyene, içenine ve içirenine. Apaçık hakikat bu iken meyhaneler ya da kumarhaneler veya bankalar açıp işletmek ile bolca paralar kazananların kazandıkları bir kazanma mıdır? Bu örnekler gibi Allah'ın haram kıldığı birçok kazanç yolları örnek verilebilir. Her mümin Müslüman inanıp idrak eder ki bu kazanmaların hiçbiri kazanmak değildir. Aksine hepsi haram ve dünyada da ahirette de kaybetmekten başka bir şey değildir. Alemlerin Rabbi Allahü Teala muvahhid mümin kullarının üzerindeki nimetini tamamlamış, dinleri olan İslam'ı mükemmelleştirip ondan razı olmuş ve İslam'dan başka herhangi bir ideolojiyi, doktrini, beşeri düzeni benimseyenlerden asla kabul etmeyeceğini, böyle bir düzeni benimsemiş, onunla yönetip yönetilenlerden bu amellerini kesinlikle kabul etmeyeceği gibi onların ahirette de kaybedenlerden olduğunu beyan buyurmuştur. Bunların zararda, ziyanda ve hüsranda olduklarını asra yemin ederek açıklamıştır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle: kim İslam'dan başka bir din ararsa Asla o ondan kabul edilmez ve o ahirette de kayba uğrayanlardandır. Asra andolsun, gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Başta laik demokratik düzen olmak üzere bütün gayri İslami beşeri düzenler şirk ve küfür temeli üzerine bina edilmiş, her işi ve her durumu isyandır. Böyle düzenlerde Allah'ın haram kıldığı her şey yasal olarak serbest kılınmıştır. Her türlü masiyetin işlendiği, egemen güçlerin eliyle yaptırılıp vergilendirilen, kazanç haline getirildiği laik demokratik düzende yapılan seçimlerde hangi parti kazandı? Bu gerçekten bir kazanma mıydı? Tekrar tekrar düşünülmelidir. Eğer hala düşünülebiliyorsa insanlar, laik demokratik gayri İslami bir düzenin devamını sağlamak kim ve kimler için bir kazanma olduğunun farkında değiller midir kendisini Müslüman kabul edenler? Şirk ve küfür düzenini dimdik ayakta tutanların iddiası, yavaş yavaş İslam, yavaş yavaş İslam için küfür ve şirk düzenini yüzlerce yıldır ayakta tutmaya gayret edenlerin az gidip, uz gidip, dere tepe düz gidip, 6 ay 1 yüz gidip geriye baktıklarında bir arpa boyu yol gitmediklerini görmüyorlar mı? Bunun anlaşılması için Allah'ın nuruyla bakacak firasetli gözlere ve idrak edecek kalplere ihtiyaç vardır. Rabbimiz Allah, yeryüzünü gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin. Çünkü doğrusu gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir buyurmaktadır. Ve şirk koşmadan yalnızca kendisine ibadet etsinler diye yarattığı insan kullarına sesleniyor alemlerin Rabbi Allahu Teala. Ey Adem oğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur. Andolsun şeytan sizden birçok insan neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor muydunuz? İslam, Allah'ın dini ve mümin Müslümanların ondan başkasını asla kabul etmediği hayat nizamıdır. Gayri İslami düzenler ise şeytanın düzenidir. Allah'a kulluk edenler İslam'a sarılırken, şeytana kulluk edenler ise gayri İslami düzenlere sarılıyor, destekliyor, yardımcı oluyor ve yaşaması için çalışıp çabalıyor. Bunu yaparken de doğru, hayırlı ve güzel bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: de ki, davranış bakımından en çok hüsrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel bir iş yapmakta sanıyorlar. İşte apaçık gerçekler ve şüphesiz bunlarda aklını kullanabilen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507-755-7571 Ümraniye Esenkent.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
17: Reklamlar.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين إلى آخره. صدق الله العظيم. Geçen dersimizde İsrailoğullarının, Yahudilerin haksız yere Allah'ın elçilerini, Allah'ın peygamberlerini öldürdüklerini anlatıyordu Rabbimiz. Peygamber öldürmek, Allah'ın elçisini öldürmek. Bugün de insanlar peygamber öldürüyorlar. Öyleyse bu konunun anlaşılabilmesi için konu üzerinde biraz daha söz edeceğiz inşallah. Hatırlayın, geçen hafta Bakara suresinin 61. ayetinde Rabbimiz şöyle diyordu: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Bunlar, bu adamlar, bu Yahudiler haksız yere peygamber öldürüyorlardı. Yani bu adamlar kendi yaptıklarına göre de haksız olduklarını biliyorlarmış da onu anlatıyor ayet-i kerime. Yani peygamberlerin onlara göre de suçu yok. Ama buna rağmen haksız olduklarını bile bile peygamber öldürüyorlar. Hem öyle öldürüyorlar ki sabah öldürüyorlar, akşam hiçbir şey yokmuş gibi ellerini kollarını sallaya sallaya hayatlarına devam ediyorlar. E bakıyoruz şimdi de aynıya. Yani fiziki anlamda bizzat öldürme yok ama fikri anlamda öldürmeler bugün de aynen devam etmektedir. Bugün de insanlar peygamber öldürüyorlar. Bugün de bakıyoruz insanlar insan öldürüyorlar. Mesela kürtaj yoluyla her gün binlercesi öldürülüyor ama herkes her gün elini kolunu sallaya sallaya hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Yani bugün de her gün binlerce insan öldürülüyor ama insanlar hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi yine de işlerine aşlarına rahat gidip gelebiliyorlar. Bununla birlik şunu da diyeceğiz: peygamberi öldürmek iki türlüdür. Peygamber öldürmek iki türlüdür. Bunlardan birincisi peygamberi kendi başına bırakmak biçiminde öldürmek. Yani peygamberi kendi haline terk etmek, peygamberle ilgilenmemek, peygamberle diyalog kurmamak, peygamberin getirdiği mesajla ilgilenmemek, peygambere karşı sırt dönmek biçiminde peygamberi öldürmek. Hani Maide suresinde Rabbimiz öncekilerden söz aldığını bize anlatıyordu. Hangi konuda? Yani son elçisi Hazreti Muhammed'e iman etmeleri konusunda, son elçisi Hazreti Muhammed'e destek çıkmaları konusunda Rabbimiz öncekilerden söz aldığını anlatıyordu. Bakın ayeti kerimede şöyle buyuruluyor: وَآمَنْتُمْ بِرُسُل۪ي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. Peygamberlerime inanır ve onlara kuvvetle yardımda bulunursanız, yani peygamberlerime muzahir olursanız, peygamberlerime iman eder onları desteklerseniz, onlara payan da olursanız. Bakın burada bir tek peygambere değil, peygamberlerime inanırsanız. Peki nasıl olacak bu iş? Yani nasıl inanılacak peygamberlere? Konumumuz, veya toplumumuz, bunu daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım, hangi peygamberin konumuna benziyorsa, toplumumuz, içinde yaşadığımız toplum hangi peygamberin toplumuna benziyorsa, o konumda, o toplumda o peygamberi örnek almak suretiyle, o peygamberin yaptığını yapmak suretiyle, o peygamberin davasını, o peygamberin rolünü ve misyonunu üstlenmek suretiyle, işte peygambere inanılacak, peygamber böylece örnek kabul edilecek. Mesela konumumuz veya toplumumuz eğer Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi cinsel ahlaksızlığı doruklaştıran bir toplumsa, o durumda Hazreti Lut Aleyhisselam'ı örnek almaya çalışarak, işte peygamberlerime inanırsanız, ya da toplumunuz Hazreti Nuh kavmi gibi salih kişileri putlaştıran, salihleri putlaştırmayı doruklaştırmış bir toplumsa, o zaman da Hazreti Nuh'u örnek alarak, toplumunuz Ad kavmi gibi dünyayı putlaştırmış, dünyayı kıble edinmiş bir toplumsa, o zaman da Hud Aleyhisselam'ı örnek almaya çalışarak, eğer peygamberlerime iman ederseniz, işte peygamberlere iman demek budur. Değilse işte bir zamanlar tarihte peygamberler de yaşamış. Ne olacak, yaşamışsa yaşamıştır. Hatta isimlerini de tek tek atlamadan bilsek ne çıkar da onları örnek almadıktan sonra. Öyleyse peygambere iman demek ya da peygamberi örnek almak demek, onların isimlerini, doğum tarihlerini, babalarının adlarını, toplumlarını bilmek değil, o peygamberleri örnek almaya çalışmak. Hayatımızın her bir konumunda, hayatımızın her bir kademesinde o konumu, o kademeyi yaşayan peygamber nasıl davranmışsa, o peygamberin davranışını örnek almak biçiminde peygambere benzemek, peygambere işte bu şekilde inanmak isteniyor bizden. وَاَمَنْتُمْ بِرُسُل۪ي Evet, peygamberlerime inanırsanız, bir de وَعَزَّرْتُمُوهُمْ Bir de peygamberlerimi destekler, onlara yardımcı olursanız. Peki, acaba peygamberlere yardımı nasıl anlayacağız? Acaba وَعَزَّرْتُمُوهُمْ derken, yani onlara yardımcı olursanız derken, acaba Rabbimiz bu ayetiyle neyi kastediyor? Mesela, düşünün ki bir düşman grubu var 50-60 kişilik ve farz edin ki onlarla ben kesin dövüşeceğim. Şimdi böyle bir durumda sizlerin bana yardım etmeniz ne demektir? Onlardan birkaçını da sizin haklamanız demektir, değil mi? İşte benim böyle bir durumdayken sizin bana bu şekildeki yardımınız ne demekse, peygambere yardım da o demektir. İşte peygambere yardım da bu şekilde yapılacaktır. Nasıl yani? Bunu biraz daha güzel Türkçeleştireyim. Hani peygamberler küfür karşısında küfre dimdik kalkan olmuşlar. Küfre asla geçit vermemişler. Ya da küfrün karşısında granit kaya gibi durmuşlar ya, işte biz de aynısını yapıvereceğiz. Biz de öyle oluvereceğiz. Yani biz de aynı rolü üstlenivereceğiz. Biz de küfrün karşısında aynen peygamber gibi dimdik duruvereceğiz. Yani peygamber rolünü, peygamber misyonunu biz de üstlenivereceğiz. Böylece işte peygamberlere yardım etmiş olacağız demektir. Mesela bakın, bir mümin kişi vardı Firavun hanedanından, Firavun'un sarayında bir süre imanını gizlemiş. Uzun bir şöyle der bakın, sizden hiçbir ücret istiyor ama peygambere de destek veriyordu. İşte peygambere yardımı böyle anlayacağız. Yine bakın, Yasin suresinde şehrin çok uzaklarından koşup gelen bir mümin de peygamberin yalanlandığı bir ortamda, peygamberlerle beraber onların sözünün bittiği yerde cesurca tevhidi ortaya koyuyor ve peygamber fonksiyonuna sahip çıkıyordu. Yani kendisini bu uğurda feda ediyordu adeta. O elçilerin, Allah elçilerinin sözlerinin bittiği yerde onun sözü başlıyordu. Yapmayın, etmeyin. Sizden bir ücret istemeyen bu Allah elçilerini öldürecek misiniz? Sizin aklınız yok mu? Benim cesedimi çiğnemeden bunların kılına bile dokunamazsınız diyor. İşte böylece peygambere destek çıkıyor, peygamber adına kendisini feda etmeye kalkışıyordu. Yine bakın, Hazreti Fatıma anamız Hazreti Ömer'in karşısında haykırırken kendisini savunmaktan çok Resul-i Ekrem'e yardımcı oluyordu. Yani Resul-i Ekrem'in geliş gayesine yardımcı olmaya çalışıyordu. Demek ki işte peygambere yardımı böyle anlayacağız. Peygambere yardım demek onların görevlerine yardım demektir. Yani Peygamber aleyhisselam dünyada Allah'ın istediği adaleti gerçekleştirmek, insanların dünyada Allah'ın istediği hayat programını yaşamalarını sağlamak ya da insanların cennet yollarını açmak, cehennem yollarına barikatlar koymak için gelmişlerdi ya, insanların yeryüzünde Rab olarak sadece Allah'ı, din olarak İslam'ı, kitap olarak Kur'an'ı ve bu konuda örnek olarak da Hazreti Peygamber'i tanımaları için gelmiş olan peygamberin bu görevini, bu fonksiyonunu kendimize görev edinir, dert edinir, iş edinir, din edinirsek biz de onlara yardımcı olmuş oluruz. Yani onların inandığına inanır, yaptıklarını yapar, sevdiklerini sever, reddettiklerini reddedebilirsek, varlıklarını ve programlarını kendimize program kabul edebilirsek, isteklerine köstek değil de destek olabilirsek, yani peygamber misyonuna sahip çıkabilirsek, o zaman biz de onlara yardımcı oluyoruz demektir. Değilse ona ve onun getirdiği mesaja karşı kör ve sağır kesilirsek, Allah korusun, onun getirdiği mesajla ilgilenmezsek, o zaman biz de peygamberi öldürüyoruz demektir. Peygamber bizim ilgisizliğimiz yüzünden öldürülüyor demektir. Bunu daha önceki derslerimizde epey demeye çalışmıştım. Mesela bakın, birileri eğitim programlarıyla peygamberi öldürmeye çalışıyor. Birileri kılık kıyafet kanunlarıyla, birileri hayat programlarıyla onun yolunu, onun sünnetini, onun anlayışını yok etmek, toplumdan silmek isterken biz de beri tarafta buna seyirci kalıp onların işlerini kolaylaştırmak yerine onun sünnetini öğrenip yaşayıp müdafaa durumuna gelirsek, o zaman biz de ona yardım ediyoruz demektir. Bakın Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَقَابِكُمْ Muhammed başka değil ancak bir peygamberdir. Ondan önce birçok peygamberler de gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz hemen gerisin geriye mi döneceksiniz? Ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye, eski küfrünüze, eski şirkinize, eski nifakınıza, eski şikakınıza mı döneceksiniz? Yani kafir mi olacaksınız? Ayeti işte bunu anlatıyor. Tamam, o gün peygamberin ölmesi de öldürülmesi de mümkündü. Bunu anladık da, zaten ölmüş bir peygamberin bugün ölmesini ya da bu peygamberin bugün öldürülmesini nasıl anlayacağız? İslam'da öldürme iki anlamdadır. Birincisi tesebbüben öldürme, ikincisi amden öldürme. Yani ya bizzat kasten öldürüyorsun ya da bir de ölmesine, öldürülmesine sebep oluyorsun. Peygamberi ya böyle kasten öldürüyorlar ya da sebep olarak öldürüyorlar. Şimdi de toplum aynen ya peygamberi kasten öldürüyor veya ölümüne sebep oluyor veya öldürülmesine göz yumuyor. Öldürülmesi için uğraşanlara yardımcı oluyor demektir. Eğer birileri peygamberin yolunu, peygamberin anlayışını, peygamberin sünnetini öldürmeye çalışırken, biz de eğer peygamberi tanımayarak, peygamberin sünnetini onlar karşısında müdafaa etmeyerek, eğer peygamberi öldürmek isteyenlere karşı seyirci kalıyorsak, Allah korusun, biz de tesebbüben peygamberi öldürüyoruz demektir. İşte bunlar amden peygamber öldürüyorlardı. İşte bu yaptıkları için Allah'ın gazabına maruz kalıyorlardı. Başka ne yapıyorlardı bunlar? ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Evet, bu isyan ederek aşırı gitmelerindendi. Bunlar bir de isyan ediyorlar ve aşırı gidiyorlardı. Bakın, burada ikinci bir hikmet anlatıyor Rabbimiz. Yani bu hale gelmelerinde iki sebep anlatılıyor. Bir, isyan etmeleri, ikincisi de haddi aşmaları. Yani peygamberlere karşı isyan ediyorlar ve de haddi aşıyorlardı bu adamlar. Peki, peygambere karşı isyan etmek ne demek? Bunu şöyle anlayalım arkadaşlar. Peygamberle diyalog kurmakla beraber, yani peygamberi ve peygamberin getirdiği mesajını tanımakla, onlarla ilgi kurmakla beraber onun dediklerinin tersini yapmak demektir. İşte isyan bu anlama gelir. Yani hem tanıyor hem biliyor adam ama yine de tersini yapıyor. İşte bu peygambere isyan demektir. Haddi aşmak da peygamberi tanımadan, peygamberin mesajıyla hiç ilgi kurmadan, yani peygamberle hiç diyalog kurmadan kendi kendine o çizginin dışında yürümektir. Benim anladığım budur. Yani adam hem İslam'dan haberdar, hem peygamberi tanıyor, peygamberin kendisinden istediklerini biliyor, hem de denilenin, yani kendisinden istenilenin aksine hareket ediyorsa, işte bu adam peygambere isyan ediyor, peygambere kafa tutuyor demektir. Peygamber böyle dese de ben bildiğimi yaparım diyorsa, bu adam Allah korusun peygambere isyan içinde demektir. Yani peygambere rağmen iş yapıyor demektir. Peygamber öyle dese de o böyle yapmaktadır. Peygamber şöyle tarif etse de o başka tarafa gitmektedir. Birincisi böyle ki arkadaşlar, bu isyandır, ama ötekisi peygamberle hiç diyalog kurmamış. Peygamberi ve onun getirdiklerini hiç tanıma gereği duymamış. Peygamber ne için geldi? Peygamber ne tür bir mesaj getirdi? Peygamber nasıl bir hayat programı öneriyor? Bunu hiç tanıma gereği duymamış. İşte böyle bir adamın kendisi de çizgiyi zaten aşmış demektir. Çizgiyi bulması da mümkün değil demektir. İşte buna da haddi aşma diyoruz. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Veya buradaki isyan ve haddi aşmayı şöyle de anlayabiliriz. Peygamber'e karşı birisi pozitif, diğeri de negatif olmak üzere iki tavır almaktır bu. Birisi negatif olur, yani adam peygambere karşı negatif bir tavır alıyor. Nasıl? Mesela peygamber kıl diyor ama adam kılmıyor. Peygamber ver diyor ama vermiyor. Peygamber yap diyor, adam yapmıyor. Tut diyor, tutmuyor gibi negatif bir tavır, yani peygamberin aksine bir hareket tarzı tutturmak. Ya'tedun, o da peygambere karşı pozitif bir hareket demektir. Yani isyan türünde, denilenin ötesinde bir hareket. Yani içki içiyor, adam öldürüyor. Halbuki peygamber bunların hiçbirisini dememişti. İşte buradaki isyan ve haddi aşmayı peygambere karşı pozitif ya da negatif bir hareket olarak anlamaya çalışıyoruz. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Bunların, bu Yahudilerin bu cezaya çarptırılmalarının sebeplerini Rabbimiz büyükten küçüğe doğru sıralayıvermiş. Evvela Allah'a karşı işledikleri suçlar, sonra peygamberlere karşı işlenen suçlar, daha sonra da haddi aşmak gibi, zulmetmek gibi insanlara karşı işledikleri suçlar, verdikleri zararlar anlatılmış. Şimdi arkadaşlar gelelim bize. Acaba bugünkü Müslümanların Allah'ın ayetlerine karşı tavırları nedir? Yani ne kadar örtüyorlar ayetleri? Acaba bugünkü Müslümanların Allah elçilerine karşı tavırları nasıldır? Yani onları diriltmeye mi çalışıyorlar, yoksa öldürmek için mi soyunmuşlar? Onlara karşı isyan mı ediyorlar, yoksa hadlerini mi aşıyorlar? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetlerinin sayısı 6000 küsürdür. Peki sorayım şimdi, sizin bilincinizdeki ayet sayısı ne kadardır? Yani siz bu ayetlerden ne kadarını açıyor, ne kadarını gündeme getiriyor, ne kadarını örtüyorsunuz? Yani sizin hayatta uygulayacak kadar, hayatta size yön verecek kadar bildiğiniz ayet sayısı ne kadardır? Kaç ayet yol gösteriyor size? 10 tane, 20 tane ise o zaman Allah korusun siz 5999'unu örtüyorsunuz demektir. Yani sizin imanınızda, sizin İslamınızda, sizin ekonominizde, sizin siyasetinizde, sizin beyninizde, dünyanızda size yol gösterecek kaç ayetiniz var? Şu peygamber böyle yapmıştı, öyleyse bu konuda ben de öyle yapıyorum diyebileceğiniz kaç peygamber uygulamasını biliyorsunuz? Yani örnek alacak kadar peygamberleri tanıyor musunuz? Yoksa Allah korusun peygamberlerle tanışma zahmetinden kaçtık da bu lanetlik Yahudilerin yaptığı gibi dini önderleri, siyasal önderleri, ekonomik önderleri mi tanımaya koşuyoruz? Gündeme almamız gereken mutlak olarak önderlikleri Allah tarafından tescil edilmiş peygamberler dururken biz onları bir tarafa bırakıp da kendi kendimize örnek şahsiyetler mi oluşturuyoruz? Acaba gündemimizde peygamberler mi var yoksa başka şahsiyetler mi var? Bizim peygamberlere ulaşma imkanımız yoktur. Biz onları ancak bize örnekleyen şahsiyetlerle tanıyabiliriz diyenler çıkabilir. Ya da bizim için örnek olarak sadece Allah'ın Resulü vardır. Ondan başka peygamberlere ihtiyacımız yoktur diyenler de çıkabilir. Ama zaten Resulullah'ın örnekliğini kabul etmek otomatikman diğer peygamberlerin örnekliliğini de kabul demektir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem için onlar gibi ol denmiş. Allah'ın Resulü de onların tümünün hayatını bize örnekleyivermiştir diyoruz. Evet, başka çaremiz yoktur. Zillet ve meskenetten kurtulmak istiyorsak Allah'ın kitabıyla ve peygamberle barışmak zorundayız. Allah'ın kitabına ilgisiz kalmak, Allah'ın Resulüyle tanışmamak ve böylece Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak Allah'la savaşmak demektir. Bu Allah'la savaşa tutuşmak demektir. Allah'ın dediklerinin aksini yapmak ya da ya Rabbi senin gönderdiğin kitap, senin gönderdiğin peygamber 1400 yıl öncesinin hayatını düzenlemiş. Aradan 1400 yıl gelmiş geçmiş, devir değişmiş, zaman değişmiş. Şimdi bizim bilimlerimiz var. Şimdi bizim pozitif bilimlerimiz gelişti. Laboratuvarlarımız var. Teknik bilimlerimiz var. Bilimsel çalışmalarımız var. Binaenaleyh artık senin modası geçmiş kitabına ve senin modası geçmiş peygamberine ihtiyacımız kalmadı diyerek onun arzu ettiği hayatın dışında yaşamaya çalışmak Allah korusun Allah'a harp ilan etmek demektir ki Allah'la savaşa tutuşan bir toplumun zillet ve meskenetten kurtulması da asla mümkün olmayacaktır. İşte Yahudilere seslenen bu ayetler bizlere de bunu anlatıyor, bunu söylüyor. Sonra da bakın bunun hemen ardından bir ara cümle geliyor. Peygamberlerin geliş sebeplerini anlatan bir cümle. Veya sadece İsrail oğulları değil mesele, bütün insanlığa gelen Kur'an'ın anlatım mesajını bize söyleyen bir cümleyle karşı karşıyayız. Çünkü arkadaşlar eğer bu ayet olmasaydı sanki hep İsrail oğulları anlatılıyor gibi oluyordu. Ama bakın burada İsrail oğullarını anlatan ayetlerin arasına konulmuş bir ayet geliyor. Sanki sakın ha bunları tarihi olaylar olarak anlamayın. Bunlar işte bir zamanlar olmuş geçmiş, tarihe karışıp gitmiş tarihi vakalar olarak görmeyin bunları. Bunlar sizi ilgilendiren ayetlerdir gibi bakın Cenab-ı Hak bizi bize söylüyor şimdi. Yani Kur'an'ın muhataplarına bu ayetleri neden anlattığını söylüyor Rabbimiz. İnnellezîne âmenû. Şüphesiz ki iman edenler. Düşünün, inandığını iddia edenler. Ben de müminim diyenler, inandım diyenler. Vellezîne hâdû. Bir de Musa dinini kabul eden Yahudiler. Yani bir de hâdû yapanlar. Yol budur diyerek Yahudilik iddiasında olanlar. Hazreti Musa'dan sonra bu isimle anılmaya çalışanlar. Hazreti Musa'dan sonra kendilerini bu isme izafe etmişlerdi Yahudiler. Yani Yahudilik Hazreti Musa'dan sonra böyle bir anlam kazanmıştır. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا İşte bir de hadu yapanlar, kendilerine Yahudilik ismini izafe edenler. وَالنَّصَارَى Bir de Nasraniler, Nasaralar yani Hristiyanlar. Hazreti İsa'nın dinini din kabul ettiklerini iddia edenler. وَالسَّابِئِينَ Bir de Sabi'in olanlar. Yani tüm bu dinlerin dışında olup ateşe, aya ve yıldızlara tapanlar. Yani dinin dışında olanlar. Sabi'in, İslam'ın dışındaki tüm din mensuplarını kapsamaktadır. Vassabi'in, bir de dinin dışında olanlar, hiçbir dine inanmayanlar. Bunu şöyle anladım ben. İnnellezîne âmenû, inandığını iddia edenler, yani mümin olduklarını kabul edenler. Allah'tan gelen dine ben de inanıyorum diyenler. Çünkü az sonra bu kimselere, yani inanan bu insanlara yeniden iman edin denecekse, arkadaşlar o zaman bu iman sadece iddiadan ibaret bir iman olacaktır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler aminu, iman edin. Ayetlerinde de aynı manayı görüyoruz. Yani başta ey iman edenler denilmiş ve daha sonra da iman edin denilmişse bunun anlamı şudur. Ey iman iddiasında bulunanlar, iman edin demektir bunun manası. Eğer sizler ben de inandım diyorsanız o zaman bu sözler size de söyleniyor demektir. Mesela arkadaşlar ey siyah sarıklı arkadaş desem tüm siyah sarıklılar bu sözün muhatabıdır. Bir böyle ey inandığını zannedenler, inandığını iddia edenler demektir. Bir de ey buraya kadar anlatılanlara inananlar demektir bunun manası. Buraya kadar bir şeyler anlatıldı ve sonra da ey buraya kadar anlatılanlara inananlar demektir. Ve o zaman ne anlatılmışsa ona inananlar anlamına gelecektir. Yani buraya kadar anlatılanlara inandın, bundan sonraki anlatılacak olanlara da inanın demek olacaktır mana. Allah'ın gönderdiği dine inandığını iddia edip de Yahudice sapıp sapıtan, dünyacı ve maddeci olan insanlar. Allah'ın gönderdiği dine inanıyorum. Benim de kitabım var. Ben de kitap sahibiyim. Ben de kitap ehliyim. Benim de peygamberim var dediği halde ruhçu görüşe saplanarak Yahudinin zıttına Hristiyan gibi sapıp sapıtanlar. Ne de ey bütün bunlara rağmen Allah'ın gönderdiği dine ben de inanmıyorum diyenler. Demek ki iman karşısında insanlar dörde ayrılıyor. Bir, inandığını iddia edenler ve yaşayabildikleri kadar imanlarını yaşamaya çalışanlar. İki, inandığını iddia edip de maddeye tapıp sapıtanlar, yani Yahudiler gibi maddeye taparak sapıp gidenler. Üçüncüsü, inandığını iddia edip de ruhtan yana meyledip, yani ruhçu kesilip Hristiyanlar gibi öylece sapıp gidenler. Bir dördüncüsü de imanla, İslam'la hiç ilgisi olmayanlar. İşte bunlardan her kim ki men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Şimdi bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ve bir de salih amel işlerse işte bunların ecirleri Rableri katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. onlara korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Evet, bu dört grup insandan kim ki iman eder ve inancını da amele dönüştürürse, yani salih amel işlerse, işte o zaman o cennete girecektir. Ama adam böyle kendi kendine ben Müslümanım dedi, yani diliyle ağzıyla Müslümanlıkla ilgi kurdu, tamam bitti değil. Gerçek manada Allah'ın istediği gibi amene billah yapacak. Yani Allah'a Allah'ın istediği gibi inanacak. Sadece bu da yetmez, bir de ve amile saliha, bir de salih amel de işleyecek. Yoksa bu ayeti kerimede kitaba dayalı olmayan bir Müslümanlık istemiyor Allah bizden. Yani sadece iddiadan ibaret bir Müslümanlık istemiyor Rabbimiz. Allah korusun da bizde Yahudice dünyaya, maddeye tapanlar var. Hem de pek çok. Nadir de olsa Hristiyanlar gibi dünyadan el etek çekmiş, ruhbanca yaşamaya çalışanlar da var. Aynen Hristiyanların ve Yahudilerin bozuk dinlerine sarıldıkları gibi İslam'a böyle bozuk düzen sarılan Müslümanlar var. Yani Allah korusun, adam kitabından habersiz, işte Allah Muhammed'e de bir kitap göndermiş der gibi inanıyor.

Allah'a ve ahiret gününe inanır ve de salih amel işlerler. Başka çaresi yoktur bunun. İşte ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Kimileri Bakara suresindeki bu ayeti temel kabul ederek ehli kitabı cennete postalama gayretine kapılmışlardır. Yani bu ayeti temel kabul ederek kimileri Yahudi ve Hristiyanları da cennete postalama savaşı içine girmişlerdir. Efendim madem ki Allah bu ayetinde bu dört grup insanlardan kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanır ve de salih amel işlerse işte onlar cennete gidecektir buyurmuştur. Bu Yahudiler de bu Hristiyanlar da Allah'a inanmaktadırlar. İşte bunlar da havralarına, kiliselerine girip amel işlemektedirler. Öyleyse neden bu adamlar da cennete gitmesinler derdine düşmüş kimileri. Halbuki tek bir ayet hem de yalın olarak temel kabul edilip onun üzerine hüküm bina edilemez. Bu harici mantığıdır. Topyekün ayetler, topyekün Kur'an, topyekün sureler ve Peygamberimizin topyekün sünneti birlikte düşünülerek, değerlendirilerek bir sonuca gitmek zorundayız. Değilse yalın olarak tek bir ayetle bir konuda sonuca gitmek harici mantığıdır ve Allah korusun bu dinden sapmadır. Bu ehli kitabın Kur'an'da açıkça kafir olduklarını anlatan ayetleri imdadımıza çağırdığımız zaman ve de az önceki ayetlerde bunların İslam'a çağrılmalarını, Müslüman olmalarını emreden ayetleri de göz önüne getirdiğimiz zaman bu sonuca gitmenin kesinlikle mümkün olmadığını göreceğiz. Yani bu ehli kitabın kendilerince oluşturdukları bir hayat, kendilerince oluşturdukları bir iman ve salih amel anlayışlarıyla cennete gidebileceklerini söyleyebilmek kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bundan 100 yıl önceye gidersek o dönemde kesinlikle hiçbir İslam aliminin ağzından böyle bir sözü duymak mümkün değildir. Bu moda yeni çıktı. Selef ulemasından, Allah onlardan razı olsun, bu konuda tek cümle bile bulmak mümkün değildir. Yeni çıktı bu ehli kitabın cennete gidecekleri iddiası. Peki bunun sebebi nedir? Yani niye bu devirde çıktı bu moda? Bunun birinci sebebi Müslümanların ehli kitap karşısında aşağılık kompleksine kapılmaya başladıkları bir dönem olduğu için ortaya atılmıştır diyoruz. İkincisi de Müslümanlar yavaş yavaş kendilerine vurulan morfinin tesirinden kurtulup Yahudi ve Hristiyanlar karşısında bir izzet ve şeref kavgası vermeye başlayınca Müslümanların onlara karşı bu dirençlerini kırmak için ortaya atılan düşünceden ibarettir bu. Yani Müslümanlar onlara karşı bu mücadeleden vazgeçsinler, kendileriyle birlikte cennete gidecek olan bu has kardeşlerine karşı ılımlı davransınlar diye ortaya atılmış bir yutturmacadan başka bir şey değildir bu. Şimdi bakın, ayeti kerimeye bir daha dönelim. Birinci şart neydi? Allah'a ve ahiret gününe inanacaklardı. Peki acaba bu adamlar gerçekten Allah'a inanıyorlar mı? Yani gerçekten şu andaki Yahudiler, şu andaki Hristiyanlar, ehli kitap dünya, acaba gerçekten Allah'a inanıyorlar mı? Allah'a iman ne demektir? Allah'a iman demek, Allah'ın istediği biçimde iman demektir. Allah'a iman demek, Allah'ın kitabında kendisini nasıl tanıtmışsa, Allah kitabında kendisini hangi sıfatlarla muttasıf olarak bildirmişse, o şekilde iman Allah'a iman demektir. Yani Allah'a iman aynı zamanda Allah'tan gelenlere de imandır. Allah'a iman demek Allah'ın gönderdiklerine de iman demektir. Öyleyse bu insanlar Allah'a inanacaklar, Allah'ın istediği biçimde ama. Ahirete inanacaklar, Allah'ın istediği biçimde ama. İşte iman budur. Efendim onlar da inanıyorlar. Peki nasıl bir Allah'a inanıyor onlar? Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderen bir Allah'a mı inanıyor bu adamlar? Yoksa Musa'dan sonra, İsa'dan sonra kesinlikle peygamber göndermeyen bir Allah'a mı inanıyorlar? Hani Allah'a iman demek, Allah'ın gönderdiklerine de iman demekti. Yani bu adamlar gerçekten Allah'ın gönderdikleri son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı

0: İslam'a inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Son kitap olarak katından Kur'an'ı indiren bir Allah'a mı inanıyorlar? Yoksa sadece İncil'i, sadece Tevrat'ı gönderen bir Allah'a mı inanıyorlar? Demek ki bunu unutmayalım, Allah'a iman demek Allah'ın gönderdiklerine iman demektir. Allah'a iman demek Allah'ın bunlara da inanın dediklerine iman demektir. Şimdi Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanmayan, Allah'ın gönderdiklerine inanmayan bu adamlar için nasıl mümin diyeceğiz? Yani bir Müslüman bile Allah'a inansa ama Allah'tan gelenlerden herhangi birine inanmasa buna bile Müslüman denmez, kafir denir değil mi? Mesela ben Allah'a inanıyorum ama tesettüre inanmıyorum. Veya Allah'a inanıyorum ama zekata inanmıyorum diyen bir adam kafirdir. Bu iman Allah'ın istediği bir iman değildir. Değilse yani işte biz Müslümanız kurtulduk. Biz Hristiyanız kurtulduk. Biz Yahudiyiz kurtuldu. Yok. İşte ayet bunun böyle olmadığını anlatıyor. Allah ve Resulü nasıl inanın demişse öylece inanın denilmektedir. Sadece iman da yetmez. Yani ben Allah'a, Allah'ın gönderdiği her şeye inandım. Bu da yetmez. Arkasından bu imanın hayatında görüntülenmesi adına salih amel şartı geliyor. Peki nedir salih amel? Salih amel mahza Allah için yapılan ve sünnette yeri olan ameldir. Yani bir amelin salih amel olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi, o amel mahza Allah için yapılmış olmalıdır. Yani niyet sadece Allah için olmalıdır. Bir de bu amelin sünnette yeri olması gerekmektedir. Yani Allah'ın Resulünün hayatında yeri olan bir amel olması lazım. O amelin salih amel olabilmesi için. Yani öyleyse şunu söyleyelim, salih amel demek peygambere uymak demektir. Salih amel işlemek demek Muhammed Aleyhisselam'a uymak, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak, onun dediklerini dedikleri biçimde yapmak demektir salih amel. Bu iki şarttan biri eksikse, yani niyet bozuksa o amel salih amel değil, niyet düzgün, yani adam o amelini mahsa Allah için yapıyor ama o amelin sünnette yeri yoksa, yani peygamberin hayatında öyle bir amel yoksa yine o amele salih amel denmeyecektir. Mesela nasıl? Mesela farz edin ki bir adam dışarıda işte şu karın buzun altında başını yere koyup ayaklarını yukarıya getirse, yani amuda kalsa ve 2-3 saat kadar bu şekilde kendisine işkence etse. Oradan geçen birisi de sorsa, hayrola kardeş bu vaziyet ne diye sorsa, dese ki valla ben ibadet yapıyorum. Ben bu halimle Allah'ı kendimden razı etmeye çalışıyorum dese ve bunu söylerken de gerçekten ciddi ciddi Allah için niyet taşır olsa, yani gerçekten bunu Allah için ibadet niyetiyle yapsa, şimdi bu amele salih amel diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Niyet var ama bu amelin sünnette yeri yok. Yani Allah'ın Resulünün hayatında böyle bir kulluk türü yoktur ve boş bir iştir bu. İkinciye de bir örnek verelim. Mesela bir Alman düşünün, dükkanına gelen bir fakire yardım ediyor. Veya yaptığınız bir alışveriş sonunda size eksik ödediğini fark edince arkanızdan 2 ay sonra da olsa paranızı adresinize postalıyor. Amel aslında güzel ve salih bir ameldir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında yeri olan bir ameldir. Ama acaba bu Alman bu ameli niye yapıyor? Allah için mi? Allah'ı razı etmek için mi yapıyor? Yani ahirette bunun mükafatını bulmak için mi yapıyor bunu? Kesinlikle hayır. Bu amel onun imanından kaynaklanan bir amel değildir. Çünkü o Alman ahirete inanmıyor ki onun için amel işlesin. İyi adam desinler diye, cömert desinler diye, daha çok müşteri celbedeyim diye, daha çok alkış adına, daha çok teveccüh adına yapıyor bunu. İşte bu da salih bir amel değildir. Çünkü sünnette yeri olan bir amel ama bu defa da niyet Allah için değil. Şimdi bakın, madem ki salih amel peygambere uymak, peygambere tabi olmaktır, o halde peygambere inanmayan bu adamların salih amel işlediklerini nasıl söyleyebiliriz? Yani bunu bir türlü benim aklım almıyor. Ben size İslam'a göre ve İslam'ın salih amelini tarif ettim. Bu İslam'ın salih amel anlayışıdır. Acaba bir Yahudi'ye göre salih amel nedir? Yani acaba Yahudiler ne diyorlar bu salih amel konusunda? Kraldan fazla kralcı kesilip onlar adına ahkam kesmekten vazgeçelim de bu konuda onlar ne diyor ona bir bakalım. Ellerindeki tahrif ettikleri Tevrat'ın kendileri tarafından yazılmış bir ayetinde salih amel bakın şöyle tarif edilir. Tevrat'ın içinde bir ayettir bu. Lakin Allah'tan gelme bir ayet değil, bunu Allah'a dedirtmişler yani kendi elleriyle Tevrat'a yazmışlar. Bakın orada şöyle diyor, Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız, ey Yahudiler, ey İsrailoğulları, benim rızamı kazanmak istiyorsanız, İsmail oğullarından yani Müslümanlardan birinin kemiklerini kırmalısınız. En salih amel işte budur. Gerçekten benim rızamı kazanmak istiyorsanız İsmail oğullarından yani Filistinli Müslümanlardan bir tanesinin kemiğini kırarsanız işte bu en salih ameldir. Benim rızamı böylece kazanmış olursunuz. Yahudiler muharref Tevrat'ta kendilerinden istenen bu salih ameli gerçekleştirip Allah'ın rızasını kazanabilmek için yıllardır tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli İsmail oğullarının kemiklerini kırma eylemini gerçekleştirmişlerdir. Yıllardır salih amel işleyeceğiz diye kolunu bacağını kırmadık Müslüman bırakmadılar orada. İşte Yahudinin salih ameli budur. Yine başka bir ayette sanki Tevrat'ta Allah diyor ki kullarım bundan daha salih bir amel söyleyeyim mi size diye iki nokta üst üste koyuyor. Salih amel bakın bir başka salih amel şöyle tarif edilir muharref Tevrat'ta. Bir Müslümanı iğneli bir fıçıya yerleştireceksiniz, kanını son damlasına kadar akıtıp onunla hamur yoğurup ekmek yapacaksınız ve bir mukaddes günde şarapla birlikte bu ekmeği yiyeceksiniz. İşte Yahudinin salih ameli budur. Şimdi varın siz bu adamlar salih amel de işliyorlar diye bunları cennete postalama kavgası verin. Peki acaba Hristiyanlara göre salih amel nedir? Hristiyan Amerika'ya ve Hristiyan Batılı'ya göre de salih amel, işte Körfez'de 500 bin ton bomba atarak 400 bin Iraklı Müslümanın kanını akıtmaktır. Onlara göre de salih amelin tarifi budur işte. Adamlar resmen ilan ettiler bunu. Tüm dünyada bir tek İsmail oğullu Müslüman kalmayıncaya kadar İsrail oğullarının savaşı devam edecektir dediler. Ve şu anda tüm dünyada bütün şiddetiyle bu savaş sürmektedir. Tüm dünyada İsrail oğullarıyla İsmail oğullarının savaşı sürmektedir. Ama ne gariptir ki bizim idarecilerin savunacak bir dinleri olmadığı için bunun adını koyamıyorlar. Israrla bunun bir din savaşı olmadığını vurgulama çabası içine giriyorlar. Halbuki yeryüzünde tek Müslüman kalmayıncaya dek bu savaşımız sürecektir diyor adamlar. İşte bu Hristiyanların da salih ameli budur. Yani biz onlar gibi cani değiliz. Biz onlar gibi demiyoruz. Bakın ne diyor adamlar? Yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyor. Cani insanlar. Peki biz ne diyoruz? Biz de diyoruz ki yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaşımız sürecektir diyoruz. Çünkü Rabbimiz bize böyle diyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar yani Allah'ın kulları özgür iradeleriyle istedikleri inancı seçecekleri ortamı buluncaya kadar onlarla savaşın diyor Rabbimiz. İşte aramızdaki fark budur. Onlar tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaşacağız diyorlar. Biz öyle demiyoruz. Yeryüzünde tek kafir kalmayıncaya kadar demiyoruz. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyoruz. Yani yeryüzünde Allah'ın kullarının özgürce Allah'a ibadetine imkan vermeyen tüm engeller kaldırılıncaya kadar savaşımız sürecektir diyoruz. Yoksa İslam'a savaş açıp Allah'ın hakimiyetinin önüne dikilmedikçe bizim dinimiz durup dururken hiçbir kafirin öldürülmesine izin vermemektedir, cevaz vermemektedir. Evet, bu halleriyle bu ehli kitabın cennete gitmeleri hayalden başka bir şey değildir. Nitekim Müslim'in rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü bakın şöyle buyurur. Allah'a yemin ederim ki Yahudi olsun, Hristiyan olsun, bu ümmetten herhangi bir kimse benim risaletimi işitip de sonra da kendisiyle gönderildiğim şeye iman etmedikçe o mutlaka cehenneme gidecektir. Çünkü zaten Kur'an hemen surenin ilk başında bunu ortaya koymuştu. Ne demişti Bakara suresinin başlarına doğru gidelim şöyle. Ne demişti Rabbimiz bakın. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere gönderdiğimiz kitaplara inanır o müminler demişti Rabbimiz. İşte şart budur. Mümin olmanın şartı budur. Cennete gitmenin şartı budur yani. Ve yine biliyoruz ki kitap Yahudi ve Hristiyanları kendisine imana çağırmıştı. Kur'an-ı Kerim daha önce görmüştük. Yahudi ve Hristiyanları bu Kur'an kendisine imana çağırmıştı. Ayeti hatırlayalım. Ne demişti Rabbimiz? وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Ey Yahudiler, ey İsrailoğulları! Yanınızdakini tasdikçi olarak indirdiğim son kitaba iman edin. Son kitaba inanın demişti Rabbimiz. Yani eğer bu adamlar bu halleriyle, yani kendi şekillendirdikleri dinlerini yaşayarak cennete gidebilecek olsalardı, herhalde Kur'an onları ayrıca kendisine imana çağırmazdı. Yani siz bildiğiniz gibi yaşayın ve cennete gidin der ve onları bu konuda serbest bırakırdı. Halbuki bakıyoruz ki Kur'an İsrailoğullarını, ehli kitabı, Yahudileri İslam'a imana çağırmış, Kur'an'a, son kitaba, son elçiye imana çağırmış. Bir de şunu biliyoruz ki bu konuda Resulullah Efendimizin gelmesinden önce Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve de salih ameller işleyen kimseler bile Tevrat ve İncil'in hükmünce geleceğin büyük peygamberi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanmakla mükellef idiler. Yani o gün yaşayan Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar bile, yani o dönemde bile daha gelmemiş peygambere, ahir zaman nebisine iman etmedikçe iman etmiş sayılmıyorlardı. Yani o gün bile Hazreti Musa döneminde yaşayan bir Yahudi ya da Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Hristiyan, son elçi, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a o dönemde bile inanmadıkça Müslüman sayılmıyordu. Bu dönemde inanmayan bu insanları nasıl Müslüman sayacağız? Bu insanları nasıl cennete postalayacağız? Anlamak gerçekten güç. Hatta bu imana, yani o dönemdeki bunların bu imanına işaret olarak Rabbimiz daha önce şöyle buyurmuştu. وَاَوْفُوا بِعَهْدِي اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Ey İsrailoğulları, siz bana verdiğiniz ahdinizi yerine getirin, ben de size olan sözümü yerine getireyim. Peki neydi Allah'ın onlardan aldığı ahit ya da İsrailoğullarının o dönemde Allah'a verdikleri ahit neydi? Yani son elçime iman ettiğinize ve edeceğinize dair dün bana verdiğiniz o sözünüzü yerine getirin ki ben de size karşı vaadimi yerine getireyim. Hal böyleyken o dönemde bile son elçiye iman etmedikçe mümin sayılmayan bu insanlar arasında Resul-i Ekrem'in zuhurundan sonra onun peygamberlerini reddettikleri halde nerede kaldı hala iman ehli bulunduğunu varsaymak, bunun varsayımına inanmak. Buna göre bu ayetin şöyle bir izahını da yapabiliriz. Burada bu ayeti kerimede anlatılan Yahudiler Hazreti Musa'ya ve ona gönderilen Tevrat'a iman edip Hazreti İsa'dan önce yaşayıp da masiyete iştirak etmeyen ve iman üzere yaşayıp iman üzere ölüp giden kimselerdir diyebiliriz. Çünkü Hazreti İsa'nın peygamber olarak gönderilmesinden sonra artık ona iman etmeyen Yahudiler ise helak olmuşlardır diyoruz. Ayet-i kerimedeki Hristiyanlardan kasıt da Hazreti İsa'ya ve ona gönderilen İncil'e inanıp Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın zuhurundan önce yaşayıp salih iman ve salih amel üzere devam edip bu imanla ölen kimselerdir. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra ona iman etmeyen Hristiyan ve Yahudilerin tamamı helak olmuşlardır diyeceğiz. Sabilerin durumları da aynen bunlar gibidir. Onlar Resulullah'ın gönderilmesine kadar şayet kavimlerinden ayrılmaları isteniyor idiyse, kavimlerinden ayrı kaldıkları için kurtulmuş olurlar. Ama Resulullah'ın peygamber olarak gönderilmesinden sonra ona iman etmemişlerse, onlar da kesin helaktadırlar, olacaktır mana. Allahu alem, mana böyledir diyoruz. Peki biz bunlardan hangisindeniz? Yani biz bunlardan inandığını iddia edenlerdeniz ama bu inancımız eğer men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile saliha olmadıkça bilelim ki bize de cennet yoktur. Yani tamam biz Müslümanız öyleyse kurtulduk. Yok. Zira iddiadan ibaret bir iman istemiyor Allah bizden. İnanacağız ama bu imanlarımızı mutlaka amele dönüştürme savaşı içine gireceğiz. Başka çaremiz yoktur. Bakın Allah diyor ki, yani bir adam düşünün ki ben Müslümanım, kurtuldum. Bir Yahudi düşünün ki ben Yahudiyim, ben Musa ümmetindenim, kurtuldum. Bir Hristiyan düşünün ki ben Hristiyanım, işte ben Hazreti İsa'ya inandım, kurtuldum. Yok öyle şey. Yani ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan. Kim olursa olsun men amene billah, Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanırsa vel yevmil ahiri, ahirete de inanırsa ve amile saliha, bu imanı sadece iddiadan ibaret bırakmaz da inandığını hayatında görüntüler, yani inancını pratize eder, inandığı şeyleri yaşamaya çalışırsa işte felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, onlara Allah katında ecirler vardır. Toplumdan bir ecir veya dünyada bir ecir değil. Veya kendi kendilerine bekledikleri, buldukları bir ecir değil. Allah onlara güzel bir ecir hazırlamıştır. Onlar mahzun ve mükedder de olmayacaklardır. Yani bu onlar cennete girecekler demektir. Yani onlar için ne cehenneme yuvarlanma korkusu ne de cenneti kaybetme üzüntüsü olmayacaktır. Çünkü Araf'taydı galiba. Udhulul cennete la havfun aleykum ve la entum tahzenun. Girin cennete, sizin için korku da yoktur, mahzun olma da deniliyordu. Bakın bu konuda şöyle bir özet yapıp bu konuyu kapatalım inşallah. Bir adam Tevrat'a inanıyorsa, Hazreti Musa ile beraberse, onun için onunla beraber savaşmışsa, 12 nakipten birisi ise, peygamberin dediği gibi yaşamış ve bu uğurda ölmüşse, bu adam garanti cennettedir. Ya da Hazreti İsa peygambere ilk inananlardansa, 12 havariden birisi ise, sadakatını sürdürmüş ve nahnu ansarullah demiş ve bu imanıyla ölmüşse bu adam da garanti cennettedir. Ya da şu tahrif olmuş Tevrat'ı tanımışsa, Allah bana kitap göndermiş diye onunla beraber olmuş, onunla amel etmeye çalışmış, anlamadığı yerde susmuş ama yenisini, doğrusunu aramaya çalışmış ama hakka ulaşamamışsa, yani orijinalini bulamamışsa, Kur'an'ı da duymamışsa, Kur'an'a da ulaşamamışsa, bu adamın cennete gitmesini bilmem ama cehenneme gidiyorsa bütün Müslümanlar sorumludur bu adamdan diyorum. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
14: Saat 17.
15: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: İnsana dair.
14: Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bendeniz Vahit Aytekin, herbalist ve aynı zamanda kişiye özel bitkisel program danışmanı olarak hizmet veriyoruz. Sevgili dostlarım, çok uzun yıllardır da bu mikrofonlardan sizlere sesleniyoruz ve birlikte var olan sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Özellikle doğal yöntemleri doğru uygulayarak sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Kaybettiğimiz, örselediğimiz sağlığımızı tekrar geriye yine doğal yöntemleri uygulayarak nasıl kazanabiliriz? Bunları konuşuyoruz. Sağlığımızı koruma noktasında sürekli olarak konu ettiğimiz ve çok önem verdiğimiz sağlığımıza zarar veren sigara konusunda da çok önemli hususları hep birlikte paylaşıyoruz. Bu illetten nasıl kurtulabiliriz'in yollarını konuşuyoruz. Bugün de yine inşallah sigaranın alerjik rahatsızlıkların oluşumunda ve devamında ve tedavisini nasıl engellediği konusunda sohbet edeceğiz. Ayrıca alerjik rahatsızlıkların, hasaten solunum sistemi kaynaklı rahatsızlıkların bitkisel tedavilerinde nasıl bir yol izlenmeli, özellikle bitkilerden alınacak desteklerin kişiyle tam manasıyla buluşabilmesi için hangi hususlara dikkat etmek lazım, bunları konuşacağız ve örnekleriyle inşallah sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Sevgili dostlarım, alerji dedik. Halk arasında çok bilinen bir kelime. Bu konuda sıkıntı çeken insanların sayısı da az değil. Adına alerji denen birçok rahatsızlık türü bulunmakta. Dolayısıyla alerji kelimesine aşina olan milyonlarca insan var. Fakat olayın içeriğine baktığımız zaman, yani alerji nedir, nasıl gelişir, neden olur, nasıl ortadan kalkabilir, bu konuyla ilgili sıkıntı çeken insanların bu çizgide bazı sağlık bilgilerine vakıf olması gerekir ki başta

konusunda yine bilmediğimiz için kapıyı açık tutarız ve bir yandan tedavi olurken diğer yandan da hastalığımız devam eder. Yani tedaviyi uyguladığımız halde şifa bulmamız gecikir ya da mümkün olmayabilir. İşte bu konuda hastalık dediğimiz hususla nasıl savaşacağız, onu nasıl yeneceğiz, bunu başarmak için mutlaka hastalığımız hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Efendim, alerji çok kısa tanımıyla şöyle tarif edilmektedir. Vücudumuzu bütün tehlikelere karşı korumakla görevli olan, adına bağışıklık sistemi denen, bünyemizin savunma güçlerinin tanımadığı ve karşı çıktığı durumlara alerji deniyor. Yani bağışıklık sistemimizin karşı çıktığı, dolayısıyla bu karşılaşmada meydana gelen çatışmalar alerjik reaksiyonlar olarak tanımlanıyor. Yani temelinde bağışıklık sistemimizin, savunma güçlerimizin bedenimize sirayet eden, dış dünyadan ve içimizde meydana gelen bir takım kimyasal oluşumlar sonucunda meydana çıkan unsurlar hakkında yeterli ayrıştırıcı bilgiye sahip olmaması, yani bağışıklığın zayıflaması demek, bu konularla ilgili bünyemize sirayet eden, bünyemize dışarıdan gelen ya da içimizde oluşan unsurlar hakkında yeterli derecede zararlı, faydalı şeklinde ayrışımı yapamaması. Bu konuda bilgi yetersizliği, bağışıklığın zayıflığı böyle anlaşılırsa yanlış olmaz. Dolayısıyla bu bilgi yetersizliğinden doğan karşı çıkış, alerjik reaksiyonlar olarak ifade edilen çatışma neticelerine sebep olmakta. Alerjik hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin yeterli derecede bilgi sahibi olamaması yatmaktadır. Bu noktada bağışıklık sistemi özellikle tanımadığı zararlı olanlara karşı çıktığı gibi faydalı olanlara da karşı çıkmaktadır. Yani zararlıya karşı çıkarken zararlı olduğunu tanımadan karşı çıktığı gibi faydalı olan unsurlara da faydalı olduğunu bilmeden yine karşı çıkmaktadır. Böylece bir bilgi yetersizliği temelinde gelişen bağışıklık sisteminin bilmesi gereken şu faydalıdır, bu da zararlıdır. Zararlıya dur, faydalıya geç diyebilecek bir yönetimi yapamaması olayı olarak anlaşılmalı. O halde bazı durumlarda zararlara, bazı durumlara faydalı olanlara karşı çıkması şeklinde alerji tanımlanabilir. Peki vücudumuza, bünyemize sirayet eden, gerek solunum yoluyla, gerek efendim sindirim boyutuyla, gerekse temas yoluyla, yani beş duyu yoluyla bünyemize akın eden unsurların, iç dünyamızda meydana gelen kimyasal sonuçlarla oluşan unsurların bağışıklık sistemi tarafından tam manasıyla tanımamasının arkasında yatan sebep ne diye sorarsak, bunun birçok sebebi var. Biz programlarımızın başında her zaman bir parola, bir de işareti paylaşıyoruz. Aslında bu sebepler buralarda aranmaktadır, aranmalıdır. Temelleri bu bahsedeceğim parola ve işaret boyutlarında yatmaktadır. Neydi parolamız? Sağlık için üç barış. Bünye barışı, moralite, kendisiyle barışık olma hadisesi, ikincisi beslenme barışı, yiyip içtiğimiz gıdalarla barışık olma, yani bünyemizin onları kabul etmesi, tanıması, hoşnut olması. Üçüncüsü çevre unsurlarıyla, yaşadığımız ortam unsurlarıyla, ortam elemanlarıyla, her boyutu bakımından söylüyorum, barış içinde olmamız, onlara karşı her bakımdan bir güzellik duygusuyla donanmış olmamız gerekir. Sağlık için üç barış dediğimizde parolamız olarak söylüyoruz bunu. Bağışıklık sistemini zayıflatan unsurların aslında tabanı burada gelişmektedir. Yani doğru beslenemiyorsak, besinlerimizle kavgalıysa bedenimiz, efendim moralitemiz yerinde değilse, maddi ve manevi olarak, psikolojik olarak, manevi olarak bir takım boşluklar, bir takım çıkmazlar, bir takım açmazlar, bir takım memnuniyetsizlikler içerisinde isek, bu da bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Çevremizle kavga içerisinde isek hakeza bağışıklık sistemimizi zayıflatan bir başka sebep temeli ortaya çıkar. O halde bağışıklık sistemini zayıflatan, sistemimizi zayıflatmakla ilgili o kadar çok done var ki karşımızda, yaşadığımız hayatın akış biçimi zaten başlı başına bu bahsettiğimiz, şikayet ettiğimiz unsurlarla neredeyse tıka basa dolmuş vaziyette. Yani moralimizi yüksek tutacağız. Gel de tut bakalım. Yani o kadar çok moral bozucu etkenlerle çevrelenmişiz ki
Yani bunların hepsini ya da çoğunu ekart ederek zaferle çıkacaksınız. Bir günlük yaşamı düşününüz. Sabah kalkıyorsunuz, işinize gideceksiniz ve işinizi gün içerisinde tamamlayıp akşam evinize döneceksiniz. Bu muhteşem bir savaş planı gerektiriyor neredeyse. Yani yolculuğunuzdan tutunuz da işinizdeki serüvenlerden geri dönüşünüze kadar olan

0: büyük bir zaferden ya da hezimetten dönmüş olmak gibi bir hal yaşanıyor. Gel de moralini yüksek tut diyesi geliyor insanın. Peki o zaman ne yapacağız? Bu halimizi, yani moralitemizi yüksek tutmak için, bünye barışımızı, kendimizle olan barışı daha güçlü tutabilmek için mutlak surette manevi bir temel üzerine oturtturacağız. Yani tevekküle dayalı, sabra dayalı, günün birinde ilahi huzura çıkacağımıza, yaptığımız her şeyden hesap vereceğimize dair olan inancımızı temel oluşturmalıyız. Bu hayatta, bu dünyada bir takım sıkıntılar yaşayabileceğimizi, bir takım haksızlıklara maruz kalabileceğimizi vesaire, bir takım sıkıntılı süreçleri yaşayabileceğimizi bilmeliyiz, inanmalıyız ve hazmetmeliyiz. Sabrın gereği bu zaten. Tevekkülün gereği bu. Dolayısıyla tevekkül zeminine oturmamış olan bir moralite çok çabucak bozulabilir, çok çabuk tahrip olabilir. Bu durumda mutlaka manevi zemin üzerine efendim psikolojimizi oturtturmalıyız. Böyle olursa işte günlük yaşamımızdaki serüvenleri zaferle sonuçlandırabiliriz ve moralimizi yüksek tutma çabamızı olumlu anlamda sonuçlandırabiliriz. Bu konu çok geniş, bunlara detayına girmek istemiyorum. Söz geldi, biraz açtık. İşte böyle bir moralite yüksek tutma, bağışıklık sistemini zayıflatıcı bu unsurdan uzaklaşma konusunda başarısız kaldığımız zaman nelere sığınıyoruz? Allah muhafaza, alkole sığınan insanlar var. Efendim işte sinir stres içerisinde başkalarına saldırma konusunda, başkalarına eziyet etme ve başkalarına sıkıntı verme konusunda çizgi oluşturan insanlar var. Ve çoğu insanda sigara denen bir illete sığınarak adeta en zararsız korunma yolu, stresten, sıkıntıdan bir anda olsa kurtulma ve korunma yolu gibi gören insanlar var sigarayı. Böyle olunca da zannediyoruz ki bağışıklık sistemimizi, tabii öyle bir hesap içerisinde değil sigaraya sığınan insanlar, ama o anki moral bozukluğuyla, o anki sıkıntıyla, sigara illetinin o pasif uyuşturucu etkisiyle bir an olsun bir gevşeme ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Bu gevşeme ile birlikte efendim stres, sıkıntı bir an için ortadan kalkmaktadır. O gevşeme halini yaşayarak kurtulabileceğimizi düşünürüz. Halbuki hiç de böyle değil. Sigara illeti bağışıklık sistemimizi ciddi biçimde zayıflatarak alerjik rahatsızlıkların hızla gelişmesini ve uzun süre tedavisini aksatmaya ve hastalığın devamına zemin hazırlamaktadır. Bunu nasıl yapar? Alerji, bağışıklık sisteminin zararlı ve faydalar hakkındaki bilgisinin yetersizliği olarak tanımladık kısaca. Böyle tanımlanıyor birçok bilimsel çalışmada. O halde sigara illeti yapısındaki 4000 çeşit ayrı zehirli maddeyle, zehirleyici maddeyle, neyi zehirliyor? Birer canlı mekanizma olan, her boyutuyla, o bütünsel olarak baktığımızda konuşan, yürüyen, gezen, akıl fikir oluşturan, mücadele eden, doğru davranan, yanlış davranan, birçok aktiviteyi yapma becerisine sahip olan insan dediğimiz bu varlığın en küçük birimi, minicik insan diyebiliriz hücreye. İşte sigara illeti yapısındaki o 4000 çeşit zehirleyici madde ile, ki bunların içerisinde uçak yakıtından tutunuz da fare zehirine kadar, arsenik zehirine kadar birçok zehirli maddeyi ihtiva etmektedir. Ancak küçük doz, küçük birimler halinde olduğu için kişi yavaş yavaş zehirlenmektedir. Bu zehirleyici maddeler hücre birimini zehirlemekte. Hücreyi zehirleyerek nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? Hücrenin öncelikle bilgi kapasitesini tahrip ediyor. İşte o bağışıklık dediğimiz zararları ve faydaları bilmesi gereken o bilgi boyutunu tahrip ediyor, arşivini yok ediyor, mahvediyor. İşte bu durumda bağışıklık zayıflığı dediğimiz o zayıflık adım adım adım gelişiyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: Aksa Tekstil 0212 637 11 çift 0 Merter.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
14: Öyle bir durumda sigara içen kişi kendisi için bu darbeyi, bu maddi ve manevi sorumluluk getiren bu yanlışlığı para vererek, parasını ödeyerek, zaman ayırarak uyguluyor. Akıl sahibi insan için düşünülmesi gereken bir husus. Acaba bunu ben neden yapıyorum demesi gerekir. Bu yetmiyor. Yakınında bulunan başta aile fertleri, başta bebekler, çocuklar, hanımlar, efendim diğer dostlar olmak, aile fertleri olmak üzere yakınında bulunan her insanı da aynı şekilde zehirlemeye tabi tutuyor. Temelden, hücre boyutundan zehirlemek durumunda kalıyor. Böyle bir kötülüğü insan başkasına sevdiklerine, canından çok sevdiği yavrularına nasıl yapabilir? Maalesef yapıyoruz. Sigara içerek bunu yapıyoruz. O halde çocuğumuzun bağışıklık sistemiyle ilgili zayıflık yaşaması, bu zayıflık temelinde gelişen birçok alerjik rahatsızlıklara, özellikle alerjik astım gibi rahatsızlıklara kapılması, rahatsızlıklara uğraması noktasında ne kadar büyük bir payımız var. Bu çok önemli bir sorumluluk getirir. O yavrucak sizin yaptığınız bu yanlışlıklardan dolayı birçok sebep de olabilir ama bu da önemli bir katkı ve önemli bir tetikleyici sebep olarak bilim adamları tarafından ifade edilmektedir. Sizin yaptığınız bu yanlışlıktan dolayı nefes almakta zorlanması ve bu zorluk ile beraber nasıl bir eziyet çektiğini tahmin edebilir misiniz? Edemezsiniz. Çünkü aynı şeyi sizin de yaşamanız gerekir. O nefesin kesildi kesilecek halini ancak onu yaşayan bilir. Siz tabii hemen kucaklayıp hastaneye götürüp efendim işte adına hava vermek denen o uygulamayı yaptırarak vazifenizi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Ama sigara içerek yaptığınız kötülüğü hiçbir şekilde affettirmez yapacağınız hiçbir şey. Bu durumda alerjik rahatsızlıkların temelini oluşturan en önemli etkenlerden bir tanesi sigara uygulamasıdır. Bundan uzak duralım değerli dostlarım. Hem kendimiz uzak duralım, hem çevremize bu zarar verme noktasında önemli bir hizmet etmiş oluruz. Bu da yetmez. Mutlaka sigarayla savaşalım. Mutlaka sigara içen kardeşlerimize telkin edici, tebliğ edici, onları uyarıcı, güzel yaklaşımlarla, mutlaka güzel söyleyerek, onların insaflarını, vicdanlarını, yüreklerini okşayarak bu illete karşı onları da uyanık hale getirmemiz lazım. Bu mücadeleyi güzellikle, sevgi temelinde vermek durumundayız. Demek ki sigarayı bırakmak yetmiyor, onunla savaşmak gerekiyor. Sigarayla savaş da diğer savaşlara benzemez. Kırıp dökmeden olan bir savaş. Sevgiyle yapılan bir savaş. Öncelikle bu noktada uyanık olmalıyız ve vazifemizi yerine getirmeliyiz değerli dostlarım. Sigarayı nasıl bırakabilirim diye soranlar çok oluyor. Bizim bu konuda bir programımız var. Doğal yöntemle 3 adımda nikotinden kurtulma programı. Program diyorum bak, dikkat ederseniz değerli dostlarım. Yani bir ilaçtan bahsetmiyoruz. Tabii ki bir ilacı var ama sadece vereceğim ilacı iç, ye, hiçbir şeyin kalmaz, bu illetten kurtulursun. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bu şekilde yaklaşanlara itibar etmeyiniz. Öncelikle bütün yetki sizde olacak. 3 adımda doğal yöntemle sigaradan kurtulma, nikotinden kurtulma programı uygulandığı takdirde Allah'ın izniyle bu illeti hayatınızdan söküp atabilirsiniz. Bunun birinci adımı beyinde nikotin temizliği. Bu sözleri niçin paylaşıyoruz birlikte? Niçin işin gerçek boyutunu deşifre etmeye çalışıyoruz? Yüreğiniz sızlasın, beyninize hükmetsin, iradeniz güçlensin bu konuda. Dolayısıyla beyinde nikotin temizliği dediğimiz sizin bu konudaki kararlılığınız. Ben bu illetten kurtulmalıyım, ben kurtulmalıyım, beni başkası kurtaramaz. Sen kurtulmak için kararını vereceksin, daha sonra başkalarından alacağın desteklerle, yardımlarla onları uygulayarak yine bu işi sen yapacaksın demeli tiryaki kendisine. Dolayısıyla önce beyinde nikotin temizliği, sonra bedende nikotin temizliği, damar sistemine yüklediğimiz, kanımıza yüklediğimiz o 4000 çeşit zehirin kandan temizlenmesi sürecinde doğal desteklerle, tıbbi desteklerle bu uygulamayı yine sen yerine getireceksin. Hala işin bitmedi. Bununla beraber üçüncü olarak çevrede nikotin temizliği yapman icap eder. Yani bu illeti sana taşıyan unsurlarla mücadeleye başlayacaksın. Yine sevgi temelinde, olumlu, yapıcı temelde. Demek ki sigarayla mücadele, sigaradan kurtulmak için başkalarının yapacağı şey yeterli değil. Öncelikle sizin kararlı olmanız lazım. Sizin uygulamayı sabırla yapmanız gerekir. Kan temizliği konusunda ve mutlaka çevrenizle ilgili bir sigara savaşçısı olmalısınız. Yani 3 gün, 5 gün, 3 sene, 5 sene, 10 sene sigara içmiş olan bir insan şöyle bir söz söyleme durumunda kalırsa, yani bana ne canım, ben bıraktım ya, başkaları beni ilgilendirmez diyorsa her an tehlike altındadır. Her an tehlike altındadır. Zira nikotinin önceden tanıdığı, tanıştığı bir kişi olarak her an ziyarete müsait demektir. nikotinin ziyaretine müsait kişi demektir. Nikotinin sana uğramaması için mutlaka ona savaş açmalısın. Onunla mücadele etmelisin. İşte çevrede nikotin temizliği onunla yapılacak mücadeledir. Nedir bu? Başkalarının sigarayı bırakması konusunda bir vazife üstlenip tebliğde bulunmak. Yani bu çok önemli. Bu çok önemli. Bununla neyi elde edecek tiryaki? Şu kadar zamandır sigara içen Ahmet Bey olarak bilinen kişi şunu ispat edecek ve çevresine inandıracak. Ahmet Bey sigarayı bıraktı ve ciddi biçimde sigara düşmanı. Bunu bir kere kabul ettireceksin. Yani eski imajını tersine çevireceksin. Bunu başardığın zaman işte sigaraya karşı kapıları kapatmış olursun. Bu çok önemli. Eğer bunu yapmazsan günün birinde en zayıf olduğun bir anda mutlaka seni alt edecektir. Ya çok sevinçli olduğun bir anda, ya çok üzüntülü olduğun, ya gafil olduğun bir anda, çünkü sürekli seni takibe almaktadır nikotin. O takibi sürdürür ve senin en zayıf anında teslim alır. Bu durumu yaşayan binlerce tiryakinin varlığından haberdarız. Birebir görüşmelerimizden bunu biliyoruz. Dolayısıyla 3 adımda doğal yöntemle nikotinden kurtulma, sigaradan kurtulma mücadelesini vermek için bu programı uygulamak gerekir. Programın tabii bir telkin boyutu var, bir işin konuşulacak boyutu var. Ondan sonra kanda bulunan nikotinin temizlenmesi için kan temizleyici bitkilerle ve kişiye özel olması icap eder. Sigara herkese aynı şekilde zararlı etki bırakmaz. Farklı farklı dozlarda farklı farklı etkilere sahiptir zarar bakımından. Dolayısıyla kan temizleyici program da kişiye özel olması lazım. Bu da yetmiyor. Bununla birlikte çevrede nikotin temizliği dediğimiz olayı da bilinçli olarak uygulamak suretiyle bu illetin bir daha dönmemesi şeklinde hayatınızdan çıkarılıp atılması mümkündür değerli dostlarım. Evet değerli dinleyiciler, sigaranın alerjik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerinden kısaca bahsettik ve alerji diye tanımlanan rahatsızlığın kısaca tarifinden bahsettik. Bu bölümde alerjik rahatsızlıkları olan kimselerin şifalı bitkilerle ilgili tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Nasıl bir yol izleyerek bitkilerde sizleri bekleyen şifalarla buluşabilirsiniz. Bu hususa yer ayıracağız efendim. Değerli dostlarım, bugünkü konumuz alerji dedik. Malum solunum sistemi yoluyla gelen rahatsızlıkların artış gösterdiği bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla işte soğuk kaynaklı alerjilerin arttığını, işte solunum sistemiyle ilgili astım, bronşit gibi rahatsızlıkların nüksettiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda alerjik rahatsızlıklarımızın tıbbi tedavisini aksatmadan beraberinde doğru uygulamalar yaparak bitkisel desteklerden nasıl yararlanabiliriz? Şifalı bitkilerde bekleyen şifalarla, doğal şifalarla nasıl buluşabiliriz? Bu nasılı bugün konuşacağız. Ama önce alerjinin hikayesini kısaca paylaşmak istiyorum. Yani alerji dediğimiz hadise nasıl ortaya çıkıyor? Ne oluyor da bizim o rahatsız olduğumuz, adına alerji dediğimiz sonuç yaşanıyor? Bilim insanları bu konuda yaptığı araştırmaları şöyle ifade etmektedirler. Biz de bunları sizinle paylaşalım. Bedenimize dışarıdan gelen ya da iç dünyamızda kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan maddelerden faydalı olanlar da olabilir, zararlı olanlar da olabilir. Temelde faydalı zararlı ayrımı yapmadan bu maddelerden bağışıklık sisteminin tanımadıklarına karşı tepki verdiğini programın başında ifade etmiştik. Bu tepkinin adı, bu tepkinin sonucudur alerji demiştik. Bağışıklık sistemi tanımadığı her şey bunun temel sebebi olur dedik. Bu tanımadığı şeye karşı bir duruş gösterir. Yani bir engellemeye kalkar. Bu tanımadığı unsurlara antijen deniyor. Antijen. Yani düşman olarak kabul ediyor. Gerçekte dost olabilir ya da gerçekte düşman da olabilir. Bir virüs, bakteri vesaire zarar verici unsur da olabilir. Ya da bunun tam tersi vücuda çok yararlı, faydalı bir unsur da olabilir. Bağışıklık sistemi bunu tanımadığı için bir karşı duruş sergiliyor. Bir engel koymak istiyor. Onu düşman kabul ediyor ve efendim ona karşı bir silah geliştiriyor. Adına antikor denen ya da immünoglobulin E denen bir silah geliştiriyor. Bu durumda bir çatışma çıkıyor doğal olarak. İşte bu, biz bu çatışmanın sonucunu yaşıyoruz. Kaşıntıdır, kabartıdır, nefes darlığıdır, bronşiyal tıkanmadır vesaire. Bu çatışmanın sonucunda ne oluyor? İşte alerjinin hikayesi dediğimiz olay bu. Bilim adamlarının anlattığına göre antikor ile antijen arasında çıkan savaşta hücre duvarı tahrip oluyor. Çünkü bu savaş, bu çatışma kan yatağında, damar yatağında olmaktadır. Bütün maddeler kan da sağa sola taşındığı için kan içerisinde bu savaş meydana geliyor. Dolayısıyla çatışmanın olduğu zemin de damar yatağı. Bu durumda çıkan savaşta hücre duvarı tahrip oluyor. Tabii ki bu savaş önce hücreler arasında meydana geldiği için bir defa kendi kendilerini bir yaralıyorlar. Hücre duvarı tahrip olur deniyor. Buradan hücrenin içerisinde bulunan önemli bir sıvı, histamin sıvısı dışarı çıkar. Hücre duvarı tahrip olunca bu çarpışma sonucunda hücre duvarı tahrip olduğunda histamin sıvısı dışarı çıkar deniyor. Bu sıvı doku aralarına sızar ve kılcal damarları gerdirerek, yani damarların sertleşmesine sebep olarak kan serumunun damar dışına çıkmasına zemin hazırlar. Birbirlerini olumsuz etkileyerek bu şekilde bir zincirleme reaksiyon oluşur. Ve damar dışına çıkan kan serumu efendim kasların kasılmalarına neden olur. İşte bronşiyel astım gibi mesela bronşlardaki kasların kasılmasının arkasında böyle bir çizgi, birbirini tamamlayan bir olumsuzluk zinciri söz konusu. Yani böyle bilebildiğimiz, dış dünya için tarif edebileceğimiz ciddi bir savaş çıkıyor ortaya. Bu savaş neticesinde efendim bir takım tahribatlar oluyor. Önce hücre duvarı zedeleniyor. Onun içerisindeki histamin sıvısı, bu kaşıntıya neden olan, asıl kaşıntıya neden olan sıvı ortaya çıkıyor. O sıvı da efendim kılcal damarlar üzerinde olumsuz etki yapıyor ve o damar yapısında bulunan kan serumu bu sefer dışarı sızıyor, doku aralarına sızıyor ve bu da kas spazmlarına, kasılmalara, daralmalara, nefes darlığına, başka başka bir takım kaslarla ilgili olumsuzluklara yol açıyor. Dolayısıyla böyle bir zincirleme durum var o alerjik tepkinin arkasında. İşin başına dönersek bu tepkinin temelinde nedir? Savaş yatmaktadır. Niye savaşıyor? Tanımadığı için. Yani bağışıklık sistemi hücreleri bahsettiğimiz bu hususlarda bir tanıma yeteneği zayıflığına düştüğü için karşı çıkıyor, kavgaya tutuşuyor ve bunun sonucunda alerjik rahatsızlık dediğimiz bu durum yaşanmaya başlanıyor. Demek ki işin ilmeğin ucu bağışıklık sisteminin tanıma yeteneğinin zayıf olmasından kaynaklanıyor. O halde ne yapmak lazım? Bağışıklık sisteminin zararları ve faydaları tanıma konusundaki yeteneğini geliştirmek gerekir. İşte bağışıklığı güçlendirme dediğimiz zaman bu anlaşılmalı. Bu alerjiye neden olan unsurları işte saymış bilim adamları. Tabii kesin bir bilgi değil, kesin bir sonuç değil ama yapılabilen araştırmada bu çıkmış. 20 bin tane unsur tespit edilmiş bağışıklık sistemiyle cedelleşen. Yani bu herkese göre de değişebilir. Bu ortalama bir rakam. Yani bundan şunu anlayabiliriz ki o kadar çok sayıda bağışıklık sisteminin karşısına çıkan o kadar çok unsur var ki bunların bir kısmı faydalı bir kısmı zararlı. Milyonlarca, milyarlarca unsurdan bahsediyoruz. Bu durumda bağışıklık sistemi dediğimiz bu sistemin yapısını oluşturan hücre grupları çok ciddi bilgilerle donatılması lazım. İşte bağışıklık bir ömür sürecinde gerçekleşen, tamamlanan bir hadise. Kolay bir şey değil. Çocukluktan da doğumla birlikte başlayıp hatta anne karnında başlayıp çok uzun süre yaşamın sonuna kadar devam ede gelen, etmesi icap eden bir bilgilendirme süreci. Peki biz bağışıklık sistemimiz dediğimiz bu hücre gruplarına, bu askeri boyutlara ya da güvenlik unsurlarına bu bilgileri nasıl aktaracağız? Neyle bunları eğiteceğiz? Yiyip içtiğimiz gıdalarla başta. Teneffüs ettiğimiz temiz hava ile ve hasreten tıbbi bitkiler olarak tanımlanan şifalı bitkilerle bu bilgileri hızla bağışıklık sistemimize ulaştırabiliriz, öğretebiliriz, aşılayabiliriz. İşte alerjik rahatsızlıkları olan kimseler, bu rahatsızlıklar yani ne olabilir? Hemen birkaç örnek verelim. Serum alerjisi olarak tanımlanan rahatsızlıkta saman nezlesi dediğimiz çok rahatsız edici, gerçekten sahibini muzdarip eden, kişiyi muzdarip eden bu rahatsızlık sayılabilir. Astım, bronşit sayılabilir, kurdeşen hastalığı sayılabilir, tahıl alerjisi sayılabilir de birçok alerjik rahatsızlıktan bahsedilebilir. Alerjik rahatsızlıkları olan kimseler bağışıklık sistemini güçlendirmek, bilgilendirmek, yeterli derecede bilgilendikten sonra o savaşa, kavgaya meydan kalmayacağı için ne yapmaları gerekir? Doğru beslenmeyi ve yüksek moralle hayata tutunmayı, birinci bölümde ifade ettiğimiz gibi tevekkül ve sabır temeline oturmuş bir yüksek moral çok önemli. Doğru beslenme, çünkü besinler bizim yaratılış malzemelerimiz. Biz onları doğru seçerek, yani bünyemize uygun olanları, doğal ve doğru olanları seçerek beslendiğimizde bağışıklık sistemimizin ihtiyacı olan bütün o bilgileri aktarmış oluyoruz. Vitaminler dediğimiz şey nedir? Bu bilgileri taşıyan moleküllerdir. Bu bilgileri hücrelerimiz alır, okur, değerlendirir ve kendi hafızasına, kendi arşivine kaydeder ve zararlara, faydalılara karşı ayrışımını güzel yapar ve nerede ne yapacağını bilir. Özellikle hastalık yapıcı unsurlara karşı ne yapacağını bilir, faydalı olanlara karşı nasıl davranacağını bilir, böylece sağlıklı bir yapı oluşur. İşte bu bilgileri en kısa yoldan ve en etkili biçimde adeta hızlandırılmış bir eğitim sistemiyle bünyemize taşıyan unsurların başında şifalı bitkiler gelmektedir. Şifalı bitkiler birçoğu, tabii bir takım örnek isimler vereceğim, antihistaminik etkilere sahiptirler. Antihistaminik, yani demin alerjin hikayesi diye tanımladığımız bölümde histamin sıvısının hücreden dışarı çıktığını, çatışma sonucunda yaralanan, tahrip olan hücre duvarından dışarı sızan ve kaşıntıya, kabartıya, işte efendim bir takım tıkanmalara sebep olan o histamin sıvısının baskılanması, kontrol altına alınması, dışarı çıkışının engellenmesi, yani o konuyla ilgili yanlış davranışın düzeltilmesi konusunda şifalı bitkilerin yapısında antihistaminik etkiler vardır. Antihistaminik etki taşıyan molekülleri bağışıklık hücrelerimiz alıp okuduğunda, onunla karşılaştığında, onunla tanıştığında, onun kendisine sunacağı bilgileri aldığında bahsettiğimiz o çatışmaya gerek kalmıyor. Dolayısıyla histamin sıvısının dışarı çıkmasına sebep olan hücre duvarı zedelenmiyor. Savaş olmadığı için, çatışma olmadığı için. İşte o bilgiyi şifalı bitkiler vasıtasıyla alan bağışıklık hücreleri bir daha o yanlış davranışa yönelmiyor. Dolayısıyla bu çok kısa bir izahtır. Detayları günlerce açıklansa onlarca programa konu olur. Dolayısıyla kısa gidelim. Bağışıklık sisteminin güçlendirici etkiler sadece antihistaminik etkilerle sınırlı değil. Bağışıklık hücrelerinin ihtiyacı olan beslenme, temizlenme, yenilenme, onların da korunmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bünyemiz için güvenlikten sorumlu olan hücrelerin de kendilerini koruma ihtiyacı var. Dolayısıyla beslenme, temizlenme ve yenilenme ve korunma ile ilgili yapması gerekenleri nasıl yapacaklarını yine bitkilerin yapısındaki bu tür bilgi taşıyıcı moleküllerden, adına vitamin ve mineraller dediğimiz ve birçok asit isimlerle ifade edilen bu unsurlar vasıtasıyla bu bilgilere ulaşmaktadırlar. Haddi zatında bağışıklığın güçlenmesi demek, bağışıklık hücrelerinin yeterli bilgiyle donatılması demektir. Şunlar faydalıdır, şunlar zararlıdır. Bu iki başlık altında milyarlarca unsur hakkında bilgi sahibi olması demektir. İşte bu bilgilere kısa ve hızlı yoldan en etkili biçimde şifalı bitkiler vasıtasıyla kavuşmak mümkün. Peki buradaki gizem nedir? Bitkilerin bu konudaki sırrı nedir? Her şeyi yoktan var eden Mevla Teala'nın programladığı doğal programlardır. Yani bağışıklık sisteminin en kolay şekilde anlayacağı ve kestirmeden o bilgilere ulaşacağı o bilgi zenginliğine sahiptir bitkiler. Bu bakımdan tıbbi bitkilerin bugün değeri, kıymeti bir kez daha anlaşılmaktadır. Bundan 60 sene, 100 sene öncesine kadar zaten biliniyordu ama bugün tekrar bir kez daha yeniden anlaşılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bağışıklık sistemini çeşitli yönleriyle bahsettiğimiz bu dört başlık altında destekleyici içeriklere sahiptir bitkiler. Başka kan temizleyici etkileri ile bağışıklık sistemini destekler ve yabancı maddeleri hızla kandan uzaklaştırarak kavgaya zemin hazırlayan unsurları bağışıklık sisteminin karşısından çeker alır. Bak böyle bir faydası daha var bitkilerin kan temizleyici etkileriyle. Onların işini kolaylaştırır yani. Ve birçok madde daha sayılabilir. Yani bağışıklık sisteminin nasıl zayıfladığını başlangıçta kısaca, yani neler buna temel oluşturur, bunu ifade ettik. Üç barışın bozulması ve bitkilerden, doğal beslenmeden, doğallıktan uzaklaşmamız buna zemin hazırlıyor dedik. Mesela doğal ortamda yaşayan çocuklar ile şehirde, dairelerde, evlerde, kapalı ortamlarda yaşayan doğal beslenen çocuklarla doğal olmayan katkılı gıdalarla beslenen çocuklar arasındaki yapılan araştırmada şehir çocuklarının daha çok alerjik rahatsızlıklara yakalandığı tespit edilmiştir. Sonra hepimiz aşağı yukarı duymuşuzdur doktorlarımızdan, hekimlerimizden. Ne derler? Çocuklarınızı çok fazla koruma altında tutmayın. Biraz serbest bırakın. Azıcık toprakla temas etsin. Azıcık ufak tefek rahatsızlıklarda telaşa kapılmayın. Çünkü her rahatsızlığında bir virüsü, bir bakteriyi, bir mikrobu tanımaktadır vücut vesaire. Bu tür izahları, bu tür açıklamaları da duymuşuzdur hekimlerimizden. Dolayısıyla doğallıktan, doğadan, tabiattan uzak tutulan ve sürekli koruma altında, sürekli steril bir vaziyette tutulan bu tür baskıyla yaşayan çocuklar çok daha çabuk hasta olmaktadırlar ve çünkü tanımıyor, bağışıklık sistemi karşılaşmamış, görmemiş, hayatında bir bardak bitki çayı içmemiş, doğal hiçbir şey yememiş, içmemiş, sürekli cipsler vesaireler, hamburgerler, şunlar bunlar. Bütün bunlar katkılı maddeler. Nedir katkılı maddeler? Ne demektir? Kavgaya sebep olacak. Bağışıklık sisteminin karşı çıkacağı, hemen kavgaya tutuşacağı ve hemen alerjik reaksiyonlara zemin hazırlayan o itişmeyi, kakışmayı tetikleyecek binlerce yabancı unsurla dolu gıdalar ve beslenme türü. Çocuk alerjik rahatsızlıklara efendim yakalanmasında ne yapsın? Astım olmasında ne yapsın? Bronşit olmasında ne yapsın? Yani dolayısıyla burada yaşam biçimimiz ile hastalıklar arasında çok yakın bir alaka var. Yakın bir ilişki var. Bunu altını çizmek gerekir. Evet, şimdi kısaca bitkisel örneklerden söz edelim. Efendim örneğin serum alerjisi. Serum alerjisi yaşayan, bu rahatsızlığa duçar olan bir hasta tıbbi tedavisini aksatmadan bitkilerden yararlanabilir mi? Evet, yararlanabilir, yararlanmalı da. Niye? Bahsettiğimiz bağışıklık sistemine o bilgileri mutlaka aktarmak gerekir, mutlaka taşımak gerekir. Örneğin bu konuda mürrü safi bitkisi, ekinezya, kılıç otu gibi birçok şifalı bitki sayılabilir. Ancak bu bitkilerin içerisinden kişinin yapısına uygun olanlar seçilip programlanarak bir düzen içerisinde kullanılması gerekir. Dolayısıyla kişiye özel bitkisel program hazırlandığında bahsedilen bağışıklığı güçlendirici o bilgiler bağışıklık sistemine takdim edilmiş olur. Yani bitkilerde bulunan şifalarla buluşmanın en doğru yolu, en kestirme ve en kısa yolu majistürel holistik yöntem diye tanımladığımız kişiye özel bitkilerin seçilip kullanım programıyla hazırlanması yoludur. O halde rastgele uygulamalardan kaçınmamız gerekir. Sürekli olarak hekimlerimizin de vurguladığı nedir bu? Şu bitki şuna iyi geliyor. Falancı kullanmış iyi gelmiş. İlaçları da maalesef böyle kullanıyoruz. Bu yaklaşım tarzı asla doğru değil. Ne bitkiler açısından, ne tıbbi ilaçlar açısından, ne de beslenme açısından. Başkasına iyi gelmiş, bana da iyi gelir. Bu son derece yanlış bir uygulamadır, yanlış bir yaklaşımdır. Başkası başkasıdır, sen de sensin. Biri Ahmet'tir, biri Mehmet'tir, biri Ayşe'dir, biri Hatice'dir. Dolayısıyla her insan kendisine özel bir yapıya sahiptir. Bu özel boyut nerededir? Vücudumuzu oluşturan, beden sistemlerimizi oluşturan organlarımızın çalışma ritmiyle alakalıdır bu özel boyut. Hepimizin midesi 3 aşağı 5 yukarı aynı, benzer birbirine ama mide ritmimiz, kalp ritmimiz, karaciğer ritmimiz, böbrek ritmimiz, bağırsak ritmimiz asla birbirine tıpatıp benzemez. Beynimizden gelen sinyaller bunu belirler. Bünyemizdeki olan hadiseler bunu belirler. Moralimiz bunu belirler. Hayat görüşümüz bunu belirler. Yaşadığımız olaylar bunu belirler. An be an değişir. O halde kim söyleyebilir ki her insanın yaşadığı hadiseler, her insanın renkleri ve zevkleri aynıdır. Her insan birbiriyle her bakımdan tıpatıp aynıdır. Kim bunu söyleyebilir? Kimse söyleyemez. O zaman bunu söyleyemeyenler, bunun söylenmesi mümkün olmadığı halde neden çıkıp da şu hazırladığım kavanoz içerisindeki ilaç kalp damar sistemindeki her türlü hastalığa iyi gelir, kalp damar sisteminde rahatsızlığı olanlar bunu alsınlar diye takdim eder. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Olmaması gerekir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın kusursuz bir şekilde yaratıp biz kulları için bahşettiği, hazır ettiği o şefkat unsuru olan şifalı bitkilerle doğru buluşmak istiyorsak bir defa özel olduğumuzu, beden ritmimizin sadece bize ait bir ritimle, bir düzenle çalıştığını bilmemiz gerekir. O ritimdeki, o çalışma düzenindeki aksaklıklar da bize özeldir. O halde her astım bronşit hastası birbiriyle aynı değildir. Her biri kendisine özeldir. Kullanacağı bitkiler de kendisine özel olmalı. Efendim aynı bitkiyi başka insan kullanmayacak mı? Öyle bir şey kastetmiyoruz. Program olarak aynı program olmaz. Mutlaka aynı bitkiler denk gelebilir ama mutlaka program farklıdır. Onda A bitkisi varsa bunda B bitkisi olur. A bitkisi onda da olabilir, B bitkisi bunda olmayabilir gibi. Yani önceden hazırlanmış, kimin için yapıldığı belli olmayan uygulamalardan uzak durunuz. Saman nezlesi yine alerjik rahatsızlıklardan bir tanesidir. Isırgan otu, yoğurt otu, ayni sefa gibi birçok şifalı bitki saman nezlesi denilen rahatsızlık üzerinde etkilidir. Ama hangi bitkiler hangi saman nezlesi hastasına uygundur? Bunun seçilmesi gerekir. Deminki dediğimiz gibi. Astım bronşit rahatsızlığında yüzlerce şifalı bitkiden faydalanabiliriz. Ama kimlerin hangi bitkilerden faydalanması gerektiği konusu bahsettiğimiz o özel bilgi formuyla ortaya çıkacaktır ki okaliptüs şifalı bitkisi, öksürük otu şifalı bitkisi, karabaş otu, melek otu gibi birçok şifalı bitki bu listede yer almaktadır. kendimize uygun olan bitkilerin seçimini yaparak, yani majestürel holistik yöntemi uygulayarak bize ait olan bitkilerin tespitini yapmış oluruz ve doğru bir buluşma gerçekleştirmiş olur. Kurdeşen hastalığı çok rahatsız edici bir durumdur. Bunu yaşayanlar bilirler. Ama şifalı bitkilerde Cenab-ı Hak bunların da şifasını yaratmıştır. Örneğin lavanta şifalı bitkisinde aynı sefada nergis çiçeği, nergis türleri birçok türe ayrılır. Bunlarda bu tür rahatsızlıkların giderici etkileri vardır. İşte bu şifalı bitkilerdeki adına şifa dediğimiz olay aslında bir bilgidir. Neyin bilgisidir? Vücuda faydalı olanlarla zararlı olanların bilgisi bulunmaktadır bitkilerde. Bu bilgilerle bağışıklık hücreleri, vücut hücreleri buluştuğu zaman neyi, nerede, nasıl yapacağını bilir ve ona göre hareket eder. Yaptığı yanlışlıklarına vazgeçer. Adına şifa dediğimiz o düzgünlük ortaya çıkar. O sağlık üretimi, sağlıklı enerji üretimi ortaya çıkar. Dolayısıyla bitkilerdeki şifalarla, yani doğru bilgilerle bünyemizi buluşturmak için mutlaka kişiye özel bir yaklaşım sergilemek icap eder. Tahıl alerjisi yine çok rastlanan alerji türlerinden bir tanesi. Eğir kökü, centiyane, pelinotu gibi, hindiba gibi birçok şifalı bitkide bu konuda bilgiler bulunmaktadır. Hangi bitkilerin kimlere uygun düşeceği, yani hangi bünyenin ihtiyaç duyduğu bilgileri taşıdığı ve bu yeterli bilgi oluşumu, yani yeterli bitkilerin bir araya gelmesi, programlanması konusu yine kişiye özel bir yaklaşımla yapılmalı. Dolayısıyla şunu son olarak söyleyebiliriz ki hangi tür alerjik rahatsızlığınız varsa mutlaka hepsinde şifalı bitkilerden yararlanabilirsiniz. Ama hangi bitkilerin sizin rahatsızlığınız için uygun olduğunu, yani yeterli bilgi boyutuna ulaşacağını, sizin bünyenizin ihtiyaç duyduğu bilgileri hangi bitkilerle elde edebiliriz sorusunun cevaplanması lazım. İşte buna ne deniyor? Kişiye özel bitkilerin seçilmesi ve programlanması, uygulaması. Yani majestürel holistik yöntemle bitkilerle tanışma diyoruz. O zaman böyle bir doğru tanışmayı arzu eden değerli dostlarımız vardır mutlaka ve biz onlara bu tanışma konusunda yardımcı olabiliriz. Bunun için 543-676-1386 numaralı telefonu çevirmeniz yeterli. Bitkilerle doğru buluşmak istiyorsanız 543-676-1386 543-676-1386 numaralı telefonumuzu not edin ve bitkilerle doğru buluşmak için neler yapmanız gerektiği konusunda bize müracaat edebilirsiniz ve bu sorularınızı inşallah en kısa zamanda anında cevaplayabiliriz. Efendim, bize ayrılan süre burada bitti. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar birlikte olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
15: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
14: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

Allah'ın kulunu sevmesi. Sual: ölümü sevmeyen kimsenin Allah'ı sevdiği düşünülebilir mi? Cevap: hoşlanmamak bazen dünya sevgisinden, mal, evlat, aile ve akrabasından ayrılma üzüntüsünden olur ki bu tam manada Allah'ı sevmeye aykırıdır. Zira kamil sevgi gönlün her tarafını kaplayıp başkasının girmesine boşluk bırakmayan sevgidir. Bununla beraber bunlara olan sevgisi yanında zayıf olsa da Allah sevgisi şaibesinden bir şey kendisinde bulunabilir. İnsanlar Allah'ı sevmekte birbirinden farklıdır. Buna Abdüşems'in torunlarından Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise delalet etmektedir. Kureyş'in en asillerinden olan Huzeyfe radıyallahu anh, kız kardeşini azatlı kölesi Salim'e verdiği vakit Kureyş ailesi kendisini hem kınadı ve hem de azarladı. "Hiç böyle asil bir kız öyle bir köleye verilir mi?" dediler. Huzeyfe radıyallahu anh yemin ederek, "Ben kız kardeşimi ona verirken onun kız kardeşimden çok daha üstün olduğunu bilerek verdim," deyince Kureyş o işten ziyade bu söze kızdı ve tamamen çılgına döndüler ve "nasıl olur?" dediler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara, "Ben Resul-i Ekrem'den bütün kalbiyle Allah'ı seven kimseye bakmak isteyen Salim'e baksın buyurduğunu işittim," diye onlara cevap vererek onları ilzam etti. İşte bu hadis-i şerif insanlardan bütün kalbiyle Allah'ı sevenlerin bulunduğuna, bununla beraber Allah'ı sevdiği gibi başkalarını da sevdiğine işaret vardır. Şüphesiz herkes mülakat günü sevgisi nispetinde mükafatlandırılacaktır. Dünyadan ayrılmasındaki azabı da dünyaya olan sevgisi nispetindedir. Ölümden hoşlanmamanın diğer bir sebebi de kişinin muhabbet makamına yeni yükselmiş olmasıdır. Bu adam aslında ölümü kerih görmüş değil, yalnız Allahü Teala'ya kavuşmaya gereği gibi hazırlanamadan ölüme üzülmüş olmasıdır ki

şeyde olduğu gibi burada da iş laf ile bitmez. Bunun nişanı amele devam ile ölüme hazırlanmaktır. Mesela içte ve dışta Allah'ın sevdiğini kendi sevdiklerine tercih etmek, ağır amellere girmek, nefsinin hevasına uymamak, tembelliği atarak ibadete devam etmek, nafilelere devam ile sevgilisi tarafından daha çok sevilmesini arzu ettiği gibi, Allah'tan da üstün mevkiler dilemek gibi hususlara riayet etmektir. Allahü Teala muhabbet edenleri İsar ile vasıflayarak Haşr suresi 9. ayetinde muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler buyuruldu. Devamlı olarak nefsinin arzuları peşinde koşanların sevdikleri nefislerinin arzuları olduğu meydandadır. Allah'ı seven onun sevgisi karşısında nefsin isteklerini terk edendir. Nitekim şair ben ona yaklaşmayı o ise uzaklaşmamı istiyor. Benim arzularımı onun isteklerine feda ediyorum demiştir. Üstün sevgi başka ne kadar arzular varsa hepsini atar da sevgiliden başka hiçbir şeyden zevk almaz. Hatta rivayete göre Züleyha iman edip Yusuf aleyhisselamla evlendikten sonra Yusuf aleyhisselamdan vazgeçerek Allah'a ibadetle meşgul oldu. Bu ibadette o kadar ileri gitti ki Yusuf aleyhisselam onu gündüz yatağına davet ettiği vakit geceye kadar tehir ettirirdi. Gece gelince de gündüze bırakırdı. Ve Yusuf aleyhisselama ben bilmeden seni seviyordum. Onu bulduktan sonra artık ondan başka kimseye sevgim kalmadı dedi. Yusuf aleyhisselam benim bu davetim de Allahü Teala'nın emridir. Çünkü Rabbim bana haber verdi. Senden peygamber olacak iki oğlumuz doğacak dedi. Bunun üzerine Züleyha, madem ki Allahü Teala'nın emridir ve beni bunlara sebep kılmıştır, ben de onun emrine itaat ediyorum dedi. Demek ki Allah'ı seven ona isyan etmez. Bunun için Abdullah bin Mübarek, Allah'a isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder demiştir. Yine bu anlamda diğer bir şair, arzuların karşısında ben isteklerimi terk ediyorum. Canım sıkılsa da senin razı olacağın şeye ben razı oluyorum demiştir. Sehl'de sevginin alameti sevgilini kendi nefsine tercih etmendir. Her itaat eden Habib olamaz demiş ve doğru söylemiştir. Zira onun Allah'ı sevmesi Allahü Teala'nın da kendisini sevmesine sebeptir. Nitekim Maide suresi 54. ayeti ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler buyuruldu. Allahü Teala kulunu sevdiği vakit onu iltizam eder ve düşmanlarına karşı ona üstünlüğü sağlar. Düşmanları ise nefsi ve şehvetidir. Allahü Teala onu terk edip şehvetleriyle baş başa bırakmaz. Bunun için Allahü Teala Nisa suresi 45. ayetinde Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilendir. Allah bir dost olarak da kafidir, bir yardımcı olarak da yeter buyurdu. Sual: şayet isyan muhabbetin aslının zıddı olur mu? Cevap: İsyan muhabbetin aslının değil, kemalinin zıddıdır. Nice kimseler var ki kendilerini sevdikleri halde vücutları hasta ve nice kimseler vardır ki sıhhatli olmayı arzu ettikleri halde bilerek sıhhatlerine zararlı olan şeyi yemekten de geri kalmazlar.

Bunların bu davranışları kendi kendilerini sevmediklerine delalet etmez. Ancak marifet zayıf ve şehvet galip olduğu için bunlar sevgilinin hakkını yerine getiremiyorlar. Nuayman hakkındaki Resul-i Ekrem'in şu mübarek sözü bunu açıkça göstermektedir. Nuayman içkiye müpteladır. Zaman zaman yakalanır ve cezalandırılır. Bir defa sarhoş olarak Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarılıp cezalandırılınca ashabtan biri "Lanet olası, ne kadar da içki içiyor" demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onu tel'in etme, zira o Allah ve Resulünü sever" buyurmuş ve onun bu isyanı kendisini muhabbetten ayırmadığını bildirmiştir. İsyan ile asıl muhabbetten çıkmış olmaz, ancak kamil muhabbetten çıkmış olur. Nitekim ariflerden birisi, iman yalnız kalbin dış kısmına kadar girebilmiş ise, bunun sahibinin Allah'a olan sevgisi orta derecedir. İman kalbinin özüne girdiği vakit Allahü Teala'yı tam manasıyla sever ve isyanı terk eder demiştir. Uzun sözün kısası, muhabbet iddiasında bazı tehlikeler vardır. Bunun için Fudail, "Allah'ı seviyor musun?" diye senden sorduklarında sükût et. Zira sevmiyorum demek küfür. Seviyorum dersen tutumun sevenlerin tutumunda değildir. Allah'ın buğzuna uğramaktan sakın demiştir. Alimlerden birisi de cennette marifet ve muhabbet erbabının nimetlerinden üstün nimet, cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia ettiği halde bunlardan hiçbirisi kendisinde bulunmayandan şiddetli azap olan kimse yoktur dedi. Sevginin alametlerinden birisi de devamlı olarak kalp ve diliyle Allah'ı hatırlayıp onun azametini düşünerek onu zikretmektir. Zira bir şeyi çok seven onu çok anar. Demek ki Allah'ı sevmenin alameti onun zikrini sevmek, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i sevmek, peygamberini ve ona nispet edilen her şeyi sevmektir. Bir adamı seven, onun köpeğini de sever. Zira muhabbet kuvvetleşince, sevgilisinin etrafında bulunan her şeye de sirayet eder. Aslında bu, muhabbette ortaklık anlamında değildir. Çünkü sevgilisinin elçisini ve mektubunu seven bir insan, gerçekte sevgilisini sevmektedir. Bunun için Allah sevgisi kalbinde galip olanlar, Allah'ın bütün yaratıklarını severler. Çünkü onlar O'nun yaratığıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetlerden dolayı, beni de Allah için, Allah beni sevdiği için seviniz" buyurmuştur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, "Allah'ı seveni seven Allah'ı sevmiş. Allah'a ikram edene ikram eden Allah'a ikram etmiş olur" buyurdu. Müritlerin birisinden şöyle hikaye edilmiştir. "Ben irademe sahip olduğum yaşta Allah ile münacatın zevkine erdim. Bunun için gece ve gündüz Kur'an okumaya devam ettim. Sonra bana bir tembellik arız oldu da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bıraktım. Sonra bir gece rüyamda bir ses, "Beni sevdiğini sanıyorsan neden kitabımı kapattın? Benim oradaki ince itap ve kınamalarımı düşünmedin mi?" dedi. Uyanır uyanmaz Kur'an sevgisi yeniden kalbime doğdu ve eski halime döndüm. İbn-i Mesud radıyallahu anh, "İnsan kendisini Kur'an-ı Kerim ile denemelidir ve eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyorsa Allahü Teala'yı da sevmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sevmiyorsa Allahü Teala'yı da sevmiyor demektir" buyurdu. Sehl rahmetullahi aleyh, "Allahü Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmek. Kur'an-ı Kerim'i sevmenin alameti peygamberi sevmek. Peygamberi sevmenin alameti ise onun sünnetine uymak, sünnete uymanın alameti de
ahireti sevmek, ahireti sevmenin alameti dünyaya buğz etmek, dünyaya buğz etmenin alameti ise ondan ancak ahirete kendisini ulaştırmak için lazım olan miktarını almaktır, dedi. Sevginin alametlerinden birisi de yalnızlıkta Allah ile ünsiyet edip ona münacaat etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde ibadet etmektir. Sevginin en aşağı derecesi, sevgiliyle tenha yerde baş başa kalmaktan zevk almaktır. Allah ile münacaattan daha çok uyku veya hadis-i şerif ile meşgul olmaktan zevk alan kimsenin muhabbet iddiası nasıl doğru olabilir? İbrahim bin Ethem bir ara dağdan şehre indi. Nereden geliyorsun diye kendisine soranlara Allah ile münacaattan diye cevap vermiştir. Ahbar-ı Davud da kimseyle ünsiyet etme. Zira ben iki kişiyle münasebeti keserim. Birisi mükafatımın verilmesini geç görerek ibadetten ayrılan, diğeri de beni unutarak kendi haline razı olandır. Bunlardan yüz çevirdiğimin nişanı, bunları kendi hallerine terk edip dünyada şaşkınlık içinde bırakmamdır. Allah'tan başkasıyla ünsiyet ettiği vakit, ünsiyeti nispetinde Allahü Teala'dan uzaklaşmış ve sevgi derecesinden düşmüş olur. Rivayete göre, abidin biri bir ormanda uzun yıllar Allahü Teala'ya ibadet etmişti. Sonra bir gün ağaç dalları arasında yuva yapan bir kuşun yuvasına çekilip orada ötmeye başladığını görünce ben de bu ağaca yaklaşayım da burada ibadet edeyim ve hem de bu kuşun nameleriyle kendimi oyalarım der. Allahü Teala zamanın peygamberine o abide söyle. Mahluk ile ünsiyet etmek istediği için onu öyle bir derekeye düşürdüm ki hiçbir ameliyle bunu telafiye muktedir olamaz, buyurdu. Demek ki muhabbetin alameti sevilenin münacatı, gizli görüşmesiyle kamil ünsiyet etmek, onunla yalnız baş başa kalmayı tam manasıyla nimet bilmek ve bunlara engel olacak her şeyden tam manasıyla uzaklaşmaktır. Ünsiyetin alameti, sevgilisine hitap edip onunla gizli konuşan gibi, akıl ve fehmini münacatın zevkine kaptırıp, tamamen münacatın zevkine dalmaktır. Bu zevke hakikaten erenler olmuştur. Namazdayken evi yandığı halde farkına varmayanlar, namazdayken arızalı ayağı kesildiği halde acısını duymayanlar vardır. Böylece sevgi ve ünsiyet kendilerine galebe çalanlar için tenha yerler ve gizli görüşmeler göz bebeği olmuştur. Bu hallerde bütün sıkıntılarını atar, hatta ünsiyet ve muhabbet kalbini öyle kaplar ki tekrar tekrar sesler kulağa tırmaladıkça dünya işlerinden bir şey duymaz ve anlamaz olur. O hayran olmuş bir aşıktır. Diliyle insanlarla konuşurken kalbi Allahü Teala'ya bağlı ve onu tefekkürle meşguldür. Seven ancak sevdiğiyle itminane ulaşır. Katade, Rahat Suresi 28. Onlar, o inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde ona yöneldim ve onunla ünsiyet ettim, dedi. Sıddık-ı Ekber de radıyallahu anh, ihlas ile Allah sevgisini tadan kimseyi bu muhabbet dünya meşgalesinden alıkor ve herkesten vahşet ettirir, buyurmuştur. Mitraf da seven sevgilisinin sözünden ve onun bahsi yapılmaktan usanmaz, demiştir. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Beni sevdiğini iddia eden kimse gece yatar uyursa yalan söylemiş olur. Herkes sevgilisini tenhada arayıp bulmak istemez mi?
İşte ben gece vakti beni arayanlar için hazırım. Musa aleyhisselam, "Ya Rab, neredesin? Seni nerede arayayım?" deyince Allahü Teala, "Beni aramayı kastettiğin anda bulursun." buyurdu. Yahya bin Muaz da, "Allah'ı seven kendine buğz eder." demiştir. Yine Yahya, "Üç haslet kendisinde bulunmayan gerçek muhib, aşık değildir. Bunlar Allahü Teala'nın kelamı, yaratıkların sözleri üzerine, Allah'a mülaki olmayı, insanlara kavuşmak üzerine, Allah'a ibadeti, yaratıklara hizmet üzerine tercih etmektir." dedi. Allah'ı sevmenin alametlerinden birisi de Allah'tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek, Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği her dakikaya üzülmektir. Yoksa geçen zamanı için üzülmek ve tövbekar olmakla kendi kendini suçlamaktır. Ariflerden birisi, "Allahü Teala'nın öyle kulları var ki yalnız onu sevdi ve tamamen ona bağlandı. Onunla huzura kavuştular. Onlar ne dünyalık ile meşgul oldu ne de dünyalıktan kaybettikleri bir şeye üzüldüler. Çünkü meliklerinin mülkü tamdır. Onun dileğinin olacağını bilirler. Kendilerine ayrılan ellerine geçer. Ellerine geçmeyen ise Allahü Teala'nın tedbir ve takdiriyle olduğunu bilirler." dedi. Seven kimsenin vazifesi, bir anda olsa geçirdiği gafletinden dönmek istediği vakit hemen sevgilisine yönelmek ve kendini kınayarak, "Allah'ım, hangi kusurumdan dolayı beni senden ayırdın, huzurundan uzaklaştırdın da nefsime ve şeytana uymakla beni niçin terk ettin?" demeli ve bunu samimiyetle ifade etmek suretiyle geçmişini bağışlatmaya çalışmalı ve bu hatası yeniden ihlas ile ibadete ve zikre sarılmasına vesile olmalıdır. Seven, sevdiğinden başka bir şey görmez ve her şeyi ondan bilirse, kendisinde üzüntü ve şüphe diye bir şey kalmaz. Her şeyi gönül hoşluğu ve rıza ile karşılar. Sevgilisinin kendi hakkında ancak hayırlı olanı takdir ettiğini bilir de, Bakara suresi 216. ayetinin ortasında, "Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken sizin için o hayırlı olur." meali yazılı bu ayeti hatırlar ve bununla teselli bulur. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de taati bir nimet bilip ondan ağırlanmamak ve onun külfetini kaldırmaktır. Nitekim birisi, "20 yıl uğrunda zahmet çektim, 20 yılda zevklendim." demiştir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, "Sevmenin alameti neşenin devamı ve bedeni yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır." dedi. Zatın birisi de, "Sevgi üzerine yapılan amele tembellik girmez." demiştir. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de Allah'a kulluk edenlere şefkatli ve merhametli olmak, düşmanlarına ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara karşı da şiddetli davranmaktır. Nitekim Allahü Teala Feth suresi 29. ayetinin başında, "Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler." buyurdu. Allahü Teala velilerini bu vasıfla tavsif etmiş ve şöyle buyurmuştur: "Onlar ki çocuk bir şeye zorlandığı gibi beni sevmek için kendilerini zorlar. Herkes kuşun yuvasına yöneldiği gibi benim zikrime yönelir. Kaplan hışımlandığı vakit kızdığı gibi harama kızar da karşısındakilerin az veya çok olmalarına aldırış etmezler." Bütün bunlar Allahü Teala'yı sevmenin alametleridir.
Bu alametler kimde tamamlanmışsa sevgisi de kemalini bulmuş ve halis olmuştur. Ahirette içeceği şerbet halis ve tatlıdır. Huzur ve refahı da son haddini bulmuştur. Fakat Allah sevgisiyle başka sevgileri karıştıran, o da sevgisi nispetinde istifade eder. Çünkü onun şerbetine de mukarreplerin şerbetinden karışmıştır. Nitekim İnfitar suresi 13. ayetinde "İyiler şüphesiz nimet içindedirler" buyuruldu. Mutaffifin suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde "Sonunda misk kokusu kalan, mühürlenmiş saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar, bunun için yarışsınlar. Onun katkısı, gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır" buyurulmuştur. İyilerin şerbetlerinin temiz olması, mukarrepler için olan halis şerbetlerle karışmış olmasındandır. Buradaki şarap, şerbet, cennetin bütün nimetlerinden ibarettir. Cennete girip onun nimetlerinden, köşk ve hurilerinden yararlanmak için dünyada ibadet eden ve bunu arzu edip sevenlerin zevki ahirette bu kadarla sona erecektir. Yani bu maksatla çalıştığının mükafatını alacak ve daha ileri gidemeyecektir. Çünkü muhabbet bakımından insana canının arzu ettiği ve gözünün zevklendiği şeyler verilir. O, cenneti ve oradaki varlıkları isteyip onlar için çalıştığına göre onları alır. Fakat kim ki evi, mülkü, cenneti ve cennetin nimetlerini değil de onun sahibini ve malikini ister, sıdk ve ihlas ile yalnız onu sever ve ona bağlanırsa, o da Allah indinde malum olan sadakat koltuğuna oturtulur. Ebrar, iyiler, cennetin parklarında hurilerle zevklenirken, mukarrepler Allahü Teala'nın civarında olur, ona yönelir ve gözlerini ona dikerler. Onlar cennetin bütün zevklerini ilahi tecelliyatın bir zerresiyle değişmezler. Bir kısmı maddi şehvetlerinin tatmini peşinde ve zevkinde olurken, diğer bir kısmı da ilahi mecliste bulunur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin çoğu saf dil insanlardır. Âlâ-yı illiyyin, yüksek makamlar basiret sahipleri içindir" buyurmuştur. İlliyinin manasını anlamaktan akıllar aciz kaldığı için Allahü Teala Mutaffifin suresi 19. ayetinde "İlliyinin ne olduğunu sen bilir misin?" buyurmuştur. Nitekim Kariya hakkında aynı şeyi beyan ederek Kariya suresi 1, 2 ve 3. ayetlerinde "O kıyamet, nedir o kıyamet? Ne bildirdi sana? Nedir o kıyamet?" buyurmuştur. Yine Allah'ı sevmenin alametlerinden biri de sevgisinde korkak, heybet ve azamet-i ilahiye karşısında hor ve hakir olmaktır. Bazıları korkunun sevginin zıddı olduğunu sanırlar ki bu böyle değildir. Ancak güzelliği anlamak sevgiyi gerektirdiği gibi Allahü Teala'nın azametini anlamak da korkuyu gerektirir. Özel sevgiler için muhabbet makamında başkaları için olmayan korkular da vardır. Hatta bir kısım korkuları diğer korkulardan daha şiddetlidir. İlk korkuları Allahü Teala'nın onlardan yüz çevirme korkusudur. Bundan önemlisi araya perde girme. Bundan daha önemlisi Allahü Teala'nın civarından uzaklaştırılma korkusudur. İşte bu mana Hud suresinde vardır. Allahü Teala Hud suresi 95. ayetinde "Bilin ki Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı"
buyurdu. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ayet kocaltmıştır. Uzaklık korkusunun verdiği heybetin gönüllerde büyümesi, daha çok yakınlık zevkine varıp onunla ülfet edenlerde görülür. Uzaklaştırılmış olan kimselerin uzaklaştırıldıklarına dair söylenen sözü duymak bile yakın olan kimseleri kocaltır. Uzaklığa alışkın olanlar zaten yakınlığa yaklaşamaz ve yakınlık zevkine varmadığı için uzaklık korkusundan ağlamaz. Sonra olduğu yerde kalıp da ilerleyememe korkusu gelir. Çünkü yakınlık derecelerinin sonu yoktur. Kula layık olan her nefes biraz daha Allah'a yaklaşmaya gayret etmektir. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, iki günü bir olan aldanmış, bugünü dününden kötü olansa lanetlenmiştir buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kalbime öyle şeyler gelir ki gece gündüz 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuşlardır. Resulullah'ın istiğfarı birinci kademeden idi. Çünkü her geride kalan kademe ikinciye nispetle Allah'a biraz uzaklıktır. Allahü Teala dünya şehvetlerini taatim üzerine tercih eden alime yapacağım ukubetin ehveni, bana olan münacatın zevkini ondan kaldırmaktır buyurmuştur. Şehvetleri sebebiyle ziyadeliği kaldırmak avam için bir cezadır. Havassa gelince onların yalnız benlik iddiaları, kendilerini beğenmeleri, eltaf-ı ilahiyenin daha başlangıcındaki eğilmeleri onları ziyadeden mahrum eder. Bu öyle gizli bir aldatmadır ki bundan ancak kuvvetli direnme ve dayanma imkanlarına sahip olanlar korunabilirler. Daha sonra da kaybettiği mevkiini bir daha elde edemeyeceği korkusu gelir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği, çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
9: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen, 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmaha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yarımlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım 0212 297 02 73.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net. En güzel ezgi.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugünkü konumuz ahlaki sorumluluk. Evet, sorumluluk dediğimiz zaman şunu görüyoruz. Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarından ötürü hesap verme yükümlülüğü altında bulunması halidir. Bu hesap verme durumu, bireyin yaptığı eylemler karşısında ödül ya da ceza almasını beraberinde getirir. Karşılık bazen maddi, bazen de manevi olabilir. Kimi zaman bu dünyada, kimi zaman da ahirette tezahür eder. İslam inancına göre insan yaratılışı gereği sorumlu bir varlıktır. Çünkü ona iyilikle kötülük, hakla batıl, doğruyla yanlış açıkça gösterilmiş. Bu ikilem arasında tercih yapma hakkı tanınmıştır. Seçimini yapabilmesi için gerekli olan akıl, irade ve eyleme geçirme gücü ile donatılmıştır. Böyle bir insanda irade verilmiştir. Bu iradeyi iyiye de kullanır, kötüye de kullanabilir. İnsan özgür iradesiyle istediğini seçebilir. Dilediği gibi davranabilir. Ancak bu özgürlük onu tercihlerinden sorumlu kılar. Yaptıklarının sonucunu üstlenme yükümlülüğünü ortaya çıkarır. Bir davranışın iyi ya da kötü oluşu karşılığını da şekillendirir. Yani ödül ya da cezadır. Evet, yani sorumluluk kısaca kişinin kendi davranışlarından ötürü hesap verme yükümlülüğü altında bulunması halidir. Şimdi insana bir irade verilmiş. Bu iradeyle iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği verilmiş. İnsan iyi nedir, kötü nedir bildirilmiş ve bu bilgiyi karşılığında iyi şeyler yaptığında mükafat, yanlış işler yaptığı zaman, kötü işler yaptığı zaman da bunun dünyada da ahirette de bunun bir karşılığı vardır. Yani bunun zararını görür. O açıdan seçimini doğru yapması gerekiyor. Seçimini yapabilmesi için gerekli olan akıl, irade ve eylem görüşüne gücüyle donatılmıştır. Böyle bir yeteneğe sahiptir. İslam'da sorumluluk alanı Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirtilmiştir. Yani insan ben neden sorumluyum ki dediğinde sorumluluk Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim göndermiş, peygamberler göndermiş. İşte son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o da Kur'an-ı Kerim'i Cebrail vasıtasıyla, vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Peygamber Efendimiz de o zamanki sahabelerine ve oradan da günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Dolayısıyla işte insanlar Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşamak durumundadır. İşte Kur'an ve sünneti de en güzel şekilde ortaya koyan alimler, işte mezhepler oluşmuş. İşte bu mezheplerin oluşumuyla da daha kolaylaştırılmış. Zor değil ama insanlar işte ben şunu anladım, ben bunu anladım diyerek yanlış yollara sapmamak için ayet hadisler ışığında alimler de bunu daha ne yapmış? İnsanların o günündeki insanların anlayacağı noktaya getirmiş. Dolayısıyla işte bugün mezhepler diyoruz. işte Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fuka olarak böyle bir ilim ortaya koyularak, işte mezhepler içtihat ederek inanç boyutu, ibadet boyutu, ahlak boyutu, helal haram boyutu çok net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Yani bugün ben işte inanç nedir, ibadet nedir, ahlak nedir, helal haram nedir ben bilmiyorum, öğrenemiyorum deme lüksü yok. Eğer kişi akli dengesi yerindeyse, herhangi bir problemi yoksa, bu kişi öğrenebilir, yerine getirebilir. Tercihlerinden bu manada sorumludur. İyi şeyler yapmışsa tamam, ne güzel. Kötü bir şey yapmışsa bunda bir mazeret olamaz. Çünkü ayette Rabbimiz öyle buyuruyor. Biz peygamberler gönderdik ki yarın ahirette bizim bundan haberimiz yoktu deme şansı olamayacak. Çünkü Kur'an gelmiş, peygamber gelmiş, her şey ortada. Her şey ortada olduğuna göre benim bundan haberim yoktu, ben bilmiyorum deme lüksü olmayacaktır. O açıdan da insanlar yaptıklarından sorumludur ve yaptıklarına karşı dikkat etmesi gerekiyor. İyi şey yaparsa lehine olacak, kötü bir şey yaparsa aleyhine olacak. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Câsiye Suresi'nin 15. ayetinde. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Onun için insan niye iyi bir şey yapayım? Lehine olacak da onun için yap. Niye kötü bir şey yapmayayım? Zararına olacak ki onun için yapma. Yani Cenab-ı Hak insanların kar etmesini, zarar etmemesini, yani kendi insanların lehine olsun, aleyhine olmasın diye uyarıyor. İyi yol var, kötü yol var. Helal var, haram var. Sevap var, günah var. İyi var, kötü var. Onun için iyiden yana, doğrudan yana, haktan yana, caiz olanı yapıp caiz olmayanı terk etmek. Bu kişinin lehine. İslam'da sorumluluk alanı Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlenmiştir. Bu sorumluluğun sonuçlarını da yine ilahi irade tarafından tayin edilmiştir. Yani ortaya koyulmuştur. Bu kapsamda bazı fiillerin dünya hayatında karşılığı varken asıl karşılık ahirette ortaya çıkar. İnsan bu dünyada sergilediği tüm tutum ve davranışlarından ötürü ahirette de hesaba çekilecektir. Şimdi tabii ki insanların en büyük yanılgısı şu, günümüzdeki insanlar. Yaptıkları iyiliklerin, yaptıkları kötülüklerin hemen peşin olarak iyiliğin mükafatını, kötülüğün hemen zararını görmediğini, görmeyeceğini düşünerek iyi şeyleri yapmada gayretli olmuyor, kötü şeyleri yapmaktan da kendini zorlamıyor, yani sabır etmiyor. Yani iyi şeyleri yapmayı tercih etmiyor, kötü şeylerden de kaçınmıyor. Niye? Çünkü insan çabuk olanın peşine düşüyor. Ayette öyle buyuruyor. Onlar çabuk elde edeceği şeylerin peşine düşerler. Zevk hemen alabilir. Onun peşine düşüyor. Ama helal mi haram mı? O tarafı kurcalamıyor. Niye? Böyle genel bir şey var. Nefsani, şeytani duygu var. İyi şeylerin hepsinin içine gelmez. Şeytanın içine gelmez. Şeytan o kişiye hemen yaklaşır. İyi bir şey mi yapacak? Öyle zor gösterir ki şimdi kalk, mesela bir namazdan bahsedelim. Namaz kılacak. Ya şimdi gidecek, abdest alacaksın. Vesvese veriyor. İşte gideceksin şimdi namaz kılacaksın. 10 dakika, 15, 10 dakika falan. Zor gösteriyor. O da geciktirebilme ve sonra kılarsın, sonra kılarsın, kıldırmamaya çalışıyor. Yani namaz kılmayanlar için de zaten hiç gerek duymuyor yani. Dediğimiz gibi iyi şeylerin hemen karşılığını alamayacağını, kötü şeylerin de yaptığında nefsin işine de geldiği için hemen de zararını görmeyeceği için rahat yapabiliyor. Evet, burada büyük bir aldanış var. İşte imtihan da burada başlıyor. Dolayısıyla insanlar genel olarak yani İslami anlayış bilincinde, İslami yaşayış içerisinde değilse, böyle bir gayreti yoksa, böyle bir bilince sahip değilse, genel olarak insanları kandırmak çok kolay. Nefis de şeytan da çok rahat kandırıyor. Görüyorsunuz, o kadar sorumsuzca yaşanıyor ki, işte konumuz itibariyle de ahlaki sorumluluk. İnsanın sorumluluğu var. İslami anlayış var, İslami yaşayış var. Yaptığı şey İslami anlayışa, yaşayışa uyuyor mu, uymuyor mu? Uyuyorsa ne hala? Ne mutlu, ne iyi. Uymuyorsa yazık olur. Uymuyorsa gerçekten kendi aleyhine olur. Onun için Rabbimiz demin de ayeti belirttiğimiz gibi, İyi bir şey yaparsan lehinize, kötü bir şey yaparsan aleyhinizedir buyuruyor. Câsiye suresinin 15. ayet. Yani bir şey lehimize mi olsun, aleyhimize mi olsun? İşte madem lehimize olanı tercih etmek zorunda olduğumuza göre, bir insan işte 3 sene sonra, 5 sene sonra ödeyeceksin, şu kağıda imza at dese, ya nasıl olsa 3 sene sonra, 5 sene sonra ödenecek para, atayım gitsin demez. Abi niye atayım der ya? Benim lehime burada ne var yani? Lehime bir şey mi var? Yok. Niye atayım? Yani niye atayım yani? Ama hemen değil. İşte 5 sene sonra, 10 sene. Ya tamam da niye atayım yani? 10 sene sonra da olsa niye ben atayım der. Peki 10 sene sonra, 15 sene sonraya maddi bir durumda imza atmıyorsun. Ya işte sen 10 bin lira ver, 10 sene sonra işte 15 bin lira alacaksın. Tamam da niye yani yapayım? Garanti bir şey yoksa der. Yani nasıl olsa uzak bir ihtimal diye ne yapmaz? Yanlışa onay vermez. Aynı şey İslami açıdan da değerlendirdiğimizde, İyi bir şey yaptığında bunun mükafatı olacak. İşte öldüğün zaman. Ya ölüm çok uzak bir zaman mı? Her an ölürsün, hesabını vereceksin. Ya işte ben 60 yaşına kadar, şimdi işte 20 yaşındayım, 80 yaşına kadar yaşarsam 60 sene var. Ya senin 80 sene yaşayacağını nereden biliyorsun? Velev ki 80 sene yaşa. 80 yaşında insanları görmüyor musun? Sor bakalım. 80 seneyi 8 dakikadan önce anlatır. Hadi 2 saat anlatsın. Ne anlatacak yani? Gelmiş, geçmiş, bitmiş. Ve çabuk da geçiyor yıllar. Saniyeyi görüyoruz. Gözünü aç kapa, 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye hemen geçiyor. Anlamadan diyorsun ya akşam oldu. Anlamadan hafta geçiyor. Anlamadan ay geçiyor. Anlamadan yıl geçiyor. Kişi mesela resimlerini alıp karşısına koysa, çocuktu, bir sene sonraki resmine baksa aradaki farka bak. 5 sene sonraki resmine baksa aradaki farka bak. Yürümüyordu, 3 sene sonra yürümeye, 2 sene sonra yürümeye başladı. Doğru düz konuşamıyordu, 7 yaşında okula başladı. 6 yaşında okula başladı. Ve işte efendim 15 yaşında oldu, delikanlı oldu. 20 yaşına geldi, olgunlaştı. 40 yaşına geldi, saçları beyazlamaya başladı. 40-50 yaşına geldi, saçları beyazlamaya başladı. 60 oldu, yaşlılık belirtileri gösterdi. Resimleri böyle 10'ar yıl yan yana koyun, ne kadar büyük bir değişiklik olduğu görülecektir. Yani zaten yani günler, haftalar, aylar, yıllar geçiyor. O açıdan bunu ne yapması gerekiyor kişi? Bu bilince ermesi gerekiyor. Onun için ahlaki sorumluluk hadisesi çok önemli. Evet, İslami anlayışta sorumluluk 3 ana başlık altında toplamak mümkün. Bir, vicdani ahlaki sorumluluk. Madem ki sorumluluğumuz var, öncelikle bu sorumluluğumuza baktığımızda vicdani yani ahlaki sorumluluk. Yaratılışı bozulmamış her insan iş dünyasında iyiyi takdir eden, kötüyü ise mahkum eden bir vicdanla donatılmıştır. Bu vicdan kişiyi zaman zaman takdir eden, zaman zaman ise suçlayan bir iç otoritedir. Yani insanın fıtratında şu var. Zaman zaman insan takdir eden, ya iyi ki şunu yapmışım, iyi yapmışım, bak güzel yapmışım. Yanlış yaptığında da ya yanlış yapmışım, keşke yapmasaydım diye iç otorite vardır. Peygamber Efendimiz şu sözleri bu sorumluluğun ehemmiyetini açıkça ortaya koyar. Müftüler sana fetva verse de sen yine vicdanına danış. Darimi hadis kitabında bu büyü bahsinde var. Yani vicdanına danıştığın zaman sen müftüye her şeyi anlatmamış olabilirsin. Vicdanına danış. Yani fetvayı müftü verse bile evet bir sorun yok bu söylediğine göre dese de sen vicdanına iyi danış. Yani söylediklerin doğru mu? Söyledikler üzerinde vicdanın rahat mı? Evet. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kötülük içine sıkıntı veren şeydir. Sahih Müslim'de geçiyor. Yani kötülük içine sıkıntı verir. Vicdanını rahatsız eder. Hani zaman zaman insanlar söyler. Bak sen bunu söylüyorsun ama vicdanın rahat mı? İçin rahat mı yani? Rahatlıkla buna onaylıyor musun? Eğer kişi doğruyu biliyorsa evet yani demese bile vicdanı sızlar. Vicdanı rahatsız olur. Dolayısıyla ikincisi içtimai, toplumsal sorumluluk. Yani birisi vicdani, ahlaki sorumluluk. İnsanın vicdanen iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor bilir. Yani iyi bir şey yaparsan vicdanın sızlamaz. Yani rahat olursun. Ama yanlış bir şey yaparsan vicdani rahatsızlık olur. İşte kötülük insanın kalbinde insana şey verir, sıkıntı verir. İki, içtimai, toplumsal sorumluluk. İslam insanı yalnızca bireysel bir varlık olarak görmez. Onu toplumun bir parçası olarak ele alır. Birey hem topluma karşı sorumludur hem de toplumun iyiliği uğruna gayret etmekle yükümlüdür. Yani bu tür davranışlar, bu tür sorumluluğu değerlendiren ve denetleyen otorite bireyin çevresini oluşturan toplumsal yapıdır. Yani insan bir iyi bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi yaptı? İnsanlar çevresi bak iyi yaptın diyen denir. İyi yaptın. İnsanlara yardım ettin. Annene iyi davranıyorsun vesaire. Yani iyilik çeşitlidir. O çeşitleri gördüğünde takdir görür. Eğer zarar verdiğinde toplumun da rahatsız edici bir durum olduğunda yanlış işleri gördüğünde evet burada yanlış yaptın denir. Üçüncüsü dini sorumluluk. İlahi kudretin çizildiği sınırlar çerçevesinde ortaya çıkan dini sorumluluk insanın yaratıcısı ile olan ilişkisini esas alır. Bu sorumluluk insanın fıtratında var olan inanma ihtiyacından doğar ve diğer sorumluluk alanlarını tanımlar. Dini bilinç zayıfladığında ahlaki ve toplumsal sorumluluklar da çözülmeye başlar. Çünkü kalplerden Allah korkusu ve ahiret endişesi silinirse insanlar sınır tanımaz hale gelir. Yani helal ve haram duyarlılığı yoksa tabii ki insanlar sırrı tanımaz, helal haram tanımaz, sevap günahı tanımaz. Rahatlıkla kötülüğü yapar. İslam insanı sorumluluk sahibi bir varlık olarak tanımlar. Zira her birey kendi iradesiyle yaptığı her işin, söylediği her sözün hesabını vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla böyle bir yükümlülük altında olanlar işte ergenlik çağına girdikten sonra bu yükümlülük altına girmiş oluyor kişi. Bu yükümlülük altına giren kişi yaptığı iyilikten sorumludur ve onun mükafatını görecek. İyilik ve kötülükten insanlar sorumludur. Yani iyilik yaptığı zaman bunun karşılığı iyiliktir, sevaptır, hayırdır. Kötülük yaparsa cezadır. Şimdi dediğimiz gibi mükafat ve ceza sorumluluk sahibi insan için iyi şey yaptığı zaman mükafat ve kötü bir şey yaptığı zaman ceza. Peki burada soru demin de şey yaptığımız gibi belirttiğimiz gibi nasıl ceyran ediyor iyiliğe karşı mükafat ve yapmış olan yanlışlığa karşı da ceza. Şimdi burada insanlar işte dediğimiz gibi bu mükafat ve cezayı da iyi bir şekilde değerlendiremediği için nefis ve şeytan burada gevşek davranabiliyor, duyarsızlaştırabiliyor, kişiyi gaflete düşürebiliyor. İnsan çabuk elde edeceğin peşine koşuyor çünkü. Ayet-i Kerime'nin de belirttiği gibi. Çabuk elde edeceğin şey. Ama aradan biraz zaman geçtiğinde sanki nasıl olsa yakın bir tarihte değil düşünerek iyiliğe de gevşek davranıyor. Kötülükle karşılaştığında onu ertelemiyor. Yani onu terk etmiyor biliyor. O anki zevkten, keyiften, maddi şeyden, kazançtan kazanç görüyor. Geliri kazanç görüyor. Faiz, kumar, işte rüşvet, bunlar insana cazip geliyor. Havadan gelen para. Ama bunun cezası var, zararı var. İşte insan burada bu şeyi algılamakta yani algılayamıyor. Yani algılamak için gayret etmiyor. Daha doğrusu İslami anlayış çerçevesinde düşünmediği için hep sadece dünyevi düşündüğü için, maddi düşündüğü için bu maddi olarak bana bir kazancı var mı yok mu çerçevesinden değerlendirdiğinde bu şekildeki anlayış onu yanlışa sürükleyebiliyor. Yanlış adımlar atabiliyor. Şimdi kişi iyilik yaptığı zaman kazancı ne olur? Evet. Her yapılan iyi şeyin kazancı vardır. İlk kazancı şöyledir. Kalbine huzur iner. Namaz mı kıldın? Kalbine huzur iner. Huzurlu olursun. Huzur parayla satın alınmaz. Vicdani rahatlıkla elde edilir. Doğru olanı yapmakla kazanılır. Annenizi sevindirdiniz. Annenizin duasını aldınız. Annenize babanıza iyi davrandınız. Bir insana yardımcı oldunuz. İnancınıza uygun davrandınız. İbadetlerinizi yapıyorsunuz. Ahlaki sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz. İşte bunun kazancı ilk etapta kalbinize huzur gelir. Kazancınıza bereket gelir. Yaşayışınıza huzur gelir. Başınıza bir takım musibetlerden iyilikler, kötülükleri giderir. Sadaka belaları defeder. Anne baba duası belaları defeder. Bazıları diyor ki ya başım dertten kurtulmuyor. Abi sen ne yapıyorsun ki yani? Yaptığın ne yani? İyilik yapmazsan, iyi şeyleri yapmazsan sorunlar yaşayabilirsin. Yaşamayan da var. Bugün yaşamasın, yarın yaşasın. Hayatın bereketi gider. Huzur gider. Adam zengin, imkanlara sahip ama yine vicdanı rahat değil. Kazancı helal değilse, yaptığı iş caiz değilse bu adam rahat olamaz. Vicdanı onu rahatsız eder. Onun için bazıları diyor ya adam zengin ama huzurlu değil. Olmaz. O açıdan Rabbimizin de beyan ettiği gibi Zümer suresinin 10. ayetinde iyilik yapan iyilik görür. Huzur bulur. Hayatına huzur gelir. Hayatına hayatı bereketlenir. Bir takım sıkıntılardan korunur. Onun için iyilik iyidir diyoruz. İyi şeyleri yapmak lehine, kötü şeyler insanın aleyhine. Onun için iyi şeylerden yana olmak, kötü şeylerden uzak durmak durumundayız. Değerli Özel Efem dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de işte ahlaki sorumluluktan bahsettik. Ahlaki sorumluluk dediğimizde İslami anlayışta sorumluluk 3 ana başlık altında toplanır demiştik. Birincisi vicdani ahlaki sorumluluk. İkincisi içtimai toplumsal sorumluluk. Üçüncüsü de dini sorumluluk. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki herkes kendi karakterine uygun davranır. Rabbiniz kimin doğru yolda olduğunu da en iyi bilendir. İsra suresi 84. ayet. Evet, Rabbimizin de beyan ettiği gibi herkes kendi karakterine uygun davranır. Herkes Rabbin kimin doğru yolda olduğunu da en iyi bilir. Yani insan ben doğruyum, ben doğru iş yapıyorum demekle doğru olmuyor. Allah kimin doğru yolda olduğunu bilir. Çünkü emirler belli, yasaklar belli. İnsanlar da vicdanına danıştığında bunu görmesi zor olmaz. Eğer insan yaptığı işten ve söylediği sözden sorumlu tutulmasaydı, dinin farz, haram ve mubahları da anlamını yitirirdi. Yani iyilikle kötülüğün, doğruyla yanlışın bir farkı kalmazdı. Oysa Yüce Allah şöyle beyan eder. O Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Onlarsa, insanlarsa sorumlu tutulacaktır. Enbiya suresi 23. Yani Allah sorumlu değildir. Allah yanlış yapmaz ve Allah'a kimse de sorumluluk yükleyemez. Ama insanlar yaptıklarından sorumludur buyuruyor Enbiya suresinin 23. ayetinde. Yani sorumluluğumuz var mıdır? İşte Enbiya suresi diyor ki onlar sorumlu tutulacaktır. İnsanlar sorumludur. Ve sorumluluklarının yerine getirip getirmediğinden imtihana tabi tutulmaktadır. Ve bundan da sorulacaktır. Evet, sorumluluk kişinin kendisine düşen görevleri vaktinde doğru bir eksiksiz şekilde yerine getirmelidir. Burası çok önemli. Yani insan sorumluluk kişinin kendisine düşen görevleri inanç, ibadet, ahlak, helal ve haram anlayışına uygun davranması gerekiyor. Helalse yapması, haramsa terk etmesi gerekiyor. Sorumluluk bilinciyle hareket eden kimse disiplinli bir çalışma, ahlaklı, verimli bir hayat anlayışı ve kaliteli bir hizmet bilinci kazanır. Bu bilinçle yaşayanlar hem dünyada huzura erer hem de ahirette kurtuluşa ulaşır. İslam'da ahlak kurallarının yaptırım gücü sadece toplumun kınaması veya bir takım cezai önlemler değil, kalplere yerleşen Allah korkusu ve sorumluluk duygusudur. Bu sebeple Müslüman kendisini kimsenin görmediği ve vicdani ile baş başa kaldığı yerlerde bile ölçülü davranır. Çünkü insanda bu duygu vardır. İnanan bir insan, iman eden insan, Allah her şeyi görür, her şeyi duyar, her şeyi bilir ve iyi şeyleri, kötü şeyleri bilir ve tespit edilir. İyinin karşılığı vardır, mükafattır, kötülüğün karşılığı vardır, cezadır. Onun için inançlı bir insan bütün davranışlarından Allah tarafından görülebildiğini bilir. Dünyada yaptığı her işi ve davranışı kıyamet gününde sorguya çekileceğine, iyi davranışlarda bulunanların bunun mükafatını, bunun faydasını göreceğini, kötülük yapanların da cezalandırılacağına inanır ve ona göre davranır. Böyle bir inanca sahip olmayan ve başkaları tarafından da duyulup kınanmayacağını anlayan kimse ise fırsat buldukça her türlü kötülüğü yapabilir. Evet. Şimdi Tabii ki sorumluluk bilincinde olanlar iyi bir şey yaptığı zaman bunun dünya ve ahirette faydasını olacağını bilir. Allah'a emrettiği için, Allah rızası için bu sorumluluğu yerine getirir. İnancı neyi gerektiriyorsa, itikadı, inancı, iman eden insan iman ilkelerine uyar. İnancın gereğini yerine getirir. Allah'a inanır, peygambere inanır, kitaplara inanır, ahiret gününe inanır, cennete cehenneme inanır. İyi şeyler yaptığı zaman mükafat, kötü şeyler yapacağı zaman cezası

yapacak, kim yapmayacak? Bunların tespiti için insanlar yaratılmıştır, dünyaya gönderilmiştir, dünyadaki imkanlar sunulmuştur. Bu sunulan imkanlardan caiz olanı yapması, caiz olmayanı terk etmesi istenmektedir. Bu bir imtihan. İnsanlar bu imtihanda özgürdür. İsteyen kafasına göre takılabilir ve takılıyor da zaten. Kendi bilir. Çünkü imtihanda engel yok. Bazıları şöyle diyor, ya işte bu kadar zulümler oluyor, Cenab-ı Hak müdahale etmiyor, etmez. Çünkü imtihan. Kim ne yaparsa yapsın bunun karşılığını görecek, kaçacak bir yeri yok çünkü. İnsan ölecek ve hesap verilecek. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görecek. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu da görecek. Zilzal Suresi'nin 7 ve 8. ayette net çok ayetler var. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa lehine. Kendi bilir. İmtihanın şeyi budur. Günümüzde de işte okul imtihanlarında görüyorsunuz. İstediği kadar dersine çalışmaz. İstediği kadar istenileni yapmaz. Kendi bilir. Neticede eline karne verilecek. Neticede senin durumun bu denecek. Sınıfta kaldın diyecekler. Veya sınıfı geçtin, mükafat diyecekler. 2'di 3 oldu, 3'tü 4 oldu. Veya işte diplomayı alacaksın. İşte ahirette de böyle. İstediğin gibi davran insan. Ayette de öyle buyuruyor Rabbimiz. Dileyen inanır, dileyen inkar eder. İnanan inandığı gibi yaşarsa mükafatını görür. İnanmayan da bunun zararını görür. Yani biz bu İslam'a inanmayan, İslam'ın prensiplerini yerine getirmeyenlere üzülüyoruz. Çünkü aleyhine olacak. Yoksa işte davet, tebliğ görevimiz, sorumluluğumuz var. Biz onun için hem kendimize, hem inanan topluma, hem de inanmayan topluma veya inanıyor ama inandığı gibi yaşamıyorsa bizim görevimiz, sorumluluğumuz onlara davet ve tebliğ görevi yapmak. İnancı bozuksa inancının İslami inanca sahip olması. İbadetlerini yapmıyorsa ibadetlerini yapması. Ahlaki sorumluluğunu yerine getirmiyorsa ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi. Helal harama karşı bir gevşekliği varsa helal olanı tercih etmesi, haram olandan sakınması ile alakalı çağrılarda bulunmalıyız. Bulunmak durumundayız. Hatırlatmak durumundayız. Yani bak biz iyi şey yapıyoruz da işte onlar yapmıyor da biz onlardan üstünüz. Öyle bir şey yok. Yani üstünlük müstünlükle alakası yok. Kim sorumluluğunu yerine getirse lehine, kendi lehine dünyada da ahirette de. Kim getirmezse aleyhine. Şimdi biz niye yapanlar niye yapıyor? Kendi lehine olacak. Peki diğer insanların aleyhine olacaksa bunu seyretmemiz doğru olur mu? Yani ne yapalım? Kendileri bilir. İsteyen istediğini yapsın. Neticede cehennemi boylar. Tamam da senin sorumluluğun neydi? Yanlışa gidene yanlışa gitmemesi için uyarıda bulunman. Sizi Allah'a çağırandan ve salih amel işleyen, sorumluluklarını yerine getiren ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Yani Müslümanca yaşayandan daha güzel ne vardır? İnsanları Allah'a çağırıyoruz. Allah'ın emirlerine çağırıyoruz. Helali harama çağırmak durumundayız. Çünkü insanlar yanlış yaparak adeta uçuruma gidiyor. Cehenneme gidiyor. Bize ne ya, giderse gitsin denir mi? Yaşadığımız dünyada bile bir insan bir bir yanlışa düşmemesi için uyarıda bulunur. Ama şöyle yapma bak senin zararın olur diye. Dolayısıyla bir insanın sorumluluğunda şu vardır. Hem kendi ferdi sorumluluğunu yerine getirmeli. İki, ailevi sorumluluğu yerine getirmeli. Üç, toplumsal sorumluluğu yerine getirmeli. Yani bana ne demek durumunda değildir. Onun için Yüce Allah şöyle buyurur. Kim zerre kadar iyilik yaparsa
onun mükafatını görür, kim de zarar

0: zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayet. Bu insan, bu inancı taşıyan bir Müslüman hayatını sorumluluk bilinciyle yaşar. Davranışlarına dikkat eder. Kimseye kötülük yapmaz. Ve elinden geldiğince iyilik yapmaya çalışır. Bir insan İslam'ın emir ve yasaklarına ne kadar uyarsa o ölçüde güzel ahlak sahibi olur. Buna karşılık bu kuralları ne kadar ihlal ederse İslam ahlakından o derece, yani kim de ihlal ederse, uzak durursa İslam ahlakından o derece uzaklaşır. Bu durum hem kendisine hem de çevresine maddi ve manevi zarar verir. Sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterenler ise hem dünyada huzur ve güven kazanır, hem de ahirette bunun mükafatını görür. Evet, işte burada da açıkça görüldüğü gibi iki tablo vardır. İnsan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevlerinden sorumludur. Kim bu sorumluluklarını yerine getiriyor, kim getirmiyor, bunun için de imtihana tabi tutulmuştur. Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim peygamberler vasıtasıyla gönderilmiştir. Cenab-ı Hak peygamberler seçmiştir. Peygamberlerden seçkin insanlardır resuller, peygamberler, nebiler seçkin insanlardır. Onları seçer ve onlara vahiy yoluyla, Cebrail vasıtasıyla vahiy gelir ve onlar da öncelikle kendisi buna inanır, kendisi yerine getirir, ailesine şey yapar, ailesine bu sorumluluğu iletir ve ailesinin yerine getirmesine çalışır ve ondan sonra çevresine bunu tebliğ eder. İşte bir Müslüman için de durum budur. Biz, her insan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Allah'a kulluk için yaratılan insan, Allah'ın kulluk demek, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmaktır. İşte kim bunu yerine getiriyor, kim getirmiyor? İşte bunun için imtihana tabi tutulmuştur. Onun için insan ergenlik çağından itibaren imtihana tabidir. Sorumluluklarını yerine getirmelidir, kulluk sorumluluğunu. Kulluk görevlerinden sorumludur. İnançla alakalı, ibadetle alakalı, ahlakla alakalı, helal haramla alakalı, hayatımızdaki bütün yaptıklarımızdan sorumluyuz. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, bu sorumluluğumuzu idrak etmemiz açısından. İnsan diyor ahirette beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kıpırdayamaz. Bir, yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? Bir hayat yaşıyorsunuz. Nasıl geçirdiniz? Sorumluluk bilinciyle mi? Allah'ın kulluk sorumluluğuna yerine getirdiniz mi? Getirmediniz. Yani hayatınızı nasıl geçirdiniz? Kulluk görevlerini yaparak mı? Emredileni mi yaptınız, yoksa yasak olanları mı yaptınız? Bunlar sorulacak. Yani hayatınızı nerede geçirdiniz? İyi şeyde mi, kötü şeyde mi? İyi şeyde geçirenler lehine, kötü şeyde geçirenler aleyhine. İki, malınızı nereden kazandınız? Yani işte rızkınızı temin ederken helalden mi, haramdan mı? Helaldense ne âlâ sınıfı geçiyorsunuz. Kazancı helal. Kazancına haram karışmışsa işte orada onun zararı var. Yani nereden kazandın sorulacak. Üç, nereye harcadın? Yani tamam, paranın helalden kazanmışsındır ama nereye harcadın? Günah olan bir şeye mi? Haram olan bir şeye mi? Yani ne yaptınız? Zekatını verdiniz mi o paranın? Sadaka verdiniz mi? İnsanlara iyilik yaptınız mı? Cimrilik mi yaptınız, cömertlik mi yaptınız? Yani nasıl harcadın? Nerelere harcadın? Zevke, keyfe mi harcadın? Yazlığım olsun, kışçığım olsun, son model arabam olsun, her şey benim olsun. Ne olsun? Hani zekat, hani sadaka, hani iyilik yapmak, hani fakir ve fukarayı düşünmek, bunlar işte sorgulanacak. İnsanlar bu şeyden hesaba çekilecek. Ve dördüncüsü gençliğinden, gençliğin nerelerde geçti? Gençliğini nasıl geçirdin? Ya daha gencim. Yaşım daha 20, daha 25, daha 30, daha 35. Bak, 20, 25, 30 gidiyor. 15, 13, 14 yaşındaki kişi artık ergen olduktan sonra sorumluluk, kulluk sorumluluğu başlıyor. Taksimetre açılıyor. İyilik yaptıysa iyilik, kötülük yaptıysa kötülük. Artık melekler tarafından yazılıyor. İyilik yapıldığı zaman yazıyor melekler. Yani hayatımız filme alınıyor. İnsan kendini şey sanıyor. Hani işte kimsenin görmediği yerde kötülük yapabilirim sanıyor. Yapar da yani o kötülükten kurtulamaz ki. O kötülük yazılıyor çünkü. Filme alınıyor. Nasıl ki insan işte bir şey yapıyor, yanlış bir şey yapıyor, kameralar orada çekmiş, haberi yok. Ya ben yapmadım, işte ben çalmadım, ben işte arabadan o kişiye ben vurmadım falan. İstediğin kadar de. Kameralara bir bakıyorlar. Evet, bak bu sen değil misin? Hadi bakalım, inkar et. Edemiyorsun. İnsanlar bile insanları tespit edebiliyor da. Mesela adam kamera koyuyor. Konuştukları duyuluyor. Yaptıkları görülüyor. Nasıl inkar edeceksin? Mahkemede delil oluyor. Efendim diyelim de diyor, kamera var, görüntüleri var diyor. Falan kişi diyor, şunu şöyle söyledi. Şunu yaptı. Yok efendim ben yapmadım. Tamam, yapmadıysan bakalım kameradan görünür. Kameradan görünüyor. Ya insanların bile kamera şeyiyle, marifetiyle haklılığını ortaya koyabiliyor ve karşısındaki kişiyi elini kolunu bağlamış oluyor. İstediği kadar inkar etsin. Bir şey ifade etmez çünkü yaptığı ortada. Kamerayla çekilmiş. Peki bu kamerada çıkmadan önce de Kur'an-ı Kerim'de yaptığınız, zerre kadar iyilik yaparsanız onu göreceksiniz, zerre kadar şer işlerseniz onu göreceksiniz diyerek zerreleri dahi efendim gözden kaçıramayacaksınız. Kaçıramayacağız yani. Hepsi filme alınıyor. Eliniz, ayağınız, gözünüz buna şahit olacak diyor. Gittin mi gittin. Gördün mü gördüm. Duydun mu duydun. Söyledin mi dil konuşacak. Her şey dile gelecek diyor. Ne yapacaksın? Yani nasıl, ne yapacaksın yani? Var mı bir şeyi? İnkar etme durum yok. O açıdan işte sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. İşte günde 5 vakit namaz bu sorumluluk bilincini aşılamak için vardır. Onun için namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor. Namazı hakkıyla kılan insan, okuduklarını düşünen insan, ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım ederiz. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet, sapıkların yoluna iletme. Fatiha okurken bunları söylüyoruz. Dolayısıyla mesela selam vermeden önce Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Yani bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diyoruz. Bize de dünyada iyilik ver. İyi şeyler istiyorsun, iyi şeyler yapmayı istiyorsun. Yani bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diyorsun. Bunu diyen insan iyi şeyleri yapar, kötü şeylerden kaçınır. Cehenneme götürecek şeyler değil, cennete götürecek şeyler yapar. Evet. Onun için bizler işte bu duyarlılık içerisinde olmak durumundayız. İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursak, sorumluluk bilincinde olursak, hakikaten lehimize olur. Aksi halde aleyhimize olur. Onun için iki grup var. Bir, ahlaki sorumluluğu, dini sorumluluğunu yerine getirmek. İki, yerine getirmemek. Yerine getirenler dünyada da ahirette de bunun faydasını görür. Dünyada faydası dediğimiz gibi iyi şeyler yaptığı için vicdanı rahattır, huzuru içerisindedir. Kazancı bereketli olur. Geçimi bereketli olur. Aile saadeti olur. Ferdi ailevi saadeti olur. Toplumsal huzuru olur. İnsanlarla iyi geçinir. İnsanlarla bir problem olmaz. Ama bu sorumluluğunu yerine getirmeyen dünyada da ahirette de bunun zararını görür. Dünyada insan işte haram olan bir şey yaptığı zaman ve bir suç işlediği zaman, işte zina yapmış, şikayet olmuş, işte kumar oynamış, işte efendim içki içmiş, araba kullanmış, o arabadan sarhoş olduğu için birine vurmuş, birinin ölümüne sebep oluyor vesaire. Bunların dünyada da cezasını çekiyor. İşte hapishaneye giriyor. Adamı parasını çalıyor, yakalanıyor. İşte yanlış yaptığı için dünyada da ahirette de bunun cezası var. Yani değer mi? Değmez. Onun için işte sorumluluklarımızı yerine getirirsek insanın dünyası da mutlu olur, ahirette mutlu olur. O açıdan bizler de İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursak, İslam'a uygun yaşarsak dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
4: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
16: Özel FM
17: 103.2.
18: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Başkaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnsanlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. Des Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM www.ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala men erselahullahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyaya gelen çocuklar için kurban kesmiş ve kesilmesi için de teşvikte bulunmuştur. Bu çerçevenin içerisinde akika kurbanı üzerindeki bilgileri, duyguları paylaşacağız. Onunla ilgili hadis-i şerifleri ve hükümleri dile getireceğiz. Dünyaya yeni gelen bir çocuk için kesilen kurbana denmiştir akika. Akika esasen lügatte ayrıldı, yardı, alakası, bağı kesildi, aradaki bağları koparttı demektir. Çocuğun anne karnındayken büyüyen saçlarına akika denmiştir. Çünkü bu saçlar daha sonra ya tıraş edilerek veya dökülerek baştan ayrılacaktır. Yeni doğan bir bebek 7 günlük olunca başında bulunan ve anne karnındayken büyümüş olan saç kesilir, tartılır, kaç gram geliyorsa ki çok az bir gram gelir, o kadar gram kişinin durumuna göre gümüş veya altın olarak sadaka verilir ve yaratana şükür manasına kurban kesilir. İşte bu kurbana akika kurbanı denmiş, daha sonra da akika denilince bu kurban akla gelir olmuştur. Onun içinde şer-i şerifte şöyle tarif edilmiştir: bir çocuğun doğumundan 7 gün sonra kurban kesmeye akika denilir. Bütün bunları tartışacağız, hükmünü de tartışacağız. 7 gün sonra kesilmesi mi gerekir, onu tartışacağız. İnşallah bununla ilgili bilgileri paylaşacağız. Aynı şekilde bu münasebetle verilen yemek de akika diye isimlendirilmiştir. Bir çocuğun saçı, 2 kesilen kurban, 3 çocuğun dünyaya gelişine sevinç ve ifadesiyle verilen yemek akika olarak isimlendirilmiştir. Bir insanın anne babasıyla ilgisini kesmesine, bağlarını kopartmasına, onlara isyan ederek, karşı gelerek araya mesafe koymasına, acı duvarlar örmesine de akika ile aynı kökten gelen ukuk denir. Allah Resulü bu mananın akla gelmesi sebebiyle çocuk için kurban kesilmesine akika denmesinden pek hoşlanmadığını ima etmiştir. Konuyla ilgili hadisler ve fıkhi hükümler serdedilirken bu noktaya yeniden dikkat çekeceğiz, vurgu yapacağız. Şimdi akikanın meşru oluşuna olan delilleri paylaşıyoruz. Akika kurbanı kesmenin meşru olduğuna dair deliller. Bu alanda zikredeceğim ilk hadis Selman İbni Amir tarafından rivayet edilen hadistir. Ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duydum diyor Selman İbni Amir. Çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıdın ve çocuğun kirini giderin. Bu hadiste geçen kirin giderilmesinden muradın tam olarak ne olduğuna dair seleften, yani ilk ümmetten bize nakil gelmiyor. Muhammed İbni Sirin bu hadisi duyduğumuzda kirin giderilmesinden muradın ne olduğunu bilen bir kimse aradık bulamadık der. İlim ehli daha çok bundan muradın çocuğun anne karnındayken büyüyen saçlarının tıraş edilerek giderilmesi olduğunu söylerler. Bu kanaatte olanlar akika

çocuğun sünnet olmasıdır diyenler de vardır. Umdetul Kari müellifi aynı ise mananın genele hamledilmesinin, dolayısıyla dile getirenlerin hepsini içine almasının daha uygun olacağına dikkat çeker. Yani çocuğun hem doğuşta var olan saçı kesilmeli, hem üzerine bulaşmış olan kan ve sıvılar temizlenmeli, hem de İslam'ın bir şiarı olarak erkek çocuklar sünnet edilmelidir. İkinci hadisi Semura İbni Cündüb radıyallahu anh rivayet ediyor ve şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki: Kullu gulamin rahinetun bi'akikatih tuzbahu anhu yevmet sabi' ve yuhleku ra'suhu ve yusemme. Her çocuk akikası karşılığı rehindir. Yedinci gün onun için kurban kesilir, başı tıraş edilir ve ismi verilir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'da, yine Sünen-i Dirmizi'de, Sünen-i Nesai'de ve Sünen-i İbn-i Mace'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Tirmizi hadis için hasen eder. Nesai naklettiği hadisin rivayeti için, senedi için sahihtir ifadesi kullanılır. Bu hadis-i şerifte de bizim akikasına bağlıdır diye tercüme etmeyi tercih ettiğimiz akikasına rehindir ifadesi üzerinde de farklı fikirler beyan edilmiştir. Hattabi bu farklı sözlere dikkat çektikten sonra şöyle der: Bu konuda söylenilenlerin en güzeli Ahmed İbni Hanbel'inkidir. O bu şefaatle ilgilidir demiştir. Bu sözüyle de şöyle demek istemiştir: Bir çocuğun akika kurbanı kesilmez ve o çocuk henüz çocukluk çağındayken vefat ederse, akikası kesilmeyen o çocuk anne babasına yarın kıyamet gününde şefaat etmez. Ayrıca Semura'nın naklettiği bu hadiste kurbanın 7. gün kesileceği, akika kurbanının kesiminden sonra saçının tıraş edileceği ve isminin verileceği zikredilmektedir. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir başka hadiste ise Allah Resulü'nün bizzat bu kurbanı kestiği yer alır ve o şöyle der: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin için akika olarak birer kurban kesmiştir, birer koç kurban etmiştir. Akika kurbanının meşru oluşu için delil teşkil eden elbette başka rivayetler ve sahabelerden ameller de vardır. Bunlardan bir kısmı akikanın hükmü ve zamanı ile ilgili bilgi verilirken inşallah zikredilecektir. Şimdi akikanın hükmü üzerinde duruyoruz. Burayı kardeşlerimizin dikkatli dinlemesini istiyoruz. Akikanın hükmü ile ilgili özet olarak da olsa bilgi vermek zorundayız. Bu konuda farklı amellerin bulunması zihinlerde tereddütler bırakmaktadır ve bu tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekir. Akika ilgili farklı amel edişlerin sebebi şüphesiz ilim ehli arasında onun hükmü konusunda farklı görüşlerin olmasıdır. Hanefi kitaplarında verilen bilgilere göre akika kurbanı udhiye kurbanının vacip kılınışıyla neshedilmiştir, yani ortadan kaldırılmıştır. Nasıl Ramazan orucu ile diğer oruçları, zekat diğer zekatları neshetmişse, udhiye kurbanı da, yani bizim kurban bayramında kestiğimiz kurban da atire ve fer' diye isimlendirilen kurbanlar ile birlikte akika kurbanını neshetmiştir, ortadan kaldırmıştır. Atira Ebu Hureyre'den gelen bir hadise göre Recep ayında kesilen kurbana denir. Aynı cahiliyede Recep ayının ilk 10 günü içerisinde kesilen kurbana dendiğini, ayrıca Recebiye diye olarak da isimlendirildiğini söyler. Dilimizde kurban kelimesi genel manada kullanılıyor. Böyle olsa bile İslami ıslahatta her bir kurbanın ayrı bir adı vardır. Buna göre udhiye, varlık sahibi olma sebebiyle kesilen kurbanın adıdır. Zilhicce ayının 10. günü, yani kurban bayramında kestiğimiz kurban bu kurbandır. Haccını eda eden Müslümanların kes

0: kestiği kurbana ise hedi denilir. Hac sırasında işlenilen hatalar sebebiyle kesilen kurbana demi cebr veya Türkçe'de kullandığı şekliyle ceza kurbanı adı verilir. Adak sebebiyle kesilen kurbana ise nedir? Adak kurbanı denilir. Uduhiyenin vacip kılınışı akika kurbanını Hanefilere göre neshetmiştir. Bunu tekrar vurguluyoruz. Hanefi alimlerinden Tahavi'ye göre ise dünyaya gelen bir çocuk için akika kurbanı kesmek müstehaptır. Bir başka ifadeyle güzeldir. İmkanı olup kesen insan bundan ecir kazanır. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine ve daha birçok ilim ehline göre ise akika kurbanı müekket sünnettir. Hasanül Basri tabi alimlerinden yine Leys bin Sa'd ve Zahiri mezhebine göre ise akika farzdır. Akika kurbanının farz olduğu kanaatinde olan ilim ehli çocuğun akikası vardır. Çocuk için kurban keserek kan akıtın ve kirini giderin. Ve her çocuk akikası karşılığı rehin bir hadislerini delil gösterirler. Birinci hadiste kurban kelimesi konusunda emir vardır. Herhangi bir sınırlayıcı olmadığında Allah ve Resulü tarafından verilen bir emir vücub ifade eder. Yani emir neyi gerektiriyorsa o yerine getirilmelidir. Burada da öyledir, öyle olması gerekir derler. İkinci hadisteki delil ise daha güçlüdür. Bu hadiste bir çocuğun kendisi için akika kesmeyen anne babasına şefaatten alıkonulacağı vurgulanır. Bu da açıkça görüldüğü gibi bir nevi cezalandırmadır. Sünnet ve müstehap olan amellerde cezalandırma, kınama olmaz, yoktur. Dolayısıyla yapılan vurgu akikanın kesilmesi yönündedir. Onları yapmaya, sünnetleri, müstehapları yapmaya teşvik vardır. Yapan mümin ecrini alır. Sünnetleri genel manada küçümseyen, yapmayan, yapmamayı alışkanlık haline getirenler kınanır ve şefaat mahrumiyeti ile cezalandırılırlar. Bu farklı bir tavırdır. Böyle umumi bir tavırla herhangi bir sünneti yerine getirmeme arasında şüphesiz büyük fark vardır. Burada da akika yerine getirilmediğinde ceza zikredilmiştir. O halde akika sünnet değil, farz kabul edilmelidir. Akikanın müekket sünnet olduğu kanaatinde olan alimler ise bu görüşlerine yukarıda akikanın meşru olduğuna dair hadisleri delil olarak gösterdikleri gibi akikanın farz olduğunu söyleyen alimlere karşı da Sünen-i Ebi Davud ve Sünen-i Nese'yi'de yer alan bir hadisle cevap verirler. Hadis Amr ibn Şuayb'in babası ve dedesi kanalıyla nakledilir. Hadiste "Men vulide lehu veledun فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ" Çocuğu dünyaya gelen bir kimse bu çocuğu için bir kurban kesmeyi arzu ederse ifadesi bulunur. Bu ifadeyle Allah Resulü kurban kesmeyi çocuğu dünyaya gelen insanın arzusuna bırakmıştır. Eğer vacip olsaydı arzusuna bırakmaz, emreder, yerine getirilmesinin gerektiğini söylerdi. Arzuya bırakmak, teşvik etmek sünnet için kullanılan bir üsluptur. Doğrusu da bu olmalıdır derler. Ayrıca akika kurbanı farz olsaydı bu ciddi bir yükümlülük olurdu. Haliyle daha açık, net olarak emreden, özre ihtiyaç bırakmayan bir nassa ihtiyaç duyardı. Her çocuğu olanın bu vecibi yerine getirdiğine dair de bize bilgiler gelmeliydi. Uygulamalara ve naslara baktığımızda akikanın sünnet olduğu kanaatinin daha uygun olduğu görünüyor. Bunu savunan ilim ehli böyle diyor. Hanefi mezhebi alimlerinin delili ise yukarıda zikredildiği gibi önceden var iken, önceden sünnet iken daha sonra udhiye kurbanı ile neshedildiği yani kaldırıldığıdır. Akika ile ilgili zikredilen hadisler de neshedilmeden öncesine ait hadislerdir. Nitekim Allah Resulü'nün Hasan ve Hüseyin için akika kestiği nakledilir. Fakat oğlu İbrahim için kurban kestiğine dair bir bilgi yoktur. Akika kurbanının nesi konusunda nakledilen rivayetler Nasb-ı Raye'de ve İ'la-ü Sünen isimli eserlerde uzun uzun müzakere ederler. Araştırma yapmak isteyen kardeşlerimizin bu kaynaklara müracaat etmesinde fayda vardır. Burada öz olarak vermek istiyoruz, bilinmesini istiyoruz. Çünkü insanlar arasında da farklı ameller, farklı davranışlar sergileniyor. Neticesini inşallah bağlayacağız. Şimdi müstahap olduğunu söyleyen İmam Tahavi, İmam Tahavi kimdi? Hanefi mezhebinin gerçekten ilim ehli olan ilk devir alimlerinden birisidir. Son derece güçlü bir alimdir. İmam Tahavi'nin delilleri sünnet olduğu kanaatinde olan ilim ehlinin delilleriyle aynıdır. Bir başka ifade Allah Resulü'nün akika kesmeyi çocuğu dünyaya gelen insanın isteğine bırakmasıdır. Maddi durumu yerinde olan, zaman ve mekan olarak müsait olan ve kesmeyi arzu eden insanlar bunu yaparlarsa ecir kazanırlar, ecir elde ederler. Bu anlayışı vurgulamıştır. Akika kurbanı Hanefi mezhebinde mensuh yani hükmünün kaldırıldığını kabul ettiği için kaynaklarında bu konuda fazla bilgi yer almaz. Hatta bu yüzden delillerinin Amr ibn Şuayb'in naklettiği hadis olduğu zannedilir ve tenkit edilir. Bu hadisin baş tarafı şöyledir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem akika hakkında soru soruldu. Soru üzerine Allah Resulü Allah hukuku sevmez buyurdu. Ancak hadisi nakleden ravinin de hadisin devamında dikkat çektiği gibi Allah Resulü'nün Allah hukuku sevmez buyurması ismi hoş görmemesinden dolayıdır. Yoksa akikayı reddetmek için değildir. Çünkü önceden de zikredildiği gibi akika kelimesi alakayı, bağı kesti, aradaki bağları koparttı manalarında geldiği için anne babayla ilgi kesmeye, bağları kopartmaya hukuk denmiştir. Anne babaya karşı hukuk ifadesi kullanılınca da bu ifadeden onlara isyan, karşı gelme, onlarla bağı kopartma, araya acı duvarlar örme anlaşılır olmuştur. Allah Resulü'nün böyle bir mana ya da açık olan bir kelimenin dünyaya yeni gelen bir çocuk sebebiyle kesilecek kurbana ad olmasını hoş görmediği, onun yerine daha güzel bir isimle adlandırılmasını arzu ettiği anlaşılıyor. Çünkü bu kurban sevinç ve şükür duyguları ifade eden bir kurbandır. Allah Resulü bu kurbana akika yerine nesike veya zebiha denebileceğini vurguluyor, buna dikkat çekiyor, bunu işaret ediyor. Bu konuda nakledilen naslar bütünüyle değerlendirildiğinde Resulullah'ın bu isimlendirmede çok fazla ısrarlı olmadığı açığa çıkıyor. Evet, hoşlanmamıştır ama üzerine de gitmemiştir. Dolayısıyla da günümüze kadar daha ziyade akika ismiyle anılarak gelmiştir. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kesin tavır alsaydı sahabeler bu ismi elbette ki kullanmazlardı. Hadisin naklinde yer alan kelimeler ve vurut sebebi Allah Resulü'nün muradını kelimenin manasıyla ilgili olduğunu izah için zaten yeterlidir. Hanefi alimlerin delili de bu hadis değildir. Nesih konusunda Hanefi alimlerinin sözleri incelendiğinde ibareler akika kurbanı kesmenin önceden vacip olduğu ve daha sonra udhiye vacip kılınarak akikanın vacibiyetinin kaldırıldığı yönündedir. Bu yüzden akika kurbanının Hanefilere göre vacip veya sünnet-i müekket manasında kelimesi kesilmesi doğru değilse de zekatın nafile sadakaları, Ramazan orucunun müstahap oruçları ortadan kaldırmadığı gibi çocuğun dünyaya gelişine sevincin ifadesi, birlik ve beraberliğe vesile olması, dar gerili insanların ellerinin sofralara uzanması ve çocuk için onu bahşeden Mevla'ya duaya vesile olması arzusuyla kesilmesinde bir mani olmasa gerektir. Maddi durumu yerinde olan ailelerin bu kurbanı kesmesi ve kendi sevinçlerine akraba ve dostları ortak etmesi güzel bir davranış olur. Ayrıca çelişki olmadığı sürece diğer imamların içtihatlarını gözeterek hareket etmek de müstehaptır. Bu açıdan akikaya müstehap denmesi de ayrı bir güzellik katar. Biraz da akika günü üzerinde durmakta fayda vardır. Semura İbni Cündüb'ün rivayet ettiği hadisi şerifte de zikredildiği gibi akika kesecekler için en uygun olan gün doğumun 7. günüdür. O günde kurban kesilir. çocuğun saçı tıraş edilerek bu saçın ağırlığınca gümüş tasadduk edilir veya ismi konulur. Maddi durumu iyi olanlar gümüş yerine altın tasadduk etmelerine fayda vardır. Dediğimiz gibi çocuğun bu devredeki saçı çok hafiftir. Herkes hem altın tasadduk edecek durumdadır çok insan, yoksa gümüş tasaddukunda fayda vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin için de akika kurbanını 7. gün kesmiştir. Ancak birçok sahabi ve ilim ehline göre bu bağlayıcı değildir. Daha sonraki günlerde de kurban kesilebilir. Özellikle doğumun sebep olduğu telaş, anne ve çocuğun sağlık durumu akika ile uğraşmaya izin vermeyebilir. Dolayısıyla ailenin ve imkanların müsait olduğu günlerde kesilmesi uygun olandır. Ayşe validemiz 7. gün kesilmesini, 7. gün kesilememişse 14. gün, 14. gün kesilememişse 21. gün kesilebileceğini söyler. Yani rakamların 7-7 yükseldiğini görüyorsunuz. Ayşe validemizin kanaatine de dikkat ediniz. Kaynaklarda erkek çocuk için 2, kız çocuk için 1 kurbanın kesilmesiyle ilgili bilgiler yer alır. Ancak bu da bağlayıcı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin için daha sıhhatli olan rivayetlere göre birer kurban kesmiştir. Akika konusunda nakledilen rivayetlerin çoğunda da böyle bir farklılık zikredilmez. İkili birli kesilmesinde de bir sakınca yoktur. Kurbanın kemiklerinin kırılıp kırılmaması da böyledir. Yani bağlayıcı değildir. Kurbanın kemikleri kırılırsa çocuk daha mütevazi yumuşak huylu, kırılmazsa daha sağlam yapılı ve daha sabit mizaçlı olur şeklindeki ifadeler evet ilmi kitaplarda vardır. Daha ziyade güçlü, sağlam yapılı, sağlam dirayetli erkek çocuklar istendiği için, kız çocukların daha yumuşak, daha candan yapılı olması arzu edildiği için erkek çocuklarda kemikler kırılmaz, kız çocuklarda ise kemikleri parçalanarak et taksim edilir veya dağıtılır, yemek yapılır şeklindeki ifadeler yer alır. Ama tekrar vurguluyoruz, bu da bağlayıcı değildir. Akika vesilesiyle kurban edilecek hayvanda da udhiye kurbanında aranan vasıflar aranır. Bu konuda daha geniş bilgi için kurbanlarla ilgili bilgi veren kaynaklara müracaat edilmeli, bu alanda araştırma yapılmalıdır. Şimdi söylediklerimizi, sözlerimizi birkaç şeyle beraber özetliyoruz. Çocuklarımız dünyaya geldiğinde onlar için sevinmeliyiz. Onların sevincine ve hak yoldaki gayretlerine ortak olmalı, yardım etmeliyiz. Ta baştan dünyaya gelirken bizim sevinç kaynağımız olmalı, sevincimizi dostlarımızla, akrabalarla bölüşmeliyiz. Onların hayırlı insanlar olması için gayret etmeli. Dünyaya geldikten hayırlı insanların kucağına vermeli. O güzel insanların yavrularımız için dualarını almalıyız. Kulakları ezanı Muhammedi ile dolmalı. Duydukları ilk kelimeler onları veren Allah'a hamd olmalıdır. Onlar güzel isimlerle isimlendirilmeli. Büyüyünce isimlerinin özenle seçildiğini bilmeli. Ne ümitlerle isimlendirildiklerini anlamalı. Kendilerinden neler beklediğini hissetmelidirler. Onlar her türlü tehlikeden korunmalıdır. Haram lokmadan, çirkin kelimelerden, kötü huylardan uzak tutulmalıdır. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Allah Resulü örneğimizdir. Çocukluk devresi bakış ve değerlendiriş açılarına göre kendi içinde de devrelere ayrılır. Bunlardan birincisi şüphesiz süt devresidir. Diğer devreleri de kısaca şöyle sıralamak mümkündür. Konuşma ve yürüme devresi, temyiz çağı, murahaka yani ergenlik öncesi devresi. Şüphesiz murahaka devresi de temyiz çağındandır. ancak ergenliğe doğru bir basamak daha üstte olması sebebiyle ayrıca adlandırılmasında ve değerlendirilmesinde fayda vardır. Bu devrede çocuğun hem fiziki hem zihni hem de iç dünyasında gelişmeler oldukça farklı ve hızlıdır. Şimdi süt devresi üzerinde duracağız. Süt devresini ana hatlarıyla tarif etmek gerekirse, bu devre çocuğun vücut yapısının esas itibarıyla anne sütüyle geliştiği devredir şeklinde tarif edilir. Nitekim İslam hukukuna göre bu devre içinde aynı anneden süt emen çocuklar birbirleriyle süt kardeşi olurlar. Bir kadından süt emen bir çocuk, o kadının kendi öz çocuklarıyla da kardeş olur. Kadının kendi çocuklarının öz annelerinden süt emip ememesi durumu değiştirmez. Onların zaten anne ile kan bağları vardır. Süt emen çocuğun da onlarla annelerinin sütü sebebiyle bağı olmuştur. Çünkü bu devrede emilen süt çocukların ana beden yapısalarına tesir eder. Çocuğun vücut yapısının esas itibarıyla anne sütüyle geliştiği devre, ekseri ilim ehline göre doğumdan itibaren ilk 2 yıllık devredir. Buna bakarak süt devresi şöyle tarif edilir. Süt devresi çocuğun doğumdan itibaren ilk 2 yıllık devresidir. Ancak birinci tarif süt devresinin asıl sebebine işaret etmektedir. İlim ehlinin süt devresi ile 2 yıllık devredir kanaatine götüren deliller ise şunlardır. Rabbimiz Zikr-i Hakim'de, yani Kur'an-ı Kerim'de, anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Bu emzirmenin tam olmasını isteyenler içindir buyurulur. Allah Resulü de Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şerifte, Ayşe, kimler süt kardeşlerinizdir iyi bakın. Süt kardeşliği aç karnının sütle doyduğu devredir buyurur. Anne sütünün bebek için kıymetini hiçbir akıl, irfan ve insaf sahibi inkar edemez. Anne sütü gerçekten büyük bir nimettir. Çocuğun doğumuyla harekete geçişi, içinde çocuğa lazım olan bütün gıdaların bulunduruşu, onu hastalıklardan koruyuşu, vücut direncini geliştirişi, anneye sağladığı faydalar ve daha niceleriyle anne sütü üzerinde ibretle düşünmesi gereken bir pınardır. Rahman'ın hakiki manada şükredilmesi gereken bir lütfudur. Doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde anne sütünün çocuğa lazım olan bütün besin maddelerini içinde bulundurduğu, başka bir ek gıdaya ihtiyaç olmadığı, hatta ilk 4 ay içinde ek suya bile ihtiyaç duyulmadığı tıbben bilinen gerçeklerdendir. Süt emzirmenin kemali ayet-i kerimede zikredildiği gibi 2 yıldır. Ancak bu şart değildir. 2 yıldan fazla olabileceği gibi az da olur. 2 yılın doluşuyla kemal bulunca daha emzirilemez veya emzirilirse doğru olmaz diye bir kaide de yoktur. Ancak emzirme devresi geçince çocuğun sütten kesilerek diğer gıdalarla beslenmesi daha doğru olandır. 2 yıl dolmadan da çocuğun kendisi anneyi emmeyebilir veya annenin sütü kesilebilir. Bütün bu durumlarda çocuk ve anne için en uygun olan araştırılır ve ona göre hareket edilir. Çocuğun sıhhatinin düşünülmesi gerektiği gibi annenin sıhhatinin kocanın hukukunun da göz önünde bulundurulması doğru olandır. Süt emzirme anne ile çocuk arasındaki duygu bağlarını da güçlendirir. Annenin ve çocuğun birbirlerine sevgilerini artırır. Çocuğun kendisini güven içinde hissetmesini sağlar. Bu çocuk için anne sütünün gıda değerinin yanında ayrı bir kıymet değer taşır. Bunun içindir ki anneler çocuklarını emzirme konusunda arzulu ve ısrarlı olmalı, ihmalkar davranmamalıdırlar. İhmal hem kendilerine hem de çocuklarına sonradan tamiri mümkün olmayan zararlar verebilir. Çocuklar hakkında araştırma yapan her ilim ehli süt emme ile ilgili bilgi vermek, söz söylemek, annelerini çocuklarını emzirmeye teşvik etmek zorundadır. Bu noktaya gelince üzerinde durulması ve cevap verilmesi gereken bir soru akla geliyor. Bir anne çocuğunu emzirmek zorunda mıdır İslam'a göre? Günümüzde İslami hükümlere göre bir annenin çocuğunu emzirmek zorunda olmadığı, istemiyorsa emzirmeyeceği, kocasının da kendisini bu konuda zorlayamayacağı dile getiriliyor ve bu eksik bilgi kesin ve net imiş gibi sık sık tekrarlanıyor. Bunu akademik kariyeri olanlardan duyduğumuz gibi resmi vasfı temsil yetkisi olan ağızlardan da duyuyoruz. Konuya açıklık getirmeden önce bu tür sözlerin kimden gelirse gelsin yarım bilgilere dayalı sözler olduğunu vurgulayalım. Yarım bilgilerden neticeler çıkartmak, bunun üzerine binalar kurmak çok defa hiç bilmemekten daha büyük zararlara sebep olur. Bu da son yıllarda çokça rastladığımız hastalıklardandır. Kaynaklarımızın verdiği bilgiler bir annenin kendi çocuğunu emzirmek zorunda olduğunu dile getirirler. Bu dinen annenin üzerine vaciptir. Ortada tıbbi bir sebep yoksa çocuğunu emzirmeyen anne bu ihmalinden veya inadından dolayı dinen sorumludur ve vebal kazanır. Hüküm böyledir. Hatta bir anne çocuğu ücret karşılığı emziririm dese emzirmenin karşılığı olarak ücret alamaz. Çünkü çocuğunu emzirdiğinde üzerine vacip olan bir işi yapmıştır. Emzirmek isteme işinin de tıbbi bir sebebe dayanmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı bir kadın ise emzirme karşılığı ücret alabilir. Çünkü onun üzerine başkasının çocuğunu emzirmek vacip değildir. Bir çocuk için en uygun olan sütün kendi annesinin sütü olduğunda bir annenin kendi çocuğunu emzirirken ona başka annelerden daha şefkatli davranacağında şüphe yoktur. Bunun hem anneye hem de çocuğa faydaları sağladığını daha önce dile getirmiştik. O halde bir kadının kendi çocuğunu dahi emzirmek zorunda olmadığı fikri nereden kaynaklanmış ve nasıl bir şekilde dillere düşmüş, yayılmıştır. Yarısı alınıp diğer yarısı unutulan veya bilinmeyen, dolayısıyla dillerde zihinleri bulandıracak şekilde dolaşır hale gelen sözlerin temeli şu hükme dayanır. İslam hukukuna göre nafakayla sorumlu olan evin erkeğidir. Yani çocuğun babasıdır. Nitekim ayet-i kerimede çocuklarını emziren annelerin beslenmesi ve giydirilmesi imkan çerçevesi içinde baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü, imkanı derecesinde sorumlu tutulur, buyurulmaktadır. Çocuğun emeceği süt de bir nafakadır ve bundan sorumlu olan babadır. Bunun içindir ki bir anne çocuğunu emzirmez veya emzirmek istemezse baba onu hakim yoluyla emzirmeye zorlayamaz. Çocuğuna bir süt anne bulmak ve çocuğunun beslenmesini sağlamak zorundadır. Bir başka ifadeyle bir anne mahkeme yoluyla çocuğunu emzirmeye zorlanamaz. Hakim de böyle bir yetkiye sahip değildir. Buraya kadar olan bilgi doğrudur ancak tam değildir. Babanın veya hakimin anneyi zorlamama durumu veya zorlama yetkisinin olmaması bir annenin çocuğunu isterse emzirmeyeceği veya emzirmezse günahkar olmayacağı manasına gelmez. Hadisenin hakimin müdahale hakkı yani kada açısından değerlendirilişi ile manevi sorumluluk yani dini açıdan değerlendirilişi birbirinden farklıdır. Nitekim nice dini vazifelerimiz vardır. Hakim bu vazifelerimizi yapıp yapmadığımıza müdahale edemez. Fakat onlar bizim üzerimize farzdır, vaciptir veya biz onları yerine getirmezsek bunun hesabını ilahi mahkemede veririz. Bu sebeple konu iki açıdan da ele alınmalı ve değerlendirmeler birbirine karıştırılmadan yapılmalıdır. Ayrıca çocuk başka annelerin göğsünü kabul etmiyorsa veya başka süt anne bulunamıyorsa böyle bir durumda hakim zorlama hakkına da sahiptir. Çünkü çocuk için hayati tehlike ortaya çıkmıştır ve hem baba hem de hakim bunu önlemek zorundadır. Dolayısıyla bu durumda anne çocuğu emzirmeye icbar edilir yani zorlanır. İslam adına bilgi verirken veya açıklama yaparken önce o bilgi kaynağından tam öğrenilmeli, sonra zihinlerde yanlış anlamalara veya istifhamlara yol açmayacak şekilde bütünüyle aktarılmalıdır. Şimdi hem süt anneler üzerinde duracağız hem hatıraları paylaşacağız. Önceki konuşmalarımızda süt devresini anlattık ve tarif ettik. Bu tariflere göre süt annede çocuğun vücut yapısının esas itibariyle anne sütüyle geliştiği devrede kendisine süt emziren kadındır. Onu tarif etmiş olduk. Diğer bir tarifle bir çocuğa doğumundan itibaren ilk 2 yıl içinde süt emziren kadına süt anne denir. Bir kadının kocasının izniyle ve kendi çocuğuna zarar vermeden başka bir çocuğa süt emzirmesi meşrudur. İslami açıdan kabul edilir. Sütü gelmeyen, yetmeyen anneler olduğunda, sıhhi sebepler düşünüldüğünde veya acil bir durumla karşı karşıya gelinen hallerde buna ihtiyaç da vardır. Ancak süt kardeşliklerinin mahremiyet bağı oluşturduğu göz önünde tutularak ortada ciddi bir sebep bulunmadan, karşılıklı rızalar olmadan bir kadının başka çocukları emzirmesi çok doğru bir davranış değildir. Bir kadının her aklına geldikçe, arzu ettikçe veya çocuğun ağladığını gördükçe bulduğu çocuğu emzirmesinin sakıncalar doğurabileceği açıktır. Ne yazık ki iş dünyasında köy, bağ, bahçe işleriyle uğraşırken ve diğer iş ortamlarında bunun yapıldığı bilinmektedir. Dikkatsizlikle bilinmektedir. Diğer açıdan bir kadın emzirdiği çocuk veya çocuklarla ilgili bilgiyi korumalı, bunu başkalarıyla da paylaşarak şahitlendirmelidir. Bu konu akrabalık bağı gibi ciddi bir konudur. Basite alınmamalı, ifade yerindeyse emzirme kayda geçirilmeli, unutulmamalı ve ihmalin meçhullüğüne terk edilmemelidir. Bu alandaki ihmaller sıkça görülmekte, sonraki yıllarda zihin bulanıklıklarına sebep olmaktadır. İhmallerden istifade ederek kasten zihinlerin bulandırıldığına da rastlanmaktadır. Süt annelik anlayışı daha ciddi temellere oturtulmalı, çocuklar süt annelerini, çocuğun ailesi de çocuklarına süt annelik yapanı bilmeli ve karşılıklı hürmet ve mahremiyet bağları korunmalıdır. Bunun daha iyi anlaşılması için Allah Resulü'nün süt anneleriyle ilgili bilgileri kısaca paylaşmakta da fayda vardır. Allah Resulü'nün küçük yaşlarda süt anneye verildiğini biliyoruz. Şehirde yerleşik asil ailelerin çocuklarına sahralarda yaşayan süt annelere vermeleri İslam'dan önce bir gelenek halini almıştı. Kureyş buna dikkat eder, çocuklarını sahralara, badiyelere gönderirlerdi. Sahralarda yaşayan insanlar da şehirli ailelerden emzirmek üzere çocuk almaya, bu ailelerle yakın bağ kurmaya, dar anlarda onlardan destek almaya, şehre gelip gittikçe onların yakınlığını görmeye alışmışlardı. Emzirmek için süt çocuğu aramaktan asıl maksatları da bu idi. Süt annelik yaptıkları çocukları emzirme karşılığı ücret almaz, çocuğun ailesiyle kurdukları bağı nimet sayarlar, babasının yakınlığını kazanırlar, hediyeleriyle sevinirlerdi. Yeni bir akraba, sağlam bağlarla bağlanılan yeni bir dost edinmiş olurlardı. Aralarında her iki tarafa da bağlı bir yavruları olurdu. Beni Sa'd kabilesinden olan Halime 10 kadar arkadaşıyla birlikte Mekke'ye gelmiş, hem ihtiyaçlarını almış hem de süt anneliklerini yapacakları çocuklar aramışlardı. Küçük Muhammed'in bu kadınların hemen hepsine teklif edildiği, ancak kadınların bu sevimli yavruyu almaya yaklaşmadıkları zikredilir. Bunun sebebi yavrunun yetim olmasıdır. Çünkü varlık sahibi babadır ve çocuğun öz annesinin yetim yavrunun süt annesi olacak kadına sunabileceği fazla bir şeyi yoktur. Halime de bu sevimli yavruyu kucaklamış, ancak yokluk ve kıtlıkla boğuşmak zorunda kaldıkları bu yıllarda çaresizliklerinin içine bir de bu yavruyu çekmek istememiştir. Ayrıldıktan sonra bütün arayışlara rağmen istediği şartlara uygun bir yavru bulamamıştır. Bütün arkadaşları emzirecek birer çocuk bulmuş, dönerlerken o boş dönmeyi kabullenememiş, gönlünde yer eden, için için sevgiyle bağlandığı yavrunun yanına geri dönerek onu almıştır. Halime o anda nasıl bir dünyaya adım attığını elbette ki farkında değildi. Farkında olması mümkün de değildi. Adının artık dünya durdukça unutulmayacağını da elbette ki bilemezdi. O anda diğer arkadaşlarından kendisini daha geride hissediyordu. Herkes bir çocuk bulmuştu, emzirecek bir yavrunun ailesiyle bağ kurmuştu, o mahrum kalmıştı. Herkesten kendini geride hissediyordu. Sonra gelmiş yavruyu almıştı. Ancak çok geçmeden yavruyla birlikte gelen bereketi, hayırlı günleri ve güzellikleri o da diğerleri de fark edecekti. Her geçen gün evinin bereketle dolmasına vesile olan bu yavruya çok geçmeden ailece bağlanmışlardı. Kaynaklarda Allah Resulü'nün süt kardeşi olarak adı geçen Şeyma, yaşça ondan daha büyüktür ve annesiyle birlikte bu güzel yavrunun bakıcılığını yapmakta, onu kollayıp gözetmektedir. Onu kucağında taşımaktan, onunla ilgilenmekten büyük haz duymaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonraki yıllarda Huneyn gazvesinin arkasından Ci'ran edilen mevkide yanına getirilen Şeyma'yı ısırığının izinden tanımış, kendisine son derece yakınlık göstermiş, arzularını yerine getirmiş, bu buluşmadan duyduğu sevincini belli etmiştir. Elbette ki süt kardeşine yakınlık gösteren Allah Resulü bu yakınlığı çok daha fazlasıyla süt annesine göstermiştir. Hatta Hatice validemizin bile Allah Resulüne süt annelik etti, emeği geçti diye Halime'ye gösterdiği yakınlık ve ettiği yardımlar unutulmayacak, hayırla yad edilecek, vefaya örnek gösterilecek boyutlardadır. Burada vurgulanması gereken bir gerçek daha vardır. Halime radıyallahu anha Allah Resulü'nün ilk süt annesi değildir. Kaynaklarımız annesi Amine'nin dışında onu ilk emzirenin Süveybe olduğunu kaydeder. Süveybe Resulullah'ın amcası olan Ebu Leheb'in cariyesidir. İnce duygulu, güzel ahlaklı, hizmetsever bir kadındır. Allah Resulü'nün doğumunu efendisi Ebu Leheb'e o müjdelemiştir. Bu müjde karşılığı kendisine hürriyet vaat edilmiş, çok geç de olsa bu vaat çok sonraları yerine getirilmiştir. Süveybe gelişiyle dünyaya şeref veren küçük Muhammed'i emzirdiği gibi daha önceden Hazreti Hamza'yı, yine Ebu Seleme'yi de emzirmiştir. Bir başka ifadeyle Hazreti Hamza ve Ebu Seleme Allah Resulü ile süt anneleri Süveybe kanalıyla kardeştirler. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın kızı ile evlenmesi kendisine teklif edildiğinde "O bana helal değildir, o süt kardeşimin kızıdır" buyurmuştur. Bilindiği gibi amca kızıyla evlenilmesi caiz, ancak kardeş kızıyla evlenilmesi caiz değildir. Peygamber Efendimiz bunu dile getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi Halime'ye yakınlık gösterdiği gibi Süveybe'ye de yakınlık göstermiş, onun hakkını ve iyiliklerini unutmamıştır. Hatice validemiz de vaadine rağmen Süveybe'yi azat etmemekte direnen Ebu Leheb'den onu satın alarak azat etmek istemiş, ancak Ebu Leheb buna da yaklaşmamıştır. Allah Resulü'nün hicretinden sonra azat ederek yıllar önce vaat ettiği sözü yaşlılık yıllarında yerine getirmiştir. Aradan neredeyse yarım asırdan fazla zaman geçse bile sözünde durduğunu iddia etmiştir. Hatice validemizin Allah Resulü'ne hizmeti dokunan, emeği geçen insanlarla beslediği duygular ayrıca üzerine durulmaya veya değerlendirilmeye değer güzellikte olan davranışlardır. Allah Resulü de yukarıda zikredildiği gibi hep süt annelerine hem de süt kardeşlerine, kısaca üzerinde emeği olan herkese yakınlık göstermiş, onların gönüllerini almış, onlara ait güzel hatıraları sonraki yıllarda dile getirmiş, çeşitli vesilelerle onları yad etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oğlu İbrahim'i de süt anneye vermiş, zaman zaman da yanına uğrayarak onu kucaklamış, sevmiştir. Allah Resulüne çocukluk yaşlarından başlayarak hizmet eden Enes radıyallahu anh bize şöyle bir hatıra aktarır. Çocuklara Allah Resulüne çocukluk yaşlarından başlayarak hizmet ettiğim yıllarda şöyle bir hatırayla yaşadım, karşı karşıya geldim demiştir. Allah Resulü'nden çocuklara daha şefkatli birini ben görmedim. İbrahim Medine yakınlarında bir köyde süt annedeydi. Onun yanına giderdi. Biz de onunla beraber yola düşerdik. Varıp eve girdiğinde ev duman kaplı olurdu. Süt annenin kocası demircilik yapardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbrahim'i kucaklar, öper, sonra geri dönerdi. İbrahim'in süt annesinin künyesi Ümmü Seyf idi. Ümmü Berde künyesiyle de anılırdı. Kadı İyad asıl adının Havle binti Münvir olduğunu kaydeder. Demircilik yapan kocası da künyesiyle Ebu Seyf diye anılırdı. Ayni onun isminin Bera İbni Evs el-Ensari olduğunu zikreder. Enes bir başka rivayette İbrahim'in yanına giden Peygamber Efendimizin peşine düştüğünü, koşarak önden içeri girdiğini, Ebu Seyf'in körük çekmeye devam ettiğini, evin dumanla kaplı olduğunu, Resulullah'ın geldiğini haber vererek onu durdurduğunu anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eve girmiş, İbrahim'i yanına çağırmış, kucaklamış, sevmiş ve bir süre onunla konuşmuştur. Allah Resulü'nün kalbini sevgiyle dolduran ve en sevimli çağlarında olan bu yavru henüz süt devresindeyken ve süt annenin yanında bulunduğu sırada hastalanmış, çok geçmeden de hayata gözlerini yumarak herkesi üzüntüye boğmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde onun henüz süt emme çağındayken öldüğünü ve cennette iki süt anne tarafından süt çağının tamamlanacağını haber verir. İbrahim'in vefatı ile ilgili hatırayı yeniden yad edecek Allah Resulü'nün hüzünlü anındaki örnek kavramını yine sizlerle paylaşacağız. Ona ayrıca vurgu yapacağız. Şimdi söylediklerimizi yine birkaç madde içerisinde özetleyerek sözümüzü noktalayacağız. Süt devresi çocukların vücut yapılarının esas itibarıyla anne sütüyle geliştiği devredir dedik. Bu da ekseri ilim ehline göre 2 yaşına kadar olan devredir. Anneler çocuklarını emzirmede ihmalkar davranmamalıdır. Süt devresi içinde aynı anneden süt emen çocuklar İslam hukukuna göre birbiriyle süt kardeşi olurlar. Annesinden başka bir kadından süt emen çocuk o kadının süt çocuğu olur. Süt annesinin kendisinden büyük veya küçük bütün çocuklarıyla da süt kardeşi olur. Süt kardeşleri evlilik konusunda kan bağı olan kardeşler gibidir. Bu bağlara dikkat edilmelidir. Süt anneler ve babalar hürmet ve yakınlık görmeli, aradaki bağ hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bir insanın kendisine emeği geçenleri unutmaması ve onların gönlünü kazanması güzel hasletlerdendir, vefanın gereğidir. Bu konuyla ilgili sözlerimizi burada paylaşıyoruz. Peygamber Efendimiz ve çocuklarla ilgili hatıraları yad etmeye devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Dezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

yasın sakın, felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin istedikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki,

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Gülperenk Değerli Üretim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
9: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM.
11: Özel FM.
12: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
13: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiul Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Cuma suresi 1 ila 11. ayetlerin tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Bütün alimlerin görüşüne göre Medine'de inmiştir 11 ayettir. Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. O günde Adem yaratıldı. O günde cennete yerleştirildi. O günde oradan çıkartıldı. Kıyamette ancak Cuma günü kopacaktır. Dipnot: Müslim 2. cilt 585, Tirmizi 2. cilt 359-362, Ebu Davud 1. cilt 274, Nesai 3. cilt 114, Muvatta 1. cilt 108, Müsned 2. cilt 401, 417, 486, 504, 512, 540. Yine Ebu Hureyre'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biz sonra gelenleriz, kıyamet gününde ise ilkleriz. Biz cennete ilk girecek olanlarız. Şu kadar var ki onlara bizden önce kitap verildi, bize ise kitap onlardan sonra verildi. Onlar anlaşmazlığa düştüler. Allah bizi hakkında ayrılığa düştükleri hakka iletti. İşte bu onların haklarında anlaşmazlığa düştüğü günleridir. Yüce Allah bizi bugüne iletti. Devamla buyurdu ki, o da Cuma günüdür. Bugün bizimdir. Yarın Yahudilerin, yarından sonrası ise Hristiyanlarındır. Dipnot: Bukhari 1. cilt 299, Müslim 585-586, Darekutni 2. cilt 3, Nesai 3. cilt 85, Müsned 2. cilt 274-312-502. Cuma Suresi 1. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih ederler. Buna dair açıklamalar daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Ebu'l-Aliye ve Nasr bin Asım, Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim buyruklarının hepsini El-Melikül Kuddüsül Azizül Hakim diye ref ile okumuşlardır ki o Meliktir, Kuddüstür demek olur. Cuma Suresi 2. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, ümmiler arasında kendilerinden onlara karşı onun ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki daha önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler. O, ümmiler arasında kendilerinden bir peygamber gönderendir buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas dedi ki, ümmilerden kasıt okuma yazma bilenleriyle bilmeyenleriyle bütün Araplardır. Çünkü Araplar kitap ehli kimseler değildir. Ümmilerin yazı yazmayan kimseler oldukları da söylenmiştir. Kureyş de böyleydi. Mansur İbrahim'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ümmi okuması yazması olmayan kişidir. Buna dair açıklamalar daha önce El-Bakara suresinde 78. ayet 1. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Kendilerinden bir peygamber buyruğu ile kastedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle akrabalığı bulunmadık ve onlarla nesep bağı bulunmayan hiçbir Arap kabilesi yoktur. İbn İshak, Tağlipliler bundan müstesnadır demiştir. Yüce Allah Hristiyan olduklarından ötürü peygamberini onlarla akrabalıktan arındırmıştır. O bakımdan onların onunla nesep yoluyla bir akrabalıkları yoktur. Kendisi hiçbir kitabı okumamış ve ilim öğrenmemiş ümmi bir kimse idi. El-Maverdi dedi ki, şayet ümmi bir peygamber göndermiş olmasının bir lütuf olarak hatırlatılması nasıl açıklanır diye sorulacak olursa buna üç şekilde cevap verilebilir. 1. Peygamberlerin önceki müjdelerine nitelik itibariyle uygun olması. 2. Onun da durumunun kavmine benzemesi ve böylelikle onların kendisine muvafakat etme ihtimallerinin daha ileri derecede olması. 3. Davet ettiği esasla okuduğu kitap ve tilavet ettiği hikmet hakkında onun ile ilgili kötü zannın uzaklaştırılması. Derim ki, bütün bunlar onun getirdiği mucizenin ve peygamberliğinin doğruluğunun delilleridir. Onlara karşı onun ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, onları arındıran, İbn Abbas'ın açıklamasına göre iman ile kalplerini tertemiz hale getiren demektir. Küfür ve günahların pisliklerinden onları arındıran diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı İbn-i Cüreyc ve Mukatil yapmıştır. Es-Süddi ise mallarının zekatını alan diye açıklamıştır. Onlara kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti, el-Hasen'e göre sünneti öğreten bir peygamber gönderendir. İbn Abbas da şöyle demiştir. Kitaptan kasıt kalemle yazı yazmaktır. Çünkü Araplar şeriatı yazı ile kaydetmekle emrolunduklarından ötürü aralarında yazı yazmak yaygınlaştı. Malik bin Enes dedi ki, hikmet dinde derin bilgi sahibi olmak demektir. Bu usta dair açıklamalar daha önce El-Bakara suresinde El-Bakara 129. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Halbuki daha önceden yani ondan ve onlara peygamber olarak gönderilmesinden önce apaçık bir sapıklık, haktan uzaklaşış içinde idiler. Cuma suresi 3. ayeti kerime, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve onlardan henüz kendilerine kavuşmamış olanlara da o azizdir, hakimdir. Ve onlardan olanlara da buyruğu da ümmiler buyruğuna atfedilmiştir. Yani o hem ümmiler arasında hem de onlara katılmamış olanlar arasında bir peygamber göndermiştir demektir. Bununla birlikte onları arındıran, onlara öğreten buyruğunda yer alan he ve mimden ibaret zamire yani onlara lafzına atf ile mansup olması da mümkündür. Yani hem onlara hem de diğer müminlere öğretir. Çünkü öğretme işi ahir zamana kadar uyumlu bir şekilde devam edecek olursa tümüyle onu ilk öğretene isnat edilmiş olur. Sanki kendisi sebebiyle ortaya çıkan her bir şeyi bizzat kendisi gerçekleştirmiş gibidir. Henüz kendilerine kavuşmamış olanlar, onların dönemlerinde bulunmayıp onlardan sonra gelecekler demektir. İbn Ömer ve Said bin Cübeyr, bunlar Arap olmayanlardır demişlerdir. Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor iken El-Cuma suresi nazil oldu. Ve onlardan henüz kendilerine kavuşmamış olanlara da buyruğunu okuyunca bir adam bunlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şahsa bir ya da iki yahut üç defa soru soruncaya kadar cevap vermedi. Ebu Hureyre dedi ki aramızda Selman-ı Farisi de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini Selman'ın üzerine koyduktan sonra şöyle buyurdu. Eğer iman Süreyya yıldızı yanında bulunsaydı bunlardan bir takım yiğitler onu ele geçirirlerdi. Bir başka rivayette de şöyle denilmektedir. Eğer din Süreyya yıldızı yanında bulunsaydı Farisilerden bir adam onu alıp götürürdü. Ya da şöyle buyurdu. Faris oğullarından bir adam onu kapıp götürürdü şeklindedir. Müslim'in lafzı ile rivayet böyledir. Dipnot: Müslim 4. cilt 1972, Bukhari 4. cilt 1858, Müsned 2. cilt 308-417. İkrime: Bunlar tabiundur demiştir. Mücahit: Bunlar bütün insanlardır demiştir. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında peygamber olarak gönderildiği Araplardan sonra Müslüman olacaklardır. İbn Zeyd ve Mukatil bin Hayyan da böyle demişlerdir. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamet gününe kadar İslam'a gireceklerdir. Sehil bin Sa'd es-Saidi'nin rivayetine göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim ümmetimin sulplerinde cennete hesapsız olarak girecek birçok erkek ve kadınlar vardır. Daha sonra ve onlardan henüz kendilerine kavuşmamış olanlara da buyruğunu okudu. Dipnot: Taberani Kebir 6. cilt 201, Heysemi Mecma 10. cilt 408, Taberani tarafından rivayet edildiği ve senedinin ceyyit olduğunu belirtmektedir. Ancak birinci görüş daha sağlamdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir. Rüyamda siyah koyunlara su verdiğimi gördüm. Sonra bunların arkasından beyaz koyunları suladım. Bunu tevil et ey Ebu Bekir. Ebu Bekir dedi ki ey Allah'ın Resulü. Siyah koyunlar Araplardır. Beyaz koyunlar ise Araplardan sonra senin peşinden gelecek olan Arap olmayanlardır. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem melek de bu rüyayı böylece tevil etti yani yorumladı diye buyurdu. Kastettiği melek Cebrail aleyhisselamdır. Bu hadisi İbni Ebi Leyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adamdan diye rivayet etmiştir ki bu da Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tır. Dipnot: Darekutni İlal Riyad 1405-1985 1. cilt 289'da hadis mürsel senedinin bilindiğine, muttasıl bir senedinin bilinmediğine dikkat çekmektedir. Cuma suresi 4. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu Allah'ın lütfudur, onu dilediği kimseye verir. Allah büyük lütuf sahibidir. İbn Abbas dedi ki, çünkü Yüce Allah Arap olmayanları da Kureyş'e katmıştır. İslam'ı kastettiği de söylenmiştir. Allah bu lütfunu, yani İslam'a girmeyi dilediğine verir. Bu açıklamayı El-Kelbi yapmıştır. Bununla vahyin ve peygamberliğin kastedildiği de söylenmiştir. Bu açıklamayı Mukatil yapmıştır. Dördüncü bir görüşe göre maksat, Allah'a itaat yolunda harcanan maldır. Bu da Ebu Salih'in görüşünün anlamını ifade eder. Çünkü Müslim'in Ebu Salih'ten, onun Ebu Hureyre'den rivayetine göre, fakir muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, servet sahibi olan kimseler yüksek dereceleri ve ebedi nimetleri alıp gittiler dediler. Peygamber, bu ne demek oluyor diye sorunca onlar şöyle dedi. Bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyor. Diğer taraftan onlar sadaka verdikleri halde biz sadaka veremiyor, köle azat ettikleri halde biz azat edemiyoruz. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sizlere sizden daha ileriye gidenleri, bu yolla yetişeceğiniz, sizden geride kalanları da bu sayede geçip gideceğiniz, sizin yaptığınızın bir benzerini yapanlar müstesna, hiçbir kimsenin sizden daha faziletli olmasına imkan vermeyecek bir şeyi öğreteyim mi? Onlar, buyur ey Allah'ın Resulü dediler. Şöyle buyurdu. Her namazın akabinde 33'er defa tesbih getirecek, tekbir getirecek ve hamd edeceksiniz. Yani Subhanallah, Allahu Ekber ve Elhamdülillah diyeceksiniz. Ebu Salih dedi ki, daha sonra fakir muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip şöyle dediler. Mal sahibi olan kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler ve onun gibi onlar da yaptılar. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Dipnot: Müslim 1. cilt 416, Bukhari 5. cilt 2331 az farkla, Darimi 1. cilt 360. Mal sahipleriyle ilgili son bölüm söz konusu edilmeden. Beşinci bir görüşe göre de bundan maksat, insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ederek ona boyun eğmesi, onun dinine girip ona yardımcı olmalarıdır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Cuma suresi 5. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu yüklenmeyenlerin hali, kocaman kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete iletmez. Yüce Allah Tevrat gereğince amel etmeyi terk etmeleri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemeleri üzerine Yahudilerin benzediği örneği zikretmektedir. Kendilerine Tevrat yükletilip, İbn Abbas'tan rivayete göre Tevrat'ın gereğince amel etmekle mükellef tutulup demektir. El-Cürcani dedi ki, bu yükletilme anlamı verilen lafız, kefalet anlamına gelen hamaletten gelmektedir. Tevrat'ın hükümlerine uymayı tekeffül edenler demek olur. Kocaman kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir buyruğundaki esfera, kocaman kitap demek olan sifrin çoğuludur. Ona bu ismin veriliş sebebi ise okunması halinde manayı açığa çıkarmasıdır. Meymun bin Mihran dedi ki, eşek ise sırtında bulunan kocaman bir kitap mıdır yoksa çöp müdür bilmez. İşte Yahudiler de böyledir. Bu buyruk bir kitabı taşıyan, yani öğrenen kimsenin onun anlamlarını öğrenmesi ve içinde bulunanı bilmesi gerektiğine dair Allah'ın bir uyarısıdır. Böylelikle bunların hakkında söz konusu olan yergi bu kimse hakkında da söz konusu olmasın. Şair de şöyle demiştir. Bunlar koca kitapları taşırlar ama hiç bilmezler bunun iyisi hangisi diye, ancak develerin bildiği kadar. Ömrüm hakkı için deve yüklerini alıp gittiğinde bilemez, yahut geri geldiğinde heybelerde ne var diye. Bir kimse hadisi yazar fakat hadisin ne demek olduğunu anlamaz, üzerinde de düşünmez. Onlardan herhangi birisi de bir mesele hakkında soru sorulacak olursa adeta ilmi yazışmalarda bulunan bir kimseymişçesine oturur. Şair de şöyle demiştir: şüphesiz ki taşıdıklarını bilmeyen raviler tıpkı üzerinde beyaz boncuk taşıyan develer gibidir. Ne boncuk develerin kendisini taşımasından faydalanır, ne de faydalanır develer taşıdıkları boncuklardan. Münzir bin Said el-Belluti de Allah'ın rahmeti üzerine olsun bu beyitleri ne kadar güzel söylemiştir. İstediğin gibi seslen, bulursun yardım edecek. Ve bir takım yükler bağla, bulursun bir eşek. Üzerine koyduğun koca kitapları taşıyacak, onu taşıyan sanki yük taşıyan bir eşek. O koca kitapları taşır fakat bilemez, içindekiler doğru mudur, yanlış mıdır anlayamaz. Sorulsa onlara, biz böyle rivayet ettik derler, ne yalan söyledik ne de haddi aştık diye iddia ederler. Kalabalık esnasında küçülür büyükleri, çünkü o taklit etmiştir cahil kimseleri. Sonra onu yüklenmeyenler, gereğince amel etmeyenler demektir. Ellerinde Tevrat bulunduğu halde gereğince amel etmeyen o kimseleri Yüce Allah bir takım kitaplar taşıyan eşeğe benzetmektedir. Bu eşeğin eline yükün ağırlığının dışında hiçbir fayda geçmez. Yahmilu yani taşıyan lafzı hal olarak nasb konumundadır. Sıfat olarak cer konumunda olması da mümkündür. Çünkü eşek bayağı adi bir varlık gibidir. Şair şöyle demiştir: ben bana söven, dil uzatan bayağı ve adi kimsenin yanından geçer giderim. Yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür. Onlara dair verdiğimiz misal ne kötüdür demektir. Muzaf hasfedilmiştir. Allah zalimlerin topluluğunu, kafir olacağını bildiği kimseleri hidayete iletmez. Cuma suresi 6 ve 7. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey Yahudiler, eğer siz bütün insanlar bir tarafa, gerçekten yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız ve eğer bunda samimi iseniz, haydi ölümü temenni ediniz. Ama ellerinin önden gönderdiklerinden ötürü onu ebediyen temenni etmezler. Allah zalimleri en iyi bilendir. Yahudiler üstünlük iddiasında bulunup biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz, El-Maide 18 deyince Yüce Allah da eğer siz bütün insanlar bir tarafa, gerçekten yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, ki Allah'ın gerçek dostları için üstün makam ve lütuflar vardır ve eğer bunda samimi iseniz, haydi ölümü temenni ediniz de Allah'ın dostlarının ulaştıkları yere siz de ulaşasınız diye buyurdu. Ama ellerinin önden gönderdiklerinden ötürü, yani daha önceden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yalanlaya geldiklerinden dolayı onu ebediyen temenni etmezler. Çünkü ölümü temenni etmiş olsalardı derhal öleceklerdi. Bu tutumları onların sözlerinin doğru olmadığını ve ileri sürdükleri gibi Allah'ın dostları olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre bu ayet-i kerime nazil olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhammed'in canı elinde bulunana yemin ederim ki eğer ölümü temenni etmiş olsalardı onun, yani yerin üzerinde ölmedik tek bir Yahudi dahi kalmayacaktı. Dipnot: Nesai Es-Sünenül Kubra 6. cilt 308'de başka hususların da söz konusu edildiği bir hadis arasında yemin bölümü olmaksızın aynı mana ifade edilmektedir. Bu buyruk ile gayba dair haber verilmekte ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi ortaya çıkmaktadır. Bu ayet-i kerimenin anlamı daha önce El-Bakara suresinde yer alan de ki eğer Allah katında ahiret yurdu insanlar arasında sizden başka kimseye değil de yalnız sizin ise, iddianızda doğru söyleyenler iseniz, haydi ölümü temenni edin. El-Bakara 94 buyruğu açıklanırken geçmiş bulunmaktadır. Cuma suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, gerçekten sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm elbette karşınıza çıkacaktır. Sonra gizliyi de açığı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da neler yaptığınızı size haber verecektir. Ez-Zeccac dedi ki, şüphesiz ki Zeyd gitmektedir anlamında olmak üzere İnne zeyden femen taliku denilmemekle birlikte burada Yüce Allah fe innehu mulakikum elbette karşınıza çıkacaktır diye buyurmasının sebebi ellezî, yani o ölüm edatında şart ve ceza anlamı bulunduğundan dolayıdır. Yani in ferartum minhu fe innehu mulakikum, yani eğer siz ondan kaçacak olursanız şüphesiz ki o karşınıza çıkacaktır demek olur. Böylelikle bu ifade ölümden kaçışın fayda vermeyeceğini anlatması açısından mübalağa gücünü de elde etmiş olur. Nitekim şair Züheyr de şöyle demektedir: وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ. Kim ölüm sebeplerinden çekinirse onlar bulurlar onu, isterse semanın yollarına bir merdivenle tırmanacak olsun. Derim ki Yüce Allah'ın اَلَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهِ, kendisinden kaçtığınız buyruğu ile ifadenin tamam olması, sonra da فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, yani elbette karşınıza çıkacaktır buyruğu ile yeni bir cümle gibi okumaya başlamak da mümkündür. Tarafe diyor ki bil ki öğütçü olarak yeterlidir ölüm, haklarında ölümün takdir olunduğu kimselere. Hatırla ölümü ve onu hatırladığında sakın ondan. Çünkü akıl sahibi kimse için ölümde ibretler vardır. Hiç şüphesiz herkes ölümle karşılaşacaktır. Ya ikamet halindeyken yahut yolculukta bineğinin sırtı üzerindeyken. Eceller kişinin etrafında onu gözetlemektedir. Asla tedbir ölümden onu kurtaramaz. Cuma suresi 9. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 13 başlık halinde sunacağız. 1. Cuma gününün adı ve bu adı alışı. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit buyruğundaki el-cumu'a, yani cuma lafzını Abdullah bin Ez-Zübeyr, El-Ameş ve başkaları mim harfini sakin olarak El-Cum'a diye okumuşlardır. Bunlar mim harfini ötreli okuyuşla birlikte iki ayrı söyleyiş olup her ikisinin de çoğulu Cuma ile Cumu'at diye gelir. El-Ferra dedi ki mim harfi sakin olarak Cum'a denildiği gibi ötreli olarak Cumu'a diye ve mim harfi üstün olarak Cuma diye de söylenir. O vakit bu günün sıfatı olur. İnsanları toplayan gün demek olur. Nitekim gülen kimseye duhaka denilmesi de böyledir. İbn Abbas dedi ki Kur'an-ı Kerim tefkil, yani ifadeleri ağır telaffuz etmek ve tefhim, yani ifadeleri rahat ve anlaşılır telaffuz etmek suretleri ile inmiştir. Dolayısıyla siz de bu kelimeyi mim harfinin ötreli okunuşunu kastederek Cuma diye okuyunuz. El-Ferra ve Ebu Beyt şöyle demişlerdir: tahfif ile mim harfini sakin okumak kıyasa daha uygun ve daha güzeldir. Nitekim gurfe, yani oda kelimesinin çoğulu guraf diye, turfe yani sonradan çıkmış hayret verici şeyin çoğulunun turaf diye, hucra yani hücrenin çoğulunun hucer diye gelmesi gibi. Mim harfini üstün okuyuş ise akiloğullarının şivesidir. Bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şivesi olduğu da söylenmiştir. Selman'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma'ya bu ismin veriliş sebebi Yüce Allah'ın bugün de Adem'in hılkatini cem etmiş olmasından dolayıdır. Dipnot Deylemi Firdevs 1. cilt 346. Bir diğer görüşe göre bu ismin verilmesine sebep Yüce Allah'ın her bir şeyin yaratılışını bugün de bitirmiş olması ve bunun sonucunda da bütün mahlukatın bugün de toplanmış olmasıdır. Bugün de cemaatlerin toplanması için bu ismin verildiği söylendiği gibi namaz için insanların bugün de toplanması dolayısıyla bu ismin verildiği de söylenmiştir. Buradaki min edatı yani dendan, fi yani deda anlamında olup bu da fi yevm yani gününde demektir. Bu yönüyle Yüce Allah'ın eruni mâzâ halakû minel erd, yani bana gösterin yeryüzünde neyi yaratmışlar, El-Ahkaf 4 buyruğuna benzer. Burada da bu edat fi anlamındadır. 2. Cuma gününe bu adı ilk veren ve ilk cuma namazı. Ebu Seleme dedi ki, hutbe esnasında emma ba'du, yani imdi, bu başlangıçtan sonra asıl maksadımıza gelecek olursak diyen ilk kişi Ka'b bin Lüey'dir. Cuma gününe bu ismi ilk veren kişi de odur. Daha önce bugüne El-Arube deniliyor idi. Bugüne cuma adını ilk verenlerin Ensar olduğu da söylenmiştir. İbn-i Sirin dedi ki, Medineliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden ve cuma farzı inmeden önce cuma için toplandılar. Bugüne cuma adını verenler de onlardır. Şöyle ki dediler ki, Yahudilerin 7 günde bir araya gelip toplandıkları bir günleri vardır, o da cumartesidir. Hristiyanların da böyle bir günleri vardır, o da pazardır. Gelin biz de kendimiz için bir araya gelip toplanacağımız, Allah'ı anıp namaz kılacağımız ve bir takım hatırlatmalarda bulunacağımız bir gün kararlaştıralım ya da buna benzer sözler söylediler. Yine dediler ki, cumartesi Yahudilerin, pazar günü Hristiyanların günüdür. Siz de bugünü Arube günü olarak tespit ediniz. Bunun üzerine Ebu Umame künyeli Esad bin Zurare radıyallahu anh'ın etrafında toplandılar. O da o gün onlara iki rekat namaz kıldırdı. Onlara öğüt verdi. Bir araya gelip toplandıkları vakit bugüne cuma günü adını verdiler. Esad onlara bir koyun kesti. Sayıca az oldukları için öğlen ve akşam onu yediler. İşte İslam tarihindeki ilk cuma budur. Derim ki, İleride de geleceği üzere rivayet edildiğine göre o vakit 12 kişi idiler. Yine bu rivayette belirtildiğine göre onları bir araya toplayıp onlara namaz kıldıran kişi Esad bin Zürare'dir. Abdurrahman bin Ka'b bin Malik'in babası Ka'b'dan rivayet ettiği hadiste de geleceği üzere böyledir. El-Beyhaki de şöyle demektedir. Bize Musa bin Ukbe'den, o İbn-i Şihab ez-Zühri'den rivayet ettiğine göre Mus'ab bin Umeyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelmeden önce Medine'de Müslümanları cuma namazı için toplayan ilk kişidir. El-Beyhaki dedi ki, Mus'ab'ın cuma namazı için Müslümanları Esad bin Zürare'nin yardımıyla toplamış olması ve bundan dolayı Ka'b'ın bu işi ona, yani Mus'ab'a izafe etmiş olması da mümkündür. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına kıldırdığı ilk cuma namazına gelince siyer ve tarih bilginleri şöyle demişlerdir. Resulullah Rebiyul Evvel ayının pazartesiye rastlayan 12. günü kuşluk vakti sıcağın arttığı sırada Kuba'da Amr bin Avf oğulları yanında muhacir olarak gelip konakladı. İşte o seneden itibaren tarih başlatılmaktadır. Kuba'da perşembe gününe kadar kaldı ve mescitlerini tesis etti. Sonra cuma günü Medine'ye çıktı. Salim bin Avf oğulları diyarında bir vadilerinin iç tarafında cuma namazı vakti geldi. Salim bin Avf oğulları o yeri mescit edindiler. Peygamber onları cuma vakti topladı ve onlara hutbe okudu. Medine'de verdiği ilk hutbe odur. Bu hutbede şunları söylemişti. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım diler, ondan mağfiret ve hidayet dilerim. Ona iman eder, onu inkar etmem. Onu inkar edenlere de düşmanlık ederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Resullerin arkasının kesildiği, ilmin azaldığı, insanların sapıttığı, zamanın kesintiye uğradığı, kıyametin yaklaştığı, son vaadenin oldukça yakın olduğu bir zamanda onu hidayet ile, hak din ile, nur ile, öğüt ile, hikmet ile göndermiştir. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğruyu bulmuş olur. Allah'a ve Resulüne isyan eden azmış, kusurlu hareket etmiş ve haktan alabildiğine uzak bir sapıklıkla sapıtmış olur. Size Allah'a karşı takvalı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü Müslümanın Müslümana yaptığı en hayırlı tavsiye, onu ahirete yönelik amelleri işlemeye teşvik etmek, ona Allah takvasını emretmektir. Allah'ın size kendisinden sakınmanızı emrettiği şekilde Allah'ın sakındırdığı şeylerden de sakınınız. Şüphesiz ki Allah korkusu, Allah takvası gereğince Rabbinden korkarak ve sakınarak amel eden kimseler için ahiretten elde etmeyi ümit ettiğiniz şeylere karşı çok gerçek bir yardımcıdır. Gizli ve açık hallerinde kendisi ile Rabbi arasındaki işleri ıslah edip Bu işlerle Allah'ın rızasından başkasını niyet etmeyen kimseler için bu hali, dünya işinde o kimse için bir şan ve şeref, kişinin dünyadayken önden gönderdiği şeylere ihtiyaç duyacağı vakit olan ölümden sonrası içinde bir azık olur. Bu şekilde olmayan amellerine gelince, kendisi ile o amel arasında oldukça uzak bir mesafe olmasını temenni edecektir. Allah size kendisinden sakınmanızı emreder. Allah kullarına çok merhametlidir. Âl-i İmrân 30. Söylediğini doğru çıkartan, sözünü gerçekleştiren O'dur. O'nun sözünün yerine gelmemesi, gerçek olmaması mümkün değildir. Çünkü Yüce Rabbimiz, benim yanımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Kaf 29 diye buyurmaktadır. O halde ister dünya işinizde, ister ahirete ait işlerinizde, gizli ve açık hallerde Allah'tan korkunuz. Çünkü kim Allah'tan korkarsa onun günahlarını örter ve mükafatını büyütür. Et-Talak 5. Kim de Allah'tan korkarsa o pek büyük bir kurtuluşa erişir. Allah'ın takvası demek, onun gazabını, onun azabını, onun öfkesini gerektiren şeylerden sakınmak demektir. Allah'tan korkmak, yani takva, yüzleri ağartır, Rabbi hoşnut eder, dereceyi yükseltir. O halde takvadan payınızı alınız ve Allah'ın huzurunda kusurlu hareket etmeyiniz. O size kitabını öğretmiş ve önünüze yolunu açmış bulunmaktadır. Ta ki kimlerin doğru söylediklerini ortaya çıkarsın, kimleri de yalancı olduklarını göstersin. O halde Allah size nasıl ihsan ettiyse siz de ihsan ediniz. Ona düşmanlık edenlere düşman olunuz. Allah yolunda hakkıyla cihad ediniz. Sizi O seçti ve size Müslümanlar adını verdi. Böylece helak olan apaçık bir delil üzere helak olsun, hayat bulan apaçık bir delil üzere hayat bulsun. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir. Allah'ı çokça anınız. Ölümden sonrası için amel ediniz. Şüphesiz ki kendisi ile Allah arasında olanı ıslah edene, Allah kendisiyle insanlar arasındaki hallerde el verecektir. Çünkü Yüce Allah insanlar hakkında hükmeder. Fakat insanlar onun hakkında hüküm veremezler. O insanlara maliktir, onlar ona malik değildir. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet pek yüce ve pek büyük olan Allah'tandır. Bundan sonra kılınan ilk cuma ise Bahreyn kasabaları.

Arda tutarak cuma namazının kılınması hususunda müminlere hitap ederek "Ey iman edenler!" diye buyurmakta, sonra da bugünü çağrıda bulunmak özelliği ile zikretmektedir. Her ne kadar Yüce Allah'ın namaza çağırdığınızda El-Maide 58 buyruğunun genel ifadesinin kapsamına girmiş olmakla birlikte özellikle bugün için çağrıda bulunmak özelliğini söz konusu etmesi, bu çağrının vücubuna ve farziyetinin pekiştirilmesine delalet etmesi içindir. Kimi ilim adamı şöyle demiştir: burada söz konusu olan namazın cuma namazı olduğu bizatihi lafzın kendisinden değil, icma ile bilinen bir husustur. İbn-i Arabi şöyle demektedir: bence bu bizatihi lafızdaki bir nükteden ileri gelen bir husustur. Bu da Yüce Allah'ın cuma günü lafzından anlaşılmaktadır ve bu lafız bunu ifade etmektedir. Çünkü o güne mahsus çağrı, yani nida, bugündeki bilinen o namazdır. Onun dışındaki çağrılar, yani nidalar ise diğer günler hakkında umumidir. Eğer bundan maksat cuma namazı için çağrıda bulunmak olmasaydı, bu çağrının o güne tahsis edilmesinin ve izafe edilmesinin herhangi bir anlam ve bir faydası olmazdı. 4. Cuma günü ezanları, yani çağrıları. Ezanın hükümlerine dair yeterli açıklamalar daha önceden El-Maide suresinde 58. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Cuma günleri ezan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde diğer namazlardaki gibi idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu mu birisi ezan okurdu. Ebu Bekir, Ömer ve Küfe'de Ali, Allah hepsinden razı olsun, da böyle yapıyorlardı. Daha sonra Osman radıyallahu anh insanların Medine'de kalabalıklaşması üzerine Ez-Zevra diye adlandırılan evinin üzerinde okunan üçüncü bir ezan ilave etti. Dipnot: üçüncü ezandan kasıt zeval vakti okunan ezandı. Ona üçüncü ezan denilmesi minberdeki imamın önünde okunan ezan ile namaz için getirilen kâmetten ayrı olmasındandır. Buna göre bu ezan edası itibariyle ilk Osman radıyallahu anh'ın içtihadı ve sair ashabın itiraz etmeyip susmasıyla teşri edilmiş olması yönüyle teşri zamanı itibariyle üçüncüdür. Arapça baskı hazırlayanın notu. İnsanlar ezanı duydular mı camiye gelirler. Osman minbere oturdu mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini ezanı okur, sonra Osman hutbe irade ederdi. Bunu İbn-i Mace Sünen'inde Muhammed bin İshak'ın Ez-Zühri'den, onun Es-Saib bin Yezid'den naklettiği bir hadis olarak zikretmektedir. Es-Saib bin Yezid dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek müezzini vardı. Kendisi minbere çıktı mı o müezzin ezan okur, indi mi kâmet getirirdi. Ebu Bekir ve Ömer de böyle idi. Osman halife olup insanlar çoğalınca pazarda Ez-Zevra diye adlandırılan bir evin üzerinde üçüncü bir ezan ilave etti. Sonra Osman minbere çıktı mı ezan okur, indi mi kâmet getirirdi. Bukhari de bu hadisi bu manada değişik yollarla rivayet etmiştir. Bunların birisinde şöyle denilmektedir: cuma günü okunan ikinci ezanı Osman bin Affan mescide gelenlerin sayısı çoğalınca emretmişti. Cuma günü imam minbere çıkıp oturduğu zaman okunurdu. El-Maverdi dedi ki, birinci ezan sonradan ortaya çıkarılmıştır. Medine'nin genişleyip ahalisinin çoğalması esnasında insanlar hutbeye yetişmek üzere hazırlansınlar diye bunu Osman bin Affan çıkardı. Ömer radıyallahu anh insanların alışverişlerini bırakmaları için mescidin çarşıya bakan tarafında ezan okunmasını emretmiş idi. Cemaat gelip toplandı mı mescitte ezan okunurdu. Osman radıyallahu anh da mescitte iki ezan okuttu. Bu açıklamayı da İbn-i Arabi yapmıştır. Sahih hadiste belirtildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ezan bir taneydi. Osman döneminde Ez-Zevra üzerinde üçüncü ezanı ilave etti. Hadiste buna üçüncü ezan denilmesi bunun kâmete de izafe edilmesinden dolayıdır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her iki ezan arasında dileyen kimse için namaz vardır, yani dileyen namaz kılabilir. Denilmektedir ki bundan maksat ezan ile ikamet arasındaki süredir. İnsanlar üçüncüsünün asli bir ezan olduğunu zannettiklerinden bu sefer ezan okuyan müezzin sayısını da üçe çıkardılar. Bu da bir yanılma oldu. Sonra bu üç ezanı tek bir vakitte okumaya başladılar. Bu sefer yanılma üstüne yanılma oldu. Ben Medine-tü Selam'da minare ezanından sonra müezzinlerin imamın önünde
Minberin

0: altında ve cemaat arasında ezan okuduklarını gördüm. Tıpkı bizde daha önce geçmiş dönemlerde yaptıkları gibi yapıyorlardı. Fakat bütün bunlar sonradan ortaya çıkarılmış şeylerdir. 5. Cuma namazına gitmenin mahiyeti ve hükmü. Allah'ın zikrine koşun buyruğunda geçen koşmanın anlamı hakkında 3 görüş vardır. 1. Birinci görüşe göre bundan maksat kast ile yönelmektir. El-Hasan dedi ki, Allah'a yemin ederim ki burada maksat ayaklar üzerine koşmak değildir. Maksat kalp ve niyetle koşmaktır. 2. Maksat ameldir. Yüce Allah'ın kim de mümin olarak ahireti diler ve bunun için gereği gibi çalışırsa. El-İsra 19. Şüphesiz sizin yapıp ettikleriniz çeşit çeşittir. El-Leyl 4 buyruğu ile insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. En-Necim 39 buyruklarında olduğu koşmak anlamını da taşıyan sa'y etmenin amel etmek anlamında kullanıldığı gibi. Cumhurun görüşü budur. Şair Züheyr de şöyle demiştir. Onlardan sonra bir kavim onlara yetişsin diye koştular, yani sa'y ettiler, çalıştılar. Yine şöyle demiştir. Gatafan bin Sa'd'ın bir kolu olan Gayz bin Murre'nin iki adamı gayret ettiler, çalıştılar. Aşiretin arasındaki barış antlaşması kan ile çatlatıldıktan sonra. Buna göre buyruk, Yüce Allah'ın zikrine gitmek için çalışın ve bundan önce yapılması gereken gusül, temizlenmek ve Allah'ın zikrine yönelmek gibi işlerle uğraşın demektir. 3. Buradaki koşmaktan, yani sa'y etmekten kasıt, ayaklar üzerinde koşmaktır. Ancak bu bir fazilettir, bir şart değildir. Bukhari'de belirtildiğine göre, Ebu Ays bin Cebir ki adı Abdurrahman olup ashabın büyüklerindendi, cuma namazına piyade olarak yürüyüp gitti ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Allah yolunda her kimin ayakları tozlanacak olursa o kimseyi Allah cehennem ateşine haram kılar. Buyruğun zahirinin 4. anlama gelme ihtimali de vardır ki bu da hızlıca yürümektir. İbn Arabi dedi ki en bilgin sahabiler ile ilk dönem fakihlerinin kabul etmediği şekil ise budur. Ömer radıyallahu anh bu buyruğu Femdu ile zikrillah yani Allah'ın zikrine gidin diye okumuş ve böylelikle zahiri ifadenin delalet ettiği hızlıca yürümek ve koşmak anlamından uzaklaşmak istemişti. İbn Mesud da böylece okumuş ve şöyle demiştir. Eğer koşun diye okuyacak olursan ridam düşünceye kadar koşardım. İbn Şihab ise Femdu ila zikrillahi saliken tilke sebil. O yolu izleyerek Allah'ı zikretmeye gidin diye okumuştur. Bütün bunlar onların tefsir olmak üzere izledikleri bir yoldur. Yoksa münezzel olan Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumaları anlamında değildir. Tefsir sadedinde de Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ile birlikte okunması caizdir. Ebu Bekir el-Enbari dedi ki, Mustafa muhalefet eden kimseler Ömer ve İbn Mesud'un kıraatleri ile Haraşe bin el-Hur'un naklettiği şu rivayeti delil göstermişlerdir. Beraberimde üzerinde Allah'ın zikrine koşun buyruğunun da yazılı olduğu bir parça bulunduğu bir sırada Ömer radıyallahu anh beni gördü. Ömer bana bunu sana böylece kim okuttu dedi. Ben Ubey dedim. Ömer, Ubey aramızda mensuh şekliyle en çok okuyanımızdır dedikten sonra Femdu ila zikrillah Allah'ın zikrine gidin diye okudu. Bize İdris anlattı dedi ki bize Halef anlattı dedi ki bize Huşeym el-Mughire'den o İbrahim'den o Haraşe'den anlattı diyerek bu rivayeti zikretti. Ayrıca bize Muhammed bin Yahya anlattı. Bize Muhammed ki o İbn-i Sa'dan'dı haber verdi. Dedi ki bize Sufyan bin Uyeyne Ez-Zühri'den anlattı. Ez-Zühri Salim'den o babasından naklen dedi ki ben hiçbir zaman Ömer'i Allah'ın zikrine gidin diye okurken dinlemiş değilim. Yine bize İdris haber vererek dedi ki bize Halef anlattı. Dedi ki bize Huşeym el-Mughire'den anlattı. O İbrahim'den rivayet ettiğine göre Abdullah bin Mesud Allah'ın zikrine gidin diye okuyup şöyle dedi. Eğer bu buyruk koşun şeklinde olsaydı ben de ridam üzerinden düşünceye kadar koşardım. Ebu Bekir dedi ki bu şekilde itiraz edene karşı ümmetin fes'av yani koşun şeklinde icma ile okuduğunu delil göstermişlerdir ki bu da alemlerin Rabbi Allah'tan ve onun Resulünden gelen rivayettir. Abla bin Mesud'dan gidin diye okuduğu sahih olarak rivayet edilmiş değildir. Çünkü bunun senedi muttasıl değildir. Zira İbrahim en-Nehai Abdullah bin Mesud'dan hiçbir şey dinlemiş değildir. Gidin lafzı sadece Ömer radıyallahu anh'dan varid olmuştur. Ayette ve cemaate muhalefet ederek bir kimse tek başına kalacak olursa bu onun bir unutması demektir. Araplar ise es-sa'i yani koşmakın aynı zamanda el-mudi yani gitmek anlamında kullanılabileceğini icma ile kabul etmişlerdir. Şu kadar var ki bu hızlıca ve çabukça gitmek anlamını da taşır. Bu anlamdan uzak değildir. Şair Züheyr de şöyle demiştir. Sa'a sa'iye gayz ibn murrate ba'deha tebezzele ma beynel aşireti biddemi. Gatafan bin Sa'd'ın bir kolu olan Gayz bin Murre'nin iki adamı gayret ettiler, çalıştılar. Aşiretin arasındaki barış antlaşması kan ile çatlatıldıktan sonra. Burada say etmek yani koşmak ile hızlıca ve gayretle gitmeyi kastetmiştir. Yoksa adım atmakta hızlı ve süratli hareket edip koşmayı kastetmiş değildir. El-Ferra ve Ebu Ubeyde dedi ki, ayet-i kerimede koşmaktan kasıt gitmektir. El-Ferra Arapların, هُوَ يَسْعَى فِي الْبِلَادِ يَطْلُبُ فَضْلَ اللّٰهِ O Allah'ın lütfunu dileyerek her yerde koşar sözlerini delil göstermiştir ki bu da gayretle yürüyüp gider demektir. Ebu Ubeyde de şairin şu beytini delil göstermektedir. Es'a ala julli beni malikin kullum ri'in fi şe'nihi sa'i. Ben Malik oğulları için koşarım, herkes ise kendi işi için koşuyor. Bu beytteki koşmanın gayretle gitmek anlamından başka bir anlama gelme ihtimali var mıdır? Fesahati ve Arapçayı iyi bilmesine rağmen İbn Mesud tarafından bu anlamın bilinmemesi imkansız bir şeydir. Derim ki, maksadın koşmak olmadığının delillerinden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Namaz için kâmet getirilecek olursa ona koşarak gitmeyiniz. Ona vakar ile gidiniz. El-Hasan dedi ki, Allah'a yemin ederim ki burada kasıt ayaklar üzerine koşmak değildir. Onlara namaza sekinet ve vakarın dışında bir şekilde gitmeleri yasaklanmıştır. Bundan kasıt kalpler, niyet ve huşu ile gitmektir. Katade dedi ki, koşmak kalbinle ve amelinle koşmak demektir. Bu da güzel bir açıklama olup bu ustaki üç görüşü de bir arada ihtiva eder. Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek ve güzel elbiseler giymeye dair hadis kitaplarında zikredilmiş bir takım hadisler gelmiş bulunmaktadır. 6. Cuma namazı kılmakla mükellef olanlar. Ey iman edenler buyruğu icma ile mükelleflere yönelik bir hitaptır. Hastalar, kötürümler, yolcular, köleler ve kadınlar ise bu husustaki delil ile kapsamın dışında kalırlar. Körler ve ancak bir yardımcı sayesinde yürüyebilen yaşlılar da Ebu Hanife'ye göre hitabın dışındadır. Ebu Zübeyr'in Cabir'den rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse cuma gününde cuma namazını kılmakla yükümlüdür. Hasta, yolcu, kadın, çocuk yahut köle müstesnadır. Her kim bir oyalanma ya da bir ticaret ile bu namazdan müstağni olacak olursa Allah da ondan müstağnidir. Yani ona muhtaç değildir. Allah ganidir yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamiddir yani her hamda layık olandır. Bu hadisi Darekutni rivayet etmiştir. Darekutni 2. cilt 3. İlim adamlarımız Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun şöyle demişlerdir. Cuma namazına gitmeyi imkansız kılacak bir mazeret bulunması hali dışında cuma namazına gitmekle mükellef olan hiçbir kimse cuma namazına gitmekten geri kalamaz. Gitmeye engel olacak kadar bir hastalık yahut hastalığın artma korkusu hakkında hakimin haklı bir hükmü bulunmaksızın sultanın zulmen malında ya da bedeninde kendisine haksızlık edeceğinden korkması gibi. Çamur ile birlikte sağanak yağmur kesilmeyecek olursa bir mazeret teşkil eder. Ancak Malik bunu kişiye bir mazeret görmemiştir. Bu görüşü El-Mehdevi nakletmiştir. Bir kimse ölüm döşeğinde bulunan oldukça yakın bir kişi dolayısıyla onunla ilgilenecek kimse bulunmadığı takdirde cuma namazına gitmekten geri kalacak olursa bu haline müsaade edilebileceği ihtimali vardır. Nitekim İbn Ömer de böyle yapmıştır. Mazeretsiz olarak cuma namazından geri kalıp imamdan önce namaz kılan kimse sonra iade eder ve imamdan önce namaz kılması onun yükümlülüğünü kaldırmaz. Namaza gitmek imkanı bulunmakla birlikte bir kimse namazdan geri kalacak olursa yaptığı bu işi dolayısıyla Allah'a karşı isyan etmiş olur. 7. Cuma namazı için nida ve bu nidayı duyanların namaz kılma yükümlülükleri. Cuma namazı için çağrıda bulunulduğu vakit buyruğu, özellikle cuma namazının nidayı işiten, yakında bulunan kimseler için vacip olduğuna has bir emirdir. Çağrıyı duymayan, uzak yerde bulunan kimseler ise bu hitabın kapsamına girmezler. Yakın ve uzak kimseler arasından cumaya kimlerin geleceği hususunda farklı görüşler vardır. İbn Ömer, Ebu Hureyre ve Enes, cuma Mısır denilen yerleşim merkezinden 6 mil uzakta bulunan kimselere vaciptir demişlerdir. Rabia 4 mil demiştir. Malik ve Elleys 3 mil demişlerdir. Şafii ezanın işitilmesinde göz önünde bulundurulması gereken, müezzinin yüksek sesli, etrafın sessiz ve sakin, rüzgarsız, müezzinin de şehrin surlarının yakınında bulunmasıdır demiştir. Sahihte Ayşe radıyallahu anha'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. İnsanlar cumaya evlerinden ve Medine'nin el-avali denilen uzak yerlerinden gelirler, tozlu yerlerden geçerler ve onlara toz isabet ederdi. O bakımdan onlardan kokular çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugününüz dolayısıyla keşke yıkansanız diye buyurdu. İlim adamlarımız dedi ki ses yüksek olur. İnsanlar sessiz ve sükunet içerisinde bulunurlarsa sesin duyulabileceği en uzak mesafe 3 mildir. El-Avali'nin Medine'ye en yakın yerleri de 3 mildir. Ahmet bin Hanbel ve İshak dedi ki cuma namazı için ezanı duyan herkese cuma namazını kılmak vaciptir. Darekutni'de yer alan bir hadise göre Amr bin Şuayb babasından, o dedesinden, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Cuma ancak nidayı, yani cuma için ezanı işiten kimseye vaciptir. Ebu Hanife ve arkadaşları da şöyle demişlerdir. Cuma namazı Mısır'da bulunan herkese vaciptir. Ezanı ister işitsin ister işitmesin. Mısır'ın dışında bulunan kimseye ise vacip değildir. İsterse ezanı işitsin. Hatta ona peki cuma namazı Küfe ile arasında nehrin geçtiği Zubara ahalisine vacip midir diye sorulmuş. O hayır demiştir. Rabia'dan rivayet edildiğine göre cuma namazı ezanı işitip evinden yürüyerek çıktığı takdirde namaza yetişecek olan kimselere vaciptir. Ez-Zühri'den de cuma ezanı işittiği takdirde kişiye vacip olur dediği rivayet edilmiştir. 8. Cuma namazının vakti. Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun buyruğu, cuma namazının ancak ezan okumakla vacip olduğuna delildir. Ezan ise ancak vaktin girmesiyle okunur. Buna delil de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Namaz vakti geldi mi ezan okuyunuz, sonra kâmet getiriniz. Yaşça büyük olanınız size imam olsun buyruğudur. Bukhari 3. cilt 1047, Müslim 1. cilt 466, Tirmizi 1. cilt 399, Darekutni 1. cilt 346, Nesai 2. cilt 877, İbn-i Mace 1. cilt 313, Müsned 5. cilt 53. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Malik bin el-Hüveyris ve arkadaşına söylemişti. Bukhari'de de Enes bin Malik'ten rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını güneş batıya doğru kaydığı sırada kılardı. Bukhari 1. cilt 307, Tirmizi 2. cilt 377, Müsned 3. cilt 128, 150, 228, Tayalisi Müsned 1. cilt 285. Ebu Sıddik ve Ahmet bin Hanbel'den zevalden önce kılındığına dair rivayette nakledilmiştir. Ahmet bu usta Seleme bin el-Ekva'nın zikrettiği şu hadisini delil alır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazı kılıp henüz duvarların yere gölgesi yokken dağılırdık. O bu hadisiyle birlikte İbn Ömer'in şu hadisini de delil göstermektedir. Bizler ancak cuma namazını kıldıktan sonra kaylule yapar, yani öğle uykusuna çekilir ve yemek yerdik. Dipnot, bu rivayeti İbn Ömer'den diye tespit edemedik. Bunun benzeri bir rivayet Sehil'den de gelmiştir ve bunu Müslim rivayet etmiştir. Dipnot, Bukhari 5. cilt 2306, 5. cilt 2315, Müslim 2. cilt 588, Darekutni 2. cilt 19, Ebu Davud 1. cilt 285, İbn-i Mace 1. cilt 350, Müsned 5. cilt 336. Seleme'nin rivayet ettiği hadis cuma namazını erken vakitte kılmaya yorumlanır. Bunu Hişam bin Abdülmelik, Yala bin El-Haris'ten, o İyas bin Seleme bin El-Ekva'dan, O da babasından, yani Seleme bin Elekva'dan diye rivayet etmiştir. Veki de Yala'dan, o İyas'tan, o da babasından şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bizler güneş zevali erdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazını kılar, sonra da gölgelik yerleri takip ederek geri dönerdik. Müslim 2. cilt 589, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 3. cilt 190. İşte Halef ve Selef'ten cumhurun kabul ettiği görüş de budur. Öğle namazına kıyasen de bu, yani cuma namazının vakti böyle olmalıdır. İbni Ömer ile Sehl'in rivayet ettikleri hadisler ise öğle vaktinde yahut ondan önce cuma namazına oldukça erken gittiklerine delildir. Onlar bu işlerini, yani öğlen yemeği ile kaylule uykusunu ancak namazı bitirdikten sonra yaparlardı. İmam Malik, cumayı erken vakitte kılmanın ancak zevale az yakın olabileceği görüşünde olup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, kim cuma vaktinin ilk saatinde gidecek olursa bir deve kurban etmiş gibi olur. Dipnot: Bukhari 1. cilt 301, Müslim 2. cilt 582, Tirmizi 2. cilt 372, Ebu Davud 1. cilt 96, Nesai 2. cilt 99, Muvatta 1. cilt 101, Müsned 2. cilt 460. Sözünü bütün bunlar tek bir vakitte diye tevil etmiştir. Diğer ilim adamları ise buradaki saat tabirini günün eşit 12 saatine yahut da gündüzün uzayıp kısalmasına göre farklı süreler diye yorumlamışlardır. İbn Arabi dedi ki daha sahih olan budur. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anh'ın hadisinde belirtildiğine göre onlar cuma namazına çokça erken gittiklerinden ötürü ancak cuma namazından sonra kaylule uykusuna çekilir ve öğlen yemeğini yerlerdi. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Bilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuri

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Programımızda yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 129. sayfasında yer alan 3 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmayı hatırlarsanız programımızın bir önceki bölümünde bir giriş yaptık ve fakat tamamını ele alamamıştık. Şimdi tekrar ben baştan almak istiyorum bu alıştırmayı. يَسْأَلُ الْمُدَرِّسُ كُلَّ مِنَ الطُّلَّابِ هَذَا سُؤَالَ başlığını görüyoruz. Öğretmen öğrencilerin her birine bu soruyu sorar. Hangi soruyu? مَذَا يُرِيدُ هَاُولَٰئِ الطُّلَّابُ Bu öğrenciler ne istiyorlar? وَيُجِيبُ الطَّالِبُ وَيَقُولُ Öğrenci cevap verir ve şöyle der. هَاُولَٰئِ يُرِيدُونَ اَنْ boşluk Bu öğrenciler veya bunlar şunu istiyorlar. Neyi? Muhtaran minel cümellatiye aşağıdaki cümlelerden seçim yaparak. Peki nasıl cevaplayacağız şimdi burada bizden isteneni? Onu konuşalım. Haulâ-i yuridûne en denilip boşluk bırakılmış. Bu boşluğa aşağıda verilen cümlelerde geçen muzari fiilleri ve bu fiillerle birlikte fiilin sonrasında yer alan edatları ya da isimleri kullanacağız. Birkaç örnek yapmazsak iyice anlaşılmaz. İyi anlaşılmaz. Birkaç örnek yapalım ve daha sonra efendim size söz hakkı vermiş olalım. Siz bulunduğunuz ortamda benim vereceğim örneklerden hareketle cevaplamaya çalışın sizden isteneni. هَاُولَٰئِ يُرِيدُونَ اَنْ Birinci cümle يَذْهَبُونَ اِلَى الْمَلْعَبِ Stadyuma, oyun alanına, oyun sahasına gitmek istiyorlar anlamını verecek şekilde bu cümleyi şöyle ifade ederiz. هَاُولَٰئِ يُرِيدُونَ اَنْ يَذْهَبُوا اِلَى الْمَلْعَبِ Dikkat ederseniz burada verilen يَذْهَبُونَ اِلَى الْمَلْعَبِ cümlesinde yer alan muzari fiili ki siga bakımından cem gaib sigadır. Sayısı bakımından cem, durumu bakımından gaiptir. Cem gaib sigadır. Yezhebune onlar gidiyorlar, giderler anlamını taşıyan bir muzari fiil. Şimdi bunu bu cümleyi yezhebune ilel melabi şeklinde ele alırsak onlar stadyuma gidiyorlar şeklinde tercüme ederiz. Yukarıda parantez içerisinde verilen haulâ-i yuridûne en'den sonra boş bırakılan yere bu ifadeyi getirdiğimizde yezhebûne ilel mel'abi cümlesinde yer alan muzari fiil yezhebûne'nin son harfi olan nun harfini düşürürüz.

Şöyle okuruz. Haulâ'i yurîdûne en yezhebû ilel mel'abi. Onlar stadyuma gitmek istiyorlar anlamında bir cümle. İkinci cümleyi konuşalım, onun üzerinde duralım. Yeskunûne fî mehâci'il câmi'ati. Onlar üniversitenin yurtlarında kalıyorlar anlamında bir cümle. Yeskunûne fî mehâci'il câmi'ati. Ne demekmiş? Onlar üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Şimdi biz bu cümleyi alacağız. Yeskunûne fî mehâci'il câmi'ati cümlesini alacağız. Ve yukarıda boş bırakılan en'den sonra gelen, en edatından sonra gelen bölüme yerleştireceğiz. Peki muzari fiilin cem gaib sigasında olması durumunda en'den sonra gelen muzariyi veya bir diğer ifadeyle muzari fiilin cem gaib sigasının başına en nasb edatını getirmemiz durumunda söz konusu muzari fiilin sonunda yer alan nun harfini düşürürüz. Biraz önce uyguladığımız yezhebune fiilinin başına en gelmesi durumunda yezhebu şekline dönüştüğü gibi. O halde bu cümleyi şöyle oluştururuz sevgili dinleyicilerim. Haulâ'i yurîdûne en yeskunû fî mehâci'il câmi'ati. Bunlar üniversitenin yurtlarında kalmak istiyorlar. Bir örnek daha yapalım. Yeclisûne fî saffil evveli. Birinci sırada oturuyorlar. Peki mâzâ yurîdû hâulâ'i tullâbu? Bu öğrenciler ne istiyorlar anlamındaki bu sorunun cevabını ilk sırada oturmak istiyorlar anlamında bir cümleyle cevaplayacaksak o halde şöyle deriz, şöyle demeliyiz. Haulâ'i yurîdûne en yeclisû fissaffil evveli. Bu cümlenin başındaki haulâ'i işaret ismidir. Cem gaib bir sigadadır. Bunlar anlamıyla tercüme edilir. O halde bu cümleyi yani haulâ'i yurîdûne en yeclisû fissaffil evveli cümlesini bunlar birinci sırada oturmak istiyorlar anlamıyla tercüme ederiz. Buraya kadar yaptığımız bu üç örnek uygulama cümlesinde şu bilgiyi de ilaveten sizinle paylaşmalıyım sevgili öğrencilerim. Muzari fiilin cem gaib sigasının başına en nasb edatını getirdiğimiz zaman şekil bakımından söz konusu muzari fiilin sonunda yer alan nun harfinin düşürülmesi gerektiğini öğrendik. Nun harfi düşürüldükten sonra yezhebu enle birlikte okuduğumuzda en yezhebu en yeskunu ve en yeclisu şekline dönüştüğünü ifade ettik. Bunları siz defterinize veya kitabınıza ki tavsiyem defterlerinize yazmanızdır. Defterlerinize yazarken şunu da göz önünde bulundurmalısınız. Yezhebune'nin başına en getirdikten sonra nunu düşürmemizi müteakiben bir elif yazmalıyız. Yani vavdan sonra bir elif getirmeliyiz. Yeskunune de yine aynı şekilde başına en nasb edatı geldikten sonra en yeskunu dedik ya, o halde ne yapacağız? En yeskunu, burada düşürmüş olduğumuz nunun yerine bir elif yazacağız. Yani yeskunu da vavdan sonra bir elif yazmış olacağız. Aynı şekilde yeclisune fissaffil evvel cümlesinde
yeclisunenin başına en getirdikten sonra efendim nunu düşüreceğiz ve bir elif yazacağız. En yeclisu ifadesinde vavdan sonra bir elif yazılacak. Ben hala anlayamadım hocam diyenler için bir sonraki sayfaya, sayfa 130'a şöyle bir göz atın derim. 130. sayfada, sayfa başından sayıyorum şöyle, kaçıncı satırda? 3. satırda hum yezhebune ifadesini görüyoruz. Sağ sütunda hum yezhebune ifadesi var. Sol sütunda ise hum yuridune en yezhebu ifadesi var. Hum yezhebune cümlesini onlar gidiyorlar ya da giderler anlamıyla tercüme ederiz. Ancak sol sütunda yer alan hum yuridune en yezhebu cümlesini onlar gitmek istiyorlar anlamıyla tercüme ederiz. Burada dikkat ederseniz yezhebune fiilinin başına nasb edatı dediğimiz enin gelmesi sonrasında yezhebune fiilinin sonunda yer alan nun harfi düştü ve nunun düşüşünden sonra efendim bir elif harfi yazıldı. Burada görüyorsunuz bunu. Yezhebu ifadesinde vavdan sonra bir elifin yazıldığını görüyorsunuz. Zannediyorum şu anda daha iyi anlaşıldı söylemek istediğim husus. Şimdi tekrar sayfa 129'da üzerinde durduğumuz 3 numaralı alıştırmaya dönelim. Mâzâ yurîdu hâulâ'i't-tullâbu? Soru bu. Bu öğrenciler ne istiyorlar? Şimdi sıradaki cümlemiz yerci'ûne ilel mehâci'i ba'del hissati's-sâniyeti. İkinci dersten sonra yurtlarına dönüyorlar anlamıyla tercüme edebileceğimiz bu cümleyi yukarıda boş bırakılan parantez içerisinde verilen cümledeki boş yere haula yuridune en'den sonra boş gelen yere nasıl yerleştireceğiz? Artık sizce gayet kolay hale geldi diye düşünüyorum. Yerciune fiilini en yerciu şeklinde düzenleyeceğiz. Ve cümlemiz şöyle olacak. Haulâ'i yurîdûne en yerci'û ilel mehâci'i ba'del hissati's-sâniyeti. Bunlar ikinci dersten sonra yurtlara veya yurtlarına dönmek istiyorlar. Bir sonraki cümleye geçiyorum. Yeftahûnen nevâfize. Pencereleri açıyorlar. Peki ne diyeceğiz şimdi? Bunlar pencereleri açmak istiyorlar. Siz uygulayabilir misiniz? Size söz hakkı vermiş olsam ne dersiniz? Haulâ'i yurîdûne en yeftehû en nevâfize. Böyle deriz hocam diyorsanız gayet güzel, cevabınız doğru. Yeftehûne'nin sonundaki nun harfini düşürdük ve en yeftehû şeklinde okuduk. Haulâ'i yurîdûne en yeftehû en nevâfize. En yeftehû ifadesinde nunun düşürülmesini müteakiben bir elif yazmamız gerektiğini göz önünde bulunduralım. Bunu unutmayalım. Bir sonraki cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. يَأْخُذُونَ هَذِهِ الْمَجَلَّةَ اِلَى بُيُوتِهِمْ. Bu dergiyi evlerine götürüyorlar anlamında bir cümle. Şimdi ne diyeceğiz? Bunlar bu dergiyi evlerine götürmek istiyorlar diyeceğiz. Nasıl deriz? Haulâ'i yurîdûne en. Hadi siz tamamlayın. Ne dersiniz? Ne diyorsunuz? En ye'huzû hâzihil mecellete ilâ buyûtihim. Peki efendim, bir sonraki cümle. Yâsilûne vucûhehum. Yüzlerini yıkıyorlar. Şimdi ne diyeceksiniz? Bunlar yüzlerini yıkamak istiyorlar. Haulâ'i yurîdûne en yâsilû vucûhehum. Bunlar yüzlerini yıkamak istiyorlar. Sıradaki cümle yadribûneni. Evet. Yadribûneni, onlar beni dövüyorlar. Onlar bana vuruyorlar.
Şimdi sizden istemen şu. Bunlar beni dövmek istiyorlar. Bunlar bana vurmak istiyorlar. Anlamını ifade edecek şekilde söz konusu bu cümleyi yukarıdaki parantez verilen cümlede yer alan enden sonra getirmek ve gerekli değişikliği yaparak cümleyi yeniden kurmak. Haulâ-i yuridûne en yadribûni demelisiniz. Ne diyecekmişsiniz? Haulâ-i yuridûne en yadribûni. Bunlar beni dövmek istiyorlar. Bunlar bana vurmak istiyorlar. Burada yadribûni dedik ya. Yadribûne'nin nununu düşürdükten sonra vavın sonrasında düşürülen nunun yerine bir elif getirmeyeceğiz. Çünkü cümle sonu değil, kendisinden sonra kendisine bitişen bir ya zamiri gelmesi sebebiyle yadribûne'nin nununun düşmesi akabinde vavdan sonra bir elif getirmeyiz. Yazarken buna dikkat edin. Haulâ-i yuridûne en yadribûni. Bunlar beni dövmek istiyorlar. Sıradaki cümle yakraûnel Kur'âne. Kur'an okuyorlar. Şimdi ne diyeceğiz? Bunlar Kur'an okumak istiyorlar. Haulâ-i yuridûne en yakraû el Kur'âne. Haulâ-i yuridûne en yakraû el Kur'âne. Sıradaki cümleye geçiyorum. Yedhulûnel mektebete, kütüphaneye giriyorlar. Bunlar kütüphaneye girmek istiyorlar anlamındaki cümleyi şöyle ifade ederiz. Haulâ-i yuridûne en yedhulû el mektebete. En yedhulû el mektebete. Yekûlûne leke ya da leki şey'en. Sana bir şey diyorlar. Peki ne diyeceğiz? Bunlar sana bir şey demek istiyorlar. Haulâ-i yuridûne en yekûlû leke yahut leki şey'en. Muhatabımız erkekse haulâ-i yuridûne en yekûlû leke şey'en deriz. Muhatabımız bayansa haulâ-i yuridûne en yekûlû leki şey'en deriz. Yes'elûneke sualen, sana bir soru soruyorlar. Şimdi ne diyeceğiz? Bunlar sana bir soru sormak istiyorlar. Haulâ-i yuridûne en yes'elûke sualen. Dikkat edin, nunu düşürdük. Nunu düşürdükten hemen sonra ke zamirini getirdik. Haulâ-i yuridûne en yes'elûke sualen. Veya muhatabımız bayansa haulâ-i yuridûne en yes'elûke sualen. Burada da yine yes'elûneke sualen ifadesinde buradaki yes'elûne muzari fiilin başına en gelmesi sonrasında fiilin sonundaki nun harfini düşürmemizi mütakiben bir elif yazmayacağız. Yani en yes'elûke ya da en yes'elûki bu ifadeyi yazacağımız zaman vav'dan sonra bir elif getirmeyeceğiz. Peki ye'kulûne yiyorlar anlamında bir cümle. Şimdi bunlar yemek istiyorlar anlamındaki cümleyi nasıl oluştururuz? Hadi siz söyleyin bakalım, bunu size havale edeyim. Haulâ-i yuridûne en ye'kulû diyebildiyseniz tamam. Artık demiş olmalısınız çünkü son birkaç cümlemiz konuyla ilgili olarak elimizde kaldı. Artık şu dakikaya kadar verilmek istenenin, size kazandırılmak istenen bilginin sahibi oldunuz diye düşünüyorum. Haulâ-i yuridûne en ye'kulû. Bunlar yemek istiyorlar. Yeşrabûnel kahvete. Bu cümleyi bağımsız olarak düşündüğümüzde, tercüme ettiğimizde
kahve içiyorlar diye tercüme ederiz. Ancak bizden istenen bunlar kahve içmek istiyorlar anlamındaki cümleyi şöyle tanzim ederiz. Haulâ-i yurîdûne en yeşrabû el kahvete. Evet, cümleyi nasıl organize edermişiz? Nasıl ifade edermişiz? Haulâ-i yurîdûne en yeşrabû el kahvete. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, son cümlemiz. Sayfa 129, alıştırma 3. Yezurun el mudira, müdürü ziyaret ediyorlar anlamında bir cümle. Şimdi biz bu cümleyi alacağız ve bunlar müdürü ziyaret etmek istiyorlar anlamını ifade edecek biçimde yukarıda parantez içerisinde verilen cümledeki boş yere uygun şekilde yerleştireceğiz. Haulâ-i yurîdûne en, evet en'den sonra ne diyeceğiz? En yezuru el mudira. Haulâ-i yurîdûne en yezuru el mudira. Bunlar müdürü ziyaret etmek istiyorlar. Evet efendim, sayfa 129'da 3. alıştırmayı tamamladık. 4. alıştırmanın başlığı teemmel mayeliği, aşağıdakileri incele. Burada bu sayfada elif maddesini görüyoruz. Elif maddesinin 3 cümlesi, hatta 6 cümlesi var bu sayfada. Arka sayfada sayfa 130'da 2 cümle daha görüyoruz. Veya sağ ve sol sütunda yer alan cümleleri ayrı ayrı düşünecek olursak 4 cümle de burada var. Ba ve cim maddelerini de yine görüyoruz. Bu maddelerde verilen muzari fiilin değişik kiplerini, değişik sigalarını ve bu değişik kiplerin, değişik sigaların başına nasb edatı dediğimiz enin gelmesi sonrasında muzari fiilin bünyesinde meydana gelen değişikliği inşallah programımızın gelecek bölümüne erteleyelim. Programımızın gelecek bölümünde bu alıştırma üzerinde duralım. Efendim, programımızın gelecek bölümünde görüşmek umut ve duasıyla.

0: Özel FM.
1: Molotofi, Molotofi, Rassasi, Rassasi.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar, bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim 103.2

0: خياركم لنسائهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Allah'ın kulunu sevmesi. Sual: ölümü sevmeyen kimsenin Allah'ı sevdiği düşünülebilir mi? Cevap: hoşlanmamak bazen dünya sevgisinden, mal, evlat, aile ve akrabasından ayrılma üzüntüsünden olur ki bu tam manada Allah'ı sevmeye aykırıdır. Zira kamil sevgi, gönlün her tarafını kaplayıp başkasının girmesine boşluk bırakmayan sevgidir. Bununla beraber bunlara olan sevgisi yanında zayıf olsa da Allah sevgisi şaibesinden bir şey kendisinde bulunabilir. İnsanlar Allah'ı sevmekte birbirinden farklıdır. Buna Abdüşems'in torunlarından Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise delalet etmektedir. Kureyş'in en asillerinden olan Huzeyfe radıyallahu anh, kız kardeşini azatlık kölesi Salim'e verdiği vakit Kureyş ailesi kendisini hem kınadı ve hem de azarladı. "Hiç böyle asil bir kız öyle bir köleye verilir mi?" dediler. Huzeyfe radıyallahu anh yemin ederek, "Ben kız kardeşimi ona verirken onun kız kardeşimden çok daha üstün olduğunu bilerek verdim," deyince Kureyş o işten ziyade bu söze kızdı ve tamamen çılgına döndüler ve "nasıl olur?" dediler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara, "Ben Resul-i Ekrem'den bütün kalbiyle Allah'ı seven kimseye bakmak isteyen Salim'e baksın buyurduğunu işittim," diye onlara cevap vererek onları ilzam etti. İşte bu hadis-i şerif insanlardan bütün kalbiyle Allah'ı sevenlerin bulunduğuna, bununla beraber Allah'ı sevdiği gibi başkalarını da sevdiğine işaret vardır. Şüphesiz herkes mülakat günü sevgisi nispetinde mükafatlandırılacaktır. Dünyadan ayrılmasındaki azabı da dünyaya olan sevgisi nispetindedir. Ölümden hoşlanmamanın diğer bir sebebi de kişinin muhabbet makamına yeni yükselmiş olmasıdır. Bu adam aslında ölümü kerih görmüş değil, yalnız Allahü Teala'ya kavuşmaya gereği gibi hazırlanamadan ölüme üzülmüş olmasıdır ki bu sevginin zayıflığına delalet etmez. Bu tıpkı şöyledir: adama sevdiği bir zatın gelmekte olduğunu müjdelerler. Adam tabii buna son derece sevinir. Fakat dostuna uygun bir yer hazırlamak için biraz gecikmesini ister. Maksadı telaşsız ve sıkıntısız huzur içinde onu karşılayabilmektir. Bu sebeple ölümü kerih görmek sevginin kemaline aykırı düşmez. Her şeyde olduğu gibi burada da iş laf ile bitmez. Bunun nişanı amele devam ile ölüme hazırlanmaktır. Mesela içte ve dışta Allah'ın sevdiğini kendi sevdiklerine tercih etmek, ağır amellere girmek, nefsinin hevasına uymamak, tembelliği atarak ibadete devam etmek, nafilelere devam ile sevgilisi tarafından daha çok sevilmesini arzu ettiği gibi, Allah'tan da üstün mevkiler dilemek gibi hususlara riayet etmektir. Allahü Teala muhabbet edenleri İsar ile vasıflayarak Haşr suresi 9. ayetinde "Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler," buyuruldu. Devamlı olarak nefsinin arzuları peşinde koşanların sevdikleri nefislerinin arzuları olduğu meydandadır. Allah'ı seven onun sevgisi karşısında nefsin isteklerini terk edendir. Nitekim şair, "Ben ona yaklaşmayı, o ise uzaklaşmamı istiyor. Benim arzularımı onun isteklerine feda ediyorum," demiştir. Üstün sevgi başka ne kadar arzular varsa hepsini atar da sevgiliden başka hiçbir şeyden zevk almaz. Hatta rivayete göre Züleyha iman edip
Yusuf aleyhisselamla evlendikten sonra Yusuf aleyhisselamdan vazgeçerek Allah'a ibadetle meşgul oldu. Bu ibadette o kadar ileri gitti ki Yusuf aleyhisselam onu gündüz yatağına davet ettiği vakit geceye kadar tehir ettirirdi. Gece gelince de gündüze bırakırdı. Ve Yusuf aleyhisselama ben bilmeden seni seviyordum. Onu bulduktan sonra artık ondan başka kimseye sevgim kalmadı dedi. Yusuf aleyhisselam benim bu davetim de Allahü Teala'nın emridir. Çünkü Rabbim bana haber verdi. Senden peygamber olacak iki oğlumuz doğacak dedi. Bunun üzerine Züleyha, madem ki Allahü Teala'nın emridir ve beni bunlara sebep kılmıştır, ben de onun emrine itaat ediyorum dedi. Demek ki Allah'ı seven ona isyan etmez. Bunun için Abdullah bin Mübarek, Allah'a isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olaydı, ona itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder, demiştir. Yine bu anlamda diğer bir şair, arzuların karşısında ben isteklerimi terk ediyorum. Canım sıkılsa da senin razı olacağın şeye ben razı oluyorum, demiştir. Sehl'de sevginin alameti, sevginini kendi nefsine tercih etmendir. Her itaat eden Habib olamaz demiş ve doğru söylemiştir. Zira onun Allah'ı sevmesi, Allahü Teala'nın da kendisini sevmesine sebeptir. Nitekim Maide suresi 54. ayeti ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler buyuruldu. Allahü Teala kulunu sevdiği vakit onu iltizam eder ve düşmanlarına karşı ona üstünlüğü sağlar. Düşmanları ise nefsi ve şehvetidir. Allahü Teala onu terk edip şehvetleriyle baş başa bırakmaz. Bunun için Allahü Teala Nisa suresi 45. ayetinde Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilendir. Allah bir dost olarak da kafidir, bir yardımcı olarak da yeter buyurdu. Sual: şayet isyan muhabbetin aslının zıddı olur mu? Cevap: İsyan muhabbetin aslının değil, kemalinin zıddıdır. Nice kimseler var ki kendilerini sevdikleri halde vücutları hasta ve nice kimseler vardır ki sıhhatli olmayı arzu ettikleri halde bilerek sıhhatlerine zararlı olan şeyi yemekten de geri kalmazlar. Bunların bu davranışları kendi kendilerini sevmediklerine delalet etmez. Ancak marifet zayıf ve şehvet galip olduğu için bunlar sevgilinin hakkını yerine getiremiyorlar. Nuayman hakkındaki Resul-i Ekrem'in şu mübarek sözü bunu açıkça göstermektedir. Nuayman içkiye müpteladır. Zaman zaman yakalanır ve cezalandırılır. Bir defa sarhoş olarak Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarılıp cezalandırılınca ashabtan biri lanet olası ne kadar da içki içiyor demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tel'in etme zira o Allah ve Resulünü sever buyurmuş ve onun bu isyanı kendisini muhabbetten ayırmadığını bildirmiştir. İsyan ile asıl muhabbetten çıkmış olmaz ancak kamil muhabbetten çıkmış olur. Nitekim ariflerden birisi iman yalnız kalbin dış kısmına kadar girebilmiş ise bunun sahibinin Allah'a olan sevgisi orta derecedir. İman kalbinin özüne girdiği vakit Allahü Teala'yı tam manasıyla sever ve isyanı terk eder demiştir. Uzun sözün kısası, muhabbet iddiasında bazı tehlikeler vardır. Bunun için Fudail, Allah'ı seviyor musun diye senden sorduklarında sükût et. Zira sevmiyorum demek küfür. Seviyorum dersen tutumun sevenlerin tutumunda değildir. Allah'ın buğzuna uğramaktan sakın,
demiştir. Alimlerden birisi de cennette marifet ve muhabbet erbabının nimetlerinden üstün nimet, cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia ettiği halde bunlardan hiçbirisi kendisinde bulunmayandan şiddetli azap olan kimse yoktur, dedi. Sevginin alametlerinden birisi de devamlı olarak kalp ve diliyle Allah'ı hatırlayıp onun azametini düşünerek onu zikretmektir. Zira bir şeyi çok seven onu çok anar. Demek ki Allah'ı sevmenin alameti onun zikrini sevmek, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i sevmek, peygamberini ve ona nispet edilen her şeyi sevmektir. Bir adamı seven onun köpeğini de sever. Zira muhabbet kuvvetleşince sevgilisinin etrafında bulunan her şeye de sirayet eder. Aslında bu muhabbette ortaklık anlamında değildir. Çünkü sevgilisinin elçisini ve mektubunu seven bir insan gerçekte sevgilisini sevmektedir. Bunun için Allah sevgisi kalbinde galip olanlar Allah'ın bütün yaratıklarını severler. Çünkü onlar onun yaratığıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetlerden dolayı beni de Allah için, Allah beni sevdiği için seviniz buyurmuştur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh Allah'ı seveni seven Allah'ı sevmiş. Allah'a ikram edene ikram eden Allah'a ikram etmiş olur buyurdu. Müritlerin birisinden şöyle hikaye edilmiştir. Ben irademe sahip olduğum yaşta Allah ile münacatın zevkine erdim. Bunun için gece ve gündüz Kur'an okumaya devam ettim. Sonra bana bir tembellik arız oldu da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bıraktım. Sonra bir gece rüyamda bir ses, "Beni sevdiğini sanıyorsan neden kitabımı kapattın? Benim oradaki ince itap ve kınamalarımı düşünmedin mi?" dedi. Uyanır uyanmaz Kur'an sevgisi yeniden kalbime doğdu ve eski halime döndüm. İbn-i Mesud radıyallahu anh, insan kendisini Kur'an-ı Kerim ile denemelidir ve eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyorsa Allahü Teala'yı da sevmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sevmiyorsa Allahü Teala'yı da sevmiyor demektir buyurdu. Sehl rahmetullahi aleyh, Allahü Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmek. Kur'an-ı Kerim'i sevmenin alameti peygamberi sevmek. Peygamberi sevmenin alameti ise onun sünnetine uymak. Sünnete uymanın alameti de ahireti sevmek. Ahireti sevmenin alameti dünyaya buğz etmek. Dünyaya buğz etmenin alameti ise ondan ancak ahirete kendisini ulaştırmak için lazım olan miktarını almaktır, dedi. Sevginin alametlerinden birisi de yalnızlıkta Allah ile ünsiyet edip ona münacaat etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde ibadet etmektir. Sevginin en aşağı derecesi sevgiliyle tenha yerde baş başa kalmaktan zevk almaktır. Allah ile münacaattan daha çok uyku veya hadis-i şerif ile meşgul olmaktan zevk alan kimsenin muhabbet iddiası nasıl doğru olabilir? İbrahim bin Ethem bir ara dağdan şehre indi. "Nereden geliyorsun?" diye kendisine soranlara "Allah ile münacaattan" diye cevap vermiştir. Ahbar-ı Davud da "Kimseyle ünsiyet etme. Zira ben iki kişiyle münasebeti keserim. Birisi mükafatımın verilmesini geç görerek ibadetten ayrılan, diğeri de beni unutarak kendi haline razı olandır. Bunlardan yüz çevirdiğimin nişanı bunları kendi hallerine terk edip dünyada şaşkınlık içinde bırakmamdır. Allah'tan başkasıyla ünsiyet ettiği vakit ünsiyetin nispetinde Allahü Teala'dan uzaklaşmış ve sevgi derecesinden düşmüş olur. Rivayete göre abidin biri bir ormanda uzun yıllar Allahü Teala'ya ibadet etmişti.
Sonra bir gün ağaç dalları arasında yuva yapan bir kuşun yuvasına çekilip orada ötmeye başladığını görünce, ben de bu ağaca yaklaşayım da burada ibadet edeyim ve hem de bu kuşun nameleriyle kendimi oyalarım, der. Allahü Teala zamanın peygamberine, o abide söyle, mahluk ile ünsiyet etmek istediği için onu öyle bir derekeye düşürdüm ki hiçbir ameliyle bunu telafiye muktedir olamaz, buyurdu. Demek ki muhabbetin alameti, sevilenin münacatı, gizli görüşmesiyle kamil ünsiyet etmek, onunla yalnız baş başa kalmayı tam manasıyla nimet bilmek ve bunlara engel olacak her şeyden tam manasıyla uzaklaşmaktır. Ünsiyetin alameti, sevgilisine hitap edip onunla gizli konuşan gibi akıl ve fehmini münacatın zevkine kaptırıp tamamen münacatın zevkine dalmaktır. Bu zevke hakikaten erenler olmuştur. Namazdayken evi yandığı halde farkına varmayanlar, namazdayken arızalı ayağı kesildiği halde acısını duymayanlar vardır. Böylece sevgi ve ünsiyet kendilerine galebe çalanlar için tenha yerler ve gizli görüşmeler göz bebeği olmuştur. Bu hallerde bütün sıkıntılarını atar, hatta ünsiyet ve muhabbet kalbini öyle kaplar ki tekrar tekrar sesler kulağa tırmaladıkça dünya işlerinden bir şey duymaz ve anlamaz olur. O hayran olmuş bir aşıktır. Diliyle insanlarla konuşurken kalbi Allahü Teala'ya bağlı ve onu tefekkürle meşguldür. Seven ancak sevdiğiyle itminane ulaşır. Katade, Rahat Suresi 28. Onlar, o inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde, ona yöneldim ve onunla ünsiyet ettim, dedi. Sıddık-ı Ekber de radıyallahu anh, ihlas ile Allah sevgisini tadan kimseyi bu muhabbet dünya meşgalesinden alıkor ve herkesten vahşet ettirir, buyurmuştur. Mitraf da seven sevgilisinin sözünden ve onun bahsi yapılmaktan usanmaz, demiştir. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir: beni sevdiğini iddia eden kimse gece yatar uyursa yalan söylemiş olur. Herkes sevgilisini tenhada arayıp bulmak istemez mi? İşte ben gece vakti beni arayanlar için hazırım. Musa aleyhisselam, ya Rab, neredesin? Seni nerede arayayım? Deyince Allahü Teala, beni aramayı kastettiğin anda bulursun, buyurdu. Yahya bin Muaz da, Allah'ı seven kendine buğz eder, demiştir. Yine Yahya, üç haslet kendisinde bulunmayan gerçek muhib, aşık değildir. Bunlar Allahü Teala'nın kelamı, yaratıkların sözleri üzerine, Allah'a mülaki olmayı, insanlara kavuşmak üzerine, Allah'a ibadeti, yaratıklara hizmet üzerine tercih etmektir, dedi. Allah'ı sevmenin alametlerinden birisi de Allah'tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek, Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği her dakikaya üzülmektir. Yoksa geçen zamanı için üzülmek ve tövbekar olmakla kendi kendini suçlamaktır. Ariflerden birisi, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki yalnız onu sevdi ve tamamen ona bağlandı. Onunla huzura kavuştular. Onlar ne dünyalık ile meşgul oldu, ne de dünyalıktan kaybettikleri bir şeye üzüldüler. Çünkü meliklerinin mülkü tamdır. Onun dileğinin olacağını bilirler. Kendilerine ayrılan ellerine geçer. Ellerine geçmeyen ise Allahü Teala'nın
tedbir ve takdiriyle olduğunu bilirler, dedi. Seven kimsenin vazifesi, bir anda olsa geçirdiği gafletinden dönmek istediği vakit hemen sevgilisine yönelmek ve kendini kınayarak, Allah'ım, hangi kusurumdan dolayı beni senden ayırdın, huzurundan uzaklaştırdın da nefsime ve şeytana uymakla beni niçin terk ettin, demeli ve bunu samimiyetle ifade etmek suretiyle geçmişini bağışlatmaya çalışmalı ve bu hatası yeniden ihlas ile ibadete ve zikre sarılmasına vesile olmalıdır. Seven, sevdiğinden başka bir şey görmez ve her şeyi ondan bilirse, kendisinde üzüntü ve şüphe diye bir şey kalmaz. Her şeyi gönül hoşluğu ve rıza ile karşılar. Sevgilisinin kendi hakkında ancak hayırlı olanı takdir ettiğini bilir de, Bakara suresi 216. ayetinin ortasında, olur ki bir şey hoşunuza gitmezken sizin için o hayırlı olur. Meali yazılı bu ayeti hatırlar ve bununla teselli bulur. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de taati bir nimet bilip ondan ağırlanmamak ve onun külfetini kaldırmaktır. Nitekim birisi, 20 yıl uğrunda zahmet çektim, 20 yılda zevklendim demiştir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, sevmenin alameti neşenin devamı ve bedeni yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır, dedi. Zatın birisi de, sevgi üzerine yapılan amele tembellik girmez, demiştir. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de, Allah'a kulluk edenlere şefkatli ve merhametli olmak, düşmanlarına ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara karşı da şiddetli davranmaktır. Nitekim Allahü Teala Feth suresi 29. ayetinin başında, Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler, buyurdu. Allahü Teala velilerini bu vasıfla tavsif etmiş ve şöyle buyurmuştur. Onlar ki çocuk bir şeye zorlandığı gibi beni sevmek için kendilerini zorlar. Herkes kuşun yuvasına yöneldiği gibi benim zikrime yönelir. Kaplan hışımlandığı vakit kızdığı gibi harama kızar da karşısındakilerin az veya çok olmalarına aldırış etmezler. Bütün bunlar Allahü Teala'yı sevmenin alametleridir. Bu alametler kimde tamamlanmışsa sevgisi de kemalini bulmuş ve halis olmuştur. Ahirette içeceği şerbet halis ve tatlıdır. Huzur ve refahı da son haddini bulmuştur. Fakat Allah sevgisiyle başka sevgileri karıştıran, o da sevgisi nispetinde istifade eder. Çünkü onun şerbetine de mukarreplerin şerbetinden karışmıştır. Nitekim İnfitar suresi 13. ayetinde, İyiler şüphesiz nimet içindedirler, buyuruldu. Mutaffifin suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde, sonunda misk kokusu kalan, mühürlenmiş saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun katkısı gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır, buyurulmuştur. İyilerin şerbetlerinin temiz olması, mukarrepler için olan halis şerbetlerle karışmış olmasındandır. Buradaki şarap, şerbet, cennetin bütün nimetlerinden ibarettir. Cennete girip onun nimetlerinden, köşk ve hurilerinden yararlanmak için dünyada ibadet eden ve bunu arzu edip sevenlerin zevki ahirette bu kadarla sona erecektir. Yani bu maksatla çalıştığının mükafatını alacak
ve daha ileri gidemeyecektir. Çünkü muhabbet bakımından insana canının arzu ettiği ve gözünün zevklendiği şeyler verilir. O, cenneti ve oradaki varlıkları isteyip onlar için çalıştığına göre onları alır. Fakat kim ki evi, mülkü, cenneti ve cennetin nimetlerini değil de onun sahibini ve malikini ister, sıdk ve ihlas ile yalnız onu sever ve ona bağlanırsa, o da Allah indinde malum olan sadakat koltuğuna oturtulur. Ebrar, iyiler, cennetin parklarında hurilerle zevklenirken, mukarrepler Allahü Teala'nın civarında olur, ona yönelir ve gözlerini ona dikerler. Onlar cennetin bütün zevklerini ilahi tecelliyatın bir zerresiyle değişmezler. Bir kısmı maddi şehvetlerinin tatmini peşinde ve zevkinde olurken, diğer bir kısmı da ilahi mecliste bulunur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinin çoğu safdil insanlardır. Âlâ-yı illiyyin, yüksek makamlar basiret sahipleri içindir buyurmuştur. İlliyinin manasını anlamaktan akıllar aciz kaldığı için Allahü Teala Mutaffifin suresi 19. ayetinde İlliyinin ne olduğunu sen bilir misin buyurmuştur. Nitekim Kariya hakkında aynı şeyi beyan ederek Kariya suresi 1, 2 ve 3. ayetlerinde o kıyamet, nedir o kıyamet? Ne bildirdi sana, nedir o kıyamet? Buyurmuştur. Yine Allah'ı sevmenin alametlerinden biri de, sevgisinde korkak, heybet ve azamet-i ilahiye karşısında hor ve hakir olmaktır. Bazıları korkunun sevginin zıddı olduğunu sanırlar ki, bu böyle değildir. Ancak güzelliği anlamak, sevgiyi gerektirdiği gibi Allahü Teala'nın azametini anlamak da korkuyu gerektirir. Özel sevgiler için muhabbet makamında başkaları için olmayan korkular da vardır. Hatta bir kısım korkuları diğer korkulardan daha şiddetlidir. İlk korkuları Allahü Teala'nın onlardan yüz çevirme korkusudur. Bundan önemlisi araya perde girme. Bundan daha önemlisi Allahü Teala'nın civarından uzaklaştırılma korkusudur. İşte bu mana Hud suresinde vardır. Allahü Teala Hud suresi 95. ayetinde bilin ki Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı buyurdu. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ayet kocaltmıştır. Uzaklık korkusunun verdiği heybetin gönüllerde büyümesi, daha çok yakınlık zevkine varıp onunla ülfet edenlerde görülür. Uzaklaştırılmış olan kimselerin uzaklaştırıldıklarına dair söylenen sözü duymak bile yakın olan kimseleri kocaltır. Uzaklığa alışkın olanlar zaten yakınlığa yaklaşamaz ve yakınlık zevkine varmadığı için uzaklık korkusundan ağlamaz. Sonra olduğu yerde kalıp da ilerleyememe korkusu gelir. Çünkü yakınlık derecelerinin sonu yoktur. Kula layık olan her nefes biraz daha Allah'a yaklaşmaya gayret etmektir. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki günü bir olan aldanmış, bugünü dününden kötü olansa lanetlenmiştir buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbime öyle şeyler gelir ki gece gündüz 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuşlardır. Resulullah'ın istiğfarı birinci kademeden idi. Çünkü her geride kalan kademe ikinciye nispetle Allah'a biraz uzaklıktır. Allahü Teala dünya şehvetlerini taatim üzerine tercih eden alime yapacağım ukubetin ehveni, bana olan münacatın zevkini
ondan kaldırmaktır buyurmuştur. Şehvetleri sebebiyle ziyadeliği kaldırmak avam için bir cezadır. Havassa gelince onların yalnız benlik iddiaları, kendilerini beğenmeleri, eltaf-ı ilahiyenin daha başlangıcındaki eğilmeleri onları ziyadeden mahrum eder. Bu öyle gizli bir aldatmadır ki bundan ancak kuvvetli direnme ve dayanma imkanlarına sahip olanlar korunabilirler. Daha sonra da kaybettiği mevkiini bir daha elde edemeyeceği korkusu gelir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi, benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
2: Yaptığınız iyilikleri unutun.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel FM 103.2.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, Ceddi'nin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza

olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. (Gülüyor) 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim, ilmimi arttır.

0: düşünen insanlar için. Nasıl anlamalı? İnsanlık varsa da kulluk vardır. Biz tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakat derken çok şey söyleriz. Ama gözden kaçırdığımız şu hakikatleri iyice anlamalıyız. Tevhid hem reddetmek hem kabul etmektir. Ama reddetmek önce gelir. Merhamet hem acıtmamak hem acımaktır. Ama acıtmamak önce gelir. Muhabbet hem sevmek hem sevilmektir. Ama sevmek önce gelir. Adalet hem tesis etmek hem savunmaktır. Ama tesis etmek önce gelir. Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Biz bu beş kavram ve bu kavramlardan çıkardığımız mesajlar üzerinde ciddi ciddi durmalıyız. Ancak biz burada sadece kulluğun anahtar kavramı olan tevhid üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Nedir tevhid? Malum, kelimeyi tevhid denilen ve kulluğun ikrarı sayılan cümle La ilahe illallah cümlesidir. Kelimeyi tevhid, dört kelimeden, iki ifadeden oluşan bir cümledir. Dört kelime, La ilahe illa Allah. İki ifade ise, La ilahe nefi, illallah ispat kısmıdır. Nefi kısmını iyice anlamak için Kafirun suresini, ispat kısmını iyice anlamak içinse İhlas suresini derinlemesine okumak gerekiyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

Boomerang. Boomerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce, "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi, 1890'da ders yanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyet-i İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin Mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Camii imamlığında bulundu. Dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan